gibi inşallah ahirette de bir ve beraber yapar. Allahü Teala hepimizi af ve mağfiret etsin. Cennet ve cemalini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve kötü insanların şerrinden muhafaza eylesin. Dini korumak avuçta ateş tutmak gibi zordur. Bunun da tek bir yolu vardır. O da yalnız olmamakla, kendi kendine konuşmamakla, kendine tabi olmamakladır. Çünkü kendi demek nefsi demektir. Nefs de Allah'ın düşmanıdır. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kays bin Kesir Hazretleri nakleder. Bir gün Ebu Derda Hazretlerini Medine'den bir zat ziyaret eder. Ebu Derda Hazretlerinin için geldiğini sorar. O da sizin Resulullah'tan işittiğiniz hadis-i şerifleri rivayet ettiğinizi duydum. Onun için geldim der. Ebu Derda Hazretleri ticaret için falan gelmedin mi der. Hayır deyince başka bir işin veya ihtiyacın için mi geldin der. Gelen zat sadece hadis-i şerif almak üzere geldim der. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri peki o halde dinle diyerek şu hadis-i şerifi okur. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleri söylediğini duydum. Bir insan ilim kazanmak için bir yola giderse Allahü Teala ona cennete doğru bir yol açar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun altına gererler. İlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler mağfiret niyaz ederler. Denizin diplerindeki balıklar bile ona dua ederler. Âlimin abid üzerindeki üstünlüğü ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Bunlar dirhem ve dinar, para peşinde koşmazlar, ilme koşarlar. Onun için onlar ilimden ne kadar fazla pay almak mümkünse o kadar alırlar. Ebu Derda Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: bilmeyene bir kere, bilip de yapmayana 7 kere yazıklar olsun. 3 şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir. İnsanlar ile çok düşüp kalkan kimsenin kalbi harap olur. Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Kendinizi ölmüş biliniz. İyilik zayi olmaz, günah unutulmaz. Aklında eksiklik olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü dünyalıktan eline bir şey geçtiği vakit sevinir. Fakat ömrünün azaldığına üzülmez. Hayır, malı ve evladı çoğaltmakta değildir. Hayır, kulluk yükünün büyüklüğünü anlamak, ameli çoğaltmak, insanlarla oyalanmayı bırakıp Allahü Teala'ya ibadete yönelmektir. Eğer iyilik yaparsan Allahü Teala'ya hamd et. Günah işlemişsen istiğfar et. Ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza gelecekleri bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz. Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allahü Teala onu sever, mahlukatına da sevdirir. İmanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir. İlminden faydalanılmayan, ilmiyle amel etmeyen alimler mahşer günü şiddetli azaba düşeceklerdir. Ölümü çok hatırlayan taşkınlıktan ve hasetten kurtulur. Bir alim ilmiyle amel etmedikçe alim sayılmaz. Ebu Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. Cömertlik iman sağlamlığından gelir. İmanı sağlam olan cehenneme girmez. Cimrilik de şek ve şüpheden gelir. Şüphe içinde olan cennete giremez.

Macı Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, Cuma günleri bana çok salavat getirin. Okunan salavat bana hemen bildirilir buyuruldu. Bunu işitenlerden Ebu'd-Derda Hazretleri, öldükten sonra da bildirilir mi? Dedik de, evet, ben öldükten sonra da bildirilir. Çünkü toprağın peygamberleri çürütmesi haram kılındı. Onlar öldükten sonra diridirler, rızıklandırılırlar buyurdu. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği ona yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allah'ı sevindirmiş olur. Sizler kıyamet günü kendinizin ve babanızın adlarıyla çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler veriniz. Mizana konacak amellerden en ağır geleni güzel ahlaktır. Bir kimse kardeşine arkasından dua ettiği zaman bir melek Allah sana da o dua ettiğin gibi versin der. Her kim Kehf suresinin başından 10 ayeti kerime ezberlerse Deccal'ın ve aldatıcıların şerrinden korunmuş olur. Her hastalığın başı çok yemektir. Dertli müminin duasını ganimet bilin. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah çok söyleyiniz. Zira onlar salih amellerdendir. Ağaçların yaprakları döktükleri gibi bunlar da hataları dökerler. Bunlar cennet hazinelerindendir. Kul bir şeye lanet ettiğinde o lanet göğe çıkar. Gök kapıları kapanır. Giremez, yere döner. Yerin kapıları kapanır, giremez. Sağa sola gider. Gidecek bir yer bulamayınca lanet edilene gider. Layıksa onda kalır. Layık değilse lanet edene döner. Ey Ebu'd-Derda, cehennem ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her böbürlenen, kaba, büyüklük taslayan, iyiliğe mani olan kimsedir. Cennet ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her fakir kimse ki Allah'a yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yemin ettiği şeyi yaratır. Yine başka bir sohbette buyurdular ki, şunu iyi bil ki, insanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsanın ömrü sefer mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teâlâ'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararı ise cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teâlâ'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim hesapsız cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teâlâ'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Kim ahirette hasenat kefesinin ağır gelmesini isterse vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle geçirsin. Kim salih bir amel işler, sonra da günah işlerse onun durumu tehlikelidir. Fakat ümit kesilmiş de değildir. Af Allahü Teâlâ'nın keremindendir. Umulur ki Allahü Teâlâ onu affeder. Sen zannetme ki güneşin ve ayın seyrinden maksat sıralı ve düzenli bir hesaptır. Gölgenin, nurun ve yıldızların yaratılmasından maksat sadece insanların dünya işlerinde yardımcı olmak içindir. Bilakis insanların vakitlerini ve zamanlarını onlar vasıtasıyla bilip ahiret ticareti ve taatlerle meşgul olmaları içindir. Allahü Teala
Furkan suresi 62. ayet-i kerimesinde mealen düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine odur buyuruyor. Akıl ve basiret sahiplerinin gayeleri Allahü Teala'ya ve mükafat yeri olan cennete kavuşmaktır. Bu da ancak ilim ve amel ile mümkündür. İlim ve amele devam edebilmek ancak bedenin haramlardan ve şüphelilerden korunmasıyla olur. Allahü Teala Mü'minun suresi 51. ayet-i kerimesinde mealen helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız bilirim buyuruyor. İlim öğrenip amel etmek ve takvaya ermek isteyen kimse yemeği bir intizam içinde yemelidir. Çünkü din uğruna yapılan her şeyde dinin nurları parlamalıdır. Bu nurlar ise insanın dizginlerini toplayacak olan sünnet ve edeplerdir. Bunlara dikkat ederek yemek yenilirse haram lokma yemekten korunulmuş, ecir ve sevaba kavuşulmuş olur. Allahü Teala ahireti dünyada yapılan amellere sevabın ve mükafatın verildiği yer yaptı. Dünyayı da kazanç ve geçim uğrunda sıkıntı, mihnet, meşakkat ve imtihan yeri yaptı. İnsanlar kazanç hususunda üç kısımdır. Birincisi, dünya geçimi kendisini ahiretinden alıkoyan kimsedir ki, helâke uğrayanlardandır. İkincisi, ahireti kendisini dünya geçiminden alıkoyan kimsedir. Bu kimse, ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncüsü ise, ahireti kazanmak için dünya ile meşgul olanlardır. Bu kimsenin durumu, itidale en yakın ve orta bir yoldur. Maişeti temin ederken, doğru yola yapışılmazsa, iktisat ve itidal rütbesine kavuşulamaz. Ebu'd-Derda Hazretleri 3. Bölüm Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Hazreti Ebu'd-Derda peygamberimizden Hazreti Ayşe'den ve Zeyd bin Sabit'ten hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden hadis-i şerif rivayet edenler hanımı Ümmü'd-Derda, Fedale bin Ubeyd, Ebu Ümame, Ma'dan bin Ebu Talha, Ebu İdris Havlani, Alkame bin Kays, Said bin Müseyyep, Muhammed bin Sirin ve daha çok sayıda hadis alimidir. Ebu'd-Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şerifler Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ümmetin bir hakimi vardır. Bu ümmetin hakimi de Ebu'd-Derda'dır buyurmuştur. Muaz bin Cebel Hazretleri de vefat ederken talebesi Amr bin Meymun'a Ebu'd-Derda Hazretlerinin ilminden istifade edilmesini vasiyet ederek yeryüzü ondan daha alim bir kimse taşımadı buyurmuştur. Ebu'd-Derda Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Yeryüzünde Allahü Teala'nın en çok sevdiği mekanlar mescitlerdir. Peki en çok sevilen yere kim gider? Tabii ki en çok sevilen gider. Ey cemaat, iman bir cevherdir. Allahü Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu imana sahip olanlar Allah katında çok kıymetli ve makbuldür. Eğer o imana sahip olanlar makbul olmasa Allahü Teala bu kadar kıymetli bir imanı nasip etmezdi. Bu iman cennetin anahtarıdır. Hiçbir ibadet, hiçbir amel cennete girmeye sebep değildir. Cennete girmeye sebep
imandır. İbadetler imanı korumak içindir. Cevher meydanda durur mu? Kuyumcu nasıl ki en kıymetli pırlantayı anahtarlarla açılan dolaplardan çıkarırsa, işte iman da böyle korunmaya muhtaçtır. İbadetler, ameller bu kıymetli imanı korumak içindir. Her tarafta fırtına var. Siz mumu yakın ve bu fırtınada sönmesin deyin. Mümkün mü? Nasıl ki bu mumun sönmemesi için fener lazımsa, iman da böyle ibadetlerle muhafaza edilir. İnsan eğer cennet ve cehennemin sonsuz olduğunu düşünse, başka bir şey söylemesine gerek kalmaz. Cehennem ateşini düşünse, yemekten içmekten kesilir. Başı giyotine gidecek olan o bıçaktan başka ne düşünebilir? İnsan öldüğü zaman bir hiçtir. Allahü Teala'ya tevekkül azaldıkça, Allahü Teala'ya güven azaldıkça, Allahü Teala'ya iman azaldıkça, insanlar kendilerini emniyette hissetmek için bir sürü tedbirler peşinde koşar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, sizin neşenizi kıran, lezzetlerinizi ağzınızdan alan ölümü çok sık hatırlayın. Eshab-ı kiramdan Habbab bin Eret radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün eshab-ı kiramdan birkaç kişi, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmeye çıkıyorlar. Mübarek Kâbe'nin gölgesinde yalnız başına düşünceli bir şekilde oturmuş, tefekkür ediyor. Yanına vardık, selam verdik. Biz de oturduk ve dedik ki, ya Resûlallah aleyhissalâtu vesselâm, bu müşrikler bize çok işkence ediyorlar. İmanımız var diye bize zulmediyorlar. Dininizden dönün diyorlar. Biz dayanmamız zor oluyor. Ya Rabbi, sen bu eshabımın sabrını, dayanma gücünü arttır diye bize dua edin. Böylece içimizden nefsimiz bizi isyana sürüklemesin. Çünkü acı çok, işkence çok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, oturun buyurdular. Ve onlara anlatmaya başladılar. Sizden önceki ümmetlere, Müslümanlıktan dönmeleri için yapılan işkence şöyleydi. Bir mümini alırlar, bir çukur kazarlar, onu beline kadar gömerler ve dinlerinden dönmelerini söylerler. Onlar Allah bir derlerdi. Böyle dedi diye onların başını testereyle ikiye yararlardı. Onlar böylece şehit olurlardı. Öyle makamlar var ki, o makamlara ibadetle varılamaz buyurdular. O eziyetle beraber Cenab-ı Hak o dereceyi o kişiye ihsan eder. Hepimiz bu iman nimetine şükredelim. Çünkü sonsuz nimet gelecektir buyurdular. Müminin başına gelen her türlü bela ve sıkıntı mutlaka bir suçun karşılığıdır. Bu bir cezadır. Peki bu ceza fena bir şey midir? Hayır, çok iyidir. İster peygamber olsun, ister başkası, bu böyledir. Çünkü Allahü Teala öyle karar vermiş. İki türlü suç vardır. Birisi kasıtlı, diğeri yanılarak, unutarak olan. Ne olursa olsun karşılığı cezadır. Mesela Adem aleyhisselam yanılarak yasak meyveden yedi. Bunun karşılığında cezasını çekmek üzere dünyaya indirildi. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kasten yemedi, aldatıldı buyuruyor. Eğer bir suç işlenmişse bunun karşılığı mutlaka bir cezadır. İnsanın çektiği acılar suçun karşılığıdır. Fakat günahların affına sebeptir. Bu ceza ya dünyada veya ahirette mutlaka çekilecektir. Ahiretteki cezanın yanında dünyada çekilen ceza yok gibidir. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına bu cezayı dünyada çektiriyor. Onu ahirete bırakmıyor. Bu ne büyük merhamettir. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Ebu'd-Derda Hazretlerinin evine bir zat uğradı. Ona, eğer burada kalacaksan sana bir yer hazırlayayım. Yolcu isen, geçip gideceksen sana azık hazırlayayım dedi. O zat, yolcuyum, gideceğim dedi. Ebu'd-Derda Hazretleri, öyleyse sana en güzel azığı hazırlayayım.
Bundan daha kıymetli azık olsaydı onu sana verirdim.

Ancak onu yapanlar kavuşabilirler. Yapmayanlardan hiçbiri ona yetişemezler. Her namazdan sonra 33 kere tesbih, Sübhanallah, 33 kere tahmid, Elhamdülillah, 33 kere tekbir, Allahu Ekber getir. Ebü'd-Derda Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir hadis-i kutsîde Allahü Teala şöyle buyurdu. La ilahe illallah benim kalemdir. Kim benim kaleme girerse azabımdan emin olur. La ilahe illallah sözü en büyük kaledir. Allahü Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse ebedi azaba düçar olur. Bu kelime kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa, bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse, kalbe hakim olup nefsin, hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa, insan bu kalenin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelime-i tevhidten nasibin böyle olursa, dünya ve ahiretin sermayesini, iki dünyanın saadetini kazanmış, Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Eğer bu sözden nasibin dil ile söylemekten ibaret kalırsa, bu münafıkların başı Abdullah bin Übey ve diğer binlerce kalbinden iman etmeyen münafıkların nasibidir. Eğer kelime-i tevhidten nasibin böyle olursa, dünya ve ahirette hüsrana uğrarsın. Bu ise apaçık bir zarardır. Böyle olunca düşman zümresine katılırsın. Münafıklar cehennemin en alt derekesindedirler. La ilahe illallah dendiği zaman onun meskeni, mekanı insanda sadece dil olursa onun kalpte hiçbir meyvesi olmaz. O zaman insan münafık olur. Eğer bu kelimenin insandaki yeri kalp olursa o insan mümin demektir. Eğer bu kelimenin insandaki yeri ruh olursa Allahü Teala'ya aşık demektir. Onun için sen dilin ile mümin olmaktan sakın, kalbinle mümin ol. Bu kelime kıyamet günü Arasat'ta, ya Rabbi, bununla şu kadar sene beraber oldum. Benim hakkımı tanımadı, hürmetimi gözetmedi diye senin hakkında davacı olur. Bu kelime kıyamet günü lehinde veya aleyhinde şahitlik eder. Kelime-i tevhidin manasının yerleştiği kalbi hiçbir şey köle ve kul edinemez. Çünkü onun sadece Allahü Teala ile ünsiyeti vardır. Sadece onun zikriyle mutmain olur. Böyle olunca kalp başkalarının köleliğinden kurtulmuş olur. Bu bakımdan hürdür. Hür ise satılamaz ve satın alınamaz. Fakat nefis şehvetlerine ve dünya lezzetlerine meyledince her lezzet ve şehvet onu kendisine köle edinir. O zaman nefis köle durumundadır. Böyle insanlar kelime-i tevhidin manasını kalplerine yerleştirmeyenlerdir. Saadet ağacı la ilahe illallah ağacıdır. Kim onu tasdik dikişiyle diker, ihlas suyuyla sular, salih amel ile gözetirse onun kökleri sağlam ve sabit olur. Hiçbir şey onu sarsamaz. Yaprakları yeşerir, meyveleri bol ve kat kat olur. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Bu ağacın meyvesi gafletten uyanıklık, tövbe, zühd, vera, tevekkül, teslimiyet ve batınî güzel sıfatların hepsidir. Bu ağacı tekzip ederek diktiğin, riya suyu ile suladığın, kötü ameller ve çirkin işlerle ahdi bozmak
ve emaneti gözetmemek sureti

ile onu zayi ettiğin zaman, onun kökleri sağlam ve sabit olmaz, yaprakları yeşermez ve meyve vermez, kökleri parçalanır. Kim bu ağaca sığınırsa, zafere erişir. Böyle yapmayan hüsrana uğrar. Kim bu ağaca bağlanırsa, iki dünyada mesut ve bahtiyar olur. Kim de buna bağlanmazsa, iki cihanda bedbaht olur. Bu ağacın dallarından bir dala yapışan kimseyi, bu dal yüksek derecelere kavuşturur. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki, kendisine yapışan kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla muharebe etmeye emrolundum buyurdu. Ey insanoğlu! Sadece Allahü Teala verir. Öyleyse sadece onunla meşgul ol ve ona yönel. Bu hasıl olursa senin için bütün nimetler hasıl olur. Ey insanoğlu! Allahü Teala'dan başkasına yöneldiğin, onlara iltifat ettiğin müddetçe la ilahe illallah kelimesini söylemeye devam et. Çünkü o sendeki iyi olmayan şeyleri yok eder. Sana övülen iyi hasletleri getirir. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse, marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle, ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstahak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Ey insanoğlu, sakın, çok sakın. İyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Baura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler, rezil rüsva oldular. Ey insanoğlu! Kalbinde ufak bir leke görürsen, oruç tut. Gitmezse, az konuşmaya bak. Gitmezse, günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse, her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Bilgisizlik ölümdür. Allahü Teala İlim verdikçe canlanma başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden amel etmekle kurtulmak mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahü Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Salih Müslümanlar Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler. Aza kanaat ederler. Allahü Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahü Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin Allahü Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak, Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek, nefsin isteklerine zıttır. Nefis bunları istemez. Saadete kavuşmak, nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Hazreti Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya münacatında, Ya Rabbi, beni Kelimullah olmakla şereflendirdin. Benimle konuştun. Daha önce kimseyle konuşmadığın halde niçin beni seçtin? Acaba yaptığım
hangi amel sebebiyle bana bu ihsanı yaptın diye sual eyledi. Verilen cevapta, ya Musa, senden razıyım. Razı olmama sebep, hükümlerime razı olman oldu buyuruldu. Allahü Teala'nın hükmü ve kazası 4 kısımdır. 1. Nimet. Allahü Teala bir kimseye nimet verince o kimsenin gelen nimetlere şükretmesi ve hakkına razı olması lazımdır. 2. Dert ve bela. Bir yerde belaya ve sıkıntıya uğrayan kimsenin sabırla karşılık vermesi, buna da razı olması lazımdır. 3. İbadet. Bir kimsenin ölünceye kadar emirleri yapması, yasaklardan kaçınması ve bunları kendisine ihsan eden Allahü Teala'ya hamd etmesi lazımdır. 4. Günahlar. Başkalarına zulmederek kul haklarına düçar olan ve Allahü Teala'nın emirlerini yapmayıp yasaklarından kaçınmayarak günah işlemiş olan hemen tövbe etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu yolları aramalıdır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki: Allahü Teala Levh-i Mahfuz'a önce şunları yazdı: Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve resulüdür. Verdiğim hükme razı olan, belalara sabreden, nimetlere şükreden kimseyi doğrular arasına yazdım. O kimse kıyamet günü onların arasında dirilir. Hükmüm dışında bir şey bekleyen, belalara karşı sabırlı olmayan, nimetlere şükür yolunu tutmayan da benden başka ilah arasın. Allahü Teala bir hadisi kutsi de buyurdu ki: Hangi kul olursa olsun, bela geldiği zaman kullara koşar da onlardan yardım dilerse bütün yüce sebepler onun elinden çıkar. Bundan sonra o nefsinin elinde perişan olur. Bir kimse belaya düçar oldukta halkı atar da bana koşarsa, o istememiş olsa bile her arzusunu yerine getiririm. Bana dua etmeye kalkmadan her ihtiyacını bilir, veririm. Ey insanoğlu! Allahü Teala'nın kalbi iman ve muhabbetle dolu nice kulları vardır. Onlar her an ölümü beklerler. Bu bekleyiş, çok sevdiği Rabbine kavuşmak içindir. Onlara bu dünyada fazla kalmak çok ağır gelmektedir. Bu alçak dünya onlara zindandır. Hakiki aleme, ahirete göç edinceye kadar rahatlayamazlar. Onlara ölüm vakti geldiği zaman Azrail aleyhisselam 70 bin melekle gelir. Bu durumu Cenab-ı Hak Nahl suresinin 32. ayetinde mealen, onların canlarını melekler hoş ve rahat oldukları halde alırlar buyurarak bildirdi. Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi iman sahiplerine Azrail aleyhisselam güzel bir koku ile gelir. En güzel kıyafetlere ve şekillere bürünür. Salih Müslüman onu görünce, "Ey melekül mevt, merhaba, emaneti almak için mi geldin?" diye sorar. O da, "Ruhunu almaya geldim. Hangi şekilde dilersen, o şekilde alırım." buyurur. Bunun üzerine salih kimse, "Müsaade et, secdeye kapanayım da o zaman al." diye arzusunu bildirir. Melekül mevt de öylece ruhunu alır. Sonra o kimsenin hafaza melekleri gelip birbirlerine, "Bizim muhafaza edip koruduğumuz salih bir arkadaşımız vardı. Artık ondan ayrılma vaktimiz geldi. O çok iyi bir arkadaş idi." derler. Vefat eden salih Müslümana dönüp, "Ey imanlı salih Müslüman, sen dünyadayken hep hayırlı, iyi işler yaparak ahireti kazandın. Yolculuğun mübarek olsun."

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya, yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı, ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
2: Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
1: Bunlar takriben milattan önce 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
2: Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde, gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. İnsan aklının ürünü olan kısım, tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
1: Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrip etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
2: Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrif edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar

0: insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 19-47, Nahl Suresi 36, Fatır Suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
0: Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile.
2: İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
0: İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor.
2: Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
0: Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
2: Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahül azim.
0: Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
2: Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer suresi 55. Zuhruf suresi 44. ve Ahzab suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze, Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahül Azim.
0: Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi?
2: Yüce Rabbimiz, Mü'minun suresi 115. ayetinde sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyurarak, insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca mebni olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten insanoğlunu muhatap alıp ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.
0: Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
2: Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri, hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
0: Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi, yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu, ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür. Veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affedeceğine güvenir. Veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır. Şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye suresi 21 ve 22. Ankebût suresi 2 ila 5. ve Lokman suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadın mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü? Diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.
0: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
2: Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, İnsanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
0: Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
2: Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
0: Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
2: Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
0: Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
2: Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa, bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği.
0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.
2: İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
0: Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
2: O gün, gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar, bir davetçinin sesine uyarak hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
0: Öncekiler, sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde. Boyunları bükük, kendilerini, bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
2: Ve nihayet, inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
0: Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
2: Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur, bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
0: Ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
2: Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır.
0: Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal Suresi 1-8, Câsiye Suresi 31-37, Sebe Suresi 51-54, Fâtır Suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir, kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da

0: hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık. Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahu lazım.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, iman ahlakı derslerimize devam ediyoruz. Bugün de imanımızın en büyük işareti olan kelime-i tevhid üzerinde duracağız inşallah. Önemli bir konu, önemli bir bahis. Rabbim bana kolaylaştırsın anlatmayı. Sizlerin de inşallah anlayışlarını açsın. Sizlere de anlamayı kolaylaştırsın. Hepimize yaşamayı inşallah kolaylaştırsın. Kelime-i tevhid ile başladığımız yolu o güzel kelimenin gölgesi altında tamamlamayı bizlere nasip etsin. Hayatımızın her anını, her alanını o kelimede söz verdiğimiz o müthiş ve mukaddes misakın altında yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi sözümüzün yalancısı etmesin. Dilimizin söylediğiyle kalbimizin yaptığını, kalbimizin geçirdiğini ve bedenlerimizin yaptığını bir eylesin. Dilden güzel şeyleri söyleyip de kalben farklı şeyler geçiren, öyle olduğu için de hayatları bambaşka olanlardan etmesin. Dili, kalbi, bedeni aynı hakikat için çalıştırsın inşallah. Ve bizleri sonuna kadar, artık Cenab-ı Hak ne kadar takdir etmişse bizler için ömür dediğimiz o ilahi sermayeyi inşallah sonuna kadar aynı heyecanla, aynı aşk ile, aynı sevda ile yürüyebilmeyi bizlere nasip eylesin.

0: eylesin. Dersimizin serlevhası, çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bilmem fark ettiniz mi? Tam bu şekliyle bir ayet aslında. Bir ayetin bir ilk cümlesini ben serlevha olarak aldım. Muhammed suresi tertipte 47. süredir. O sürenin 19. ayeti. Fa'lem ennehu la ilahe illallah der. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhatap kimdir burada? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Kelime-i tevhidi adeta içselleştirmiş. Kelime-i tevhid ile bir hayat, bir duruş ortaya koymuş. Hatemen nebiyyin olan son elçisine Rabbimiz böyle hitap ediyor. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ayetin devamı, öyleyse hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. Son cümlenin mesajı şudur. Yani dünyadaki konumunuzu da bilir. Ahirette alacağınız karşılığı da bilir. O son cümlede böyle bir mesaj var. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselama fa'lem ennehu la ilahe illallah demişse Rabbimiz, oradaki o hitabı direkt üzerimize almalı ve çok iyi bilmeliyiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu çok iyi biliyordu. Bildiği için de o 23 yıllık hayatı, hatta daha öncesindeki 40 yıllık hayatı başından nihayetine kadar tevhid üzereydi. En ufak o tevhide zarar verecek, oraya gölge düşürecek, oraya farklı bir biçimde iz bırakacak hiçbir adımı olmadı. Birkaç tane örnek anlattım geçen ders. Sadece onları hatırlarsanız zaten anlayacaksınız Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda ne kadar hassas olduğunu. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur emrinin, bu bir emri ilahidir ve hepimizedir. Aslında hemen zihin dünyamızda 5 tane bir şekliyle şimşek çaktırmalı. Buradaki bu hitap nedir onlar? Bil, anla, kavra, unutma, gereğini yap. Buradaki bu serlevhanın, yani bu ayetin bizdeki yankısı bu olmalı. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen ne yapmalısın, ben ne yapmalıyım? Buradaki bil emrini üzerimize alarak bu kelime-i tevhidi anlama adına bir gayret göstermek için adeta zihnimizde bu ilahi fermanı çakmalıyız, belletmeliyiz, bilme adına bir gayrete girmeliyiz. İkincisi, anlamalıyız. Burada bir şey söyleniyor bize. Bunu sadece dilde bırakmamalıyız, anlamalıyız. Anlamakla kalmamalıyız, bunu kavramalıyız. Yani biraz daha üzerinde fıkh etmeliyiz. Biraz daha farklı bir biçimde bir mesaj almalıyız buradan. Dördüncüsü, unutmamalıyız. Unutursak birbirimize hatırlatmalıyız. Aslında şu anda biz burada Allah'ın izniyle başta Abdullah İbni Revaha olmak üzere onlarca sahabinin yaptığı gibi ta'ale nu'min sa'aten, gel bir saat oturup iman edelim diyen sahabi davetine icabet ediyoruz. İman ediyoruz inşallah. İmanlarımızı takviye ediyoruz. İman hakikatleri üzerinde inşallah tefekkür ediyoruz. Dolayısıyla insanız, unuturuz, la ilahe deriz, hemen der demez arkasından başka şeyler yapabiliriz. Unuttuğumuz için o hakikati birbirimize hatırlatma adına bir gayret içerisinde olmalıyız ve kendimize de telkin etmeliyiz. Aslında fa'lem ennehu la ilahe illallah bir yönüyle insanın kendi kendine bu kelime-i tevhidi de telkin etmesi anlamındadır. Asıl beşincisi, bu kadar bir şeyler söyledin, Şimdi hadi meydan senin, gereğini yap. Çünkü burada gereğini yapmakla mükellef olduğun bir emir var ortada. La ilahe illallahı deyip de yatan bir sahabi var mı Allah aşkına? Siz sahabi efendilerimizi yıllardır bu kürsüden dinlediniz, dinlemeye devam ediyorsunuz. Var mı bu kelime-i tevhidi söyleyip de bu kelime-i tevhidin kendilerinden istediklerini yerine getirmeme adına kulaklarını tıkayan, ihmal eden, farklı noktalara çeken, tevil eden, başka başka anlamlar yükleyen? Yok böyle bir şey. Niçin? Çünkü onlar bildiler, anladılar, kavradılar, hatırladılar. Bu dördü olduğu için gereğini de yerine getirdiler. Rabbim bizlere de gereğini yerine getirsin. La ilahe illallah bir cümle. Kelime-i tevhid deriz de Arapçada da kelime cümle anlamında kullanıldığı için aslında bir cümle. Dört harften iki kısımdan oluşan bir cümle. Dört harf la, ilah, illa, Allah. Dört tane kelimesi var. Bu kadar kolay anlaşılır, bu kadar sade, bu kadar yalın konuşan Rabbul Alemin Allah olursa olacak olan budur. Bu dört tane kelimeden oluşan cümle iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım la ilahe nefi, ikinci kısım illallah ispat. Şimdi siz hazırlıklı gelmişsiniz, ben de rahat rahat davranıyorum, rahat rahat konuşacağım. Çünkü emanet ettim size, biliyorum ki emanete riayet ettiniz. Kafirun suresini okudunuz, o la ilahenin tefsiriydi. İhlas suresini bir diğer ifadeyle tevhid suresini okudunuz, o da illallah'ın tefsiriydi. Bu tefsirin üzerine konuşacağımız için işimiz kolay. Ama okumadıysanız ben ne yapayım? Siz artık o tarz şeyden mahrum kalacaksınız. İnşallah telafisini yine yaparsınız ama ben sizin okuduğunuzu umuyorum. La ilahe, ilah yoktur. Aslında kelime-i tevhidin önemli olan mesajı bu. Bu mesaj çok önemli olduğu için cümle böyle başlıyor. İllallah'ın doğru bir biçimde söylenebilmesi için de la ilahe'nin doğru söylenmesi gerekir. Peki biz la ilahe, ilah yoktur dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Bir, imha olmadan inşa olmaz. İki, reddedilmeden kabul edilmez. Üç, temizlemeden davet gerçekleşmez. 4. Kazımadan boya sürülmez. 5. Zararlı olan def edilmeden yararlı olan celp edilmez. Açık, biraz daha açalım. 1. İmha olmadan inşa olmaz. Düşünün, bir bina yapacaksınız. Harfiyat kaldırmadan binayı gelip o arsanın üzerine kurabiliyor musunuz? Kuramıyorsunuz. Bir kere orada ne varsa imha edilmeli. Orası bir kere o binaya temizlenmeli. O bina için hazırlık yapılmalı. Temeller kazılacak. O binayı taşıyacak şekilde temeller atılacağı için o arsanın üzerinde ne varsa onların hepsi imha edilecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin başında Mescid-i Nebevi'yi inşa edecekken Mescid-i Nebevi'de hurma kurutma alanı olarak kullanılıyordu. Bazı ağaç kütükleri vardı, biraz müşriklerin kabirleri falan vardı. 6 ay sürdü o temizlik işlemi. Onların hepsi temizlendikten sonra yeryüzünün en güzel 3. mescidi olan Mescid-i Nebevi oraya inşa edildi. Dolayısıyla inşa için imha şart. En başta biz de bunu konuşuyoruz. İmha olmadan inşa olmaz. 2. Reddedilmeden kabul edilemez. Önce la diyeceksin, sonra illa diyeceksin. La demeden illa denmiyor. Onun için önce red, önce hayır demeyi bileceksin. Hayırı en gür sedayla söyleyeceksin. Arkasından illallah diyerek onun arkasına onu ekleyerek olması gerekeni dile getireceksin. Üçüncüsü, temizlemeden davet gerçekleşmez. Burada manevi bir temizlikten bahsediyoruz. Birincisi maddiydi, buradaki manevi. Allah'ı davet edeceksin yüreğine. İllallah diyeceksin çünkü. Bir kere bir temizle, manen tertemiz ol. Temiz ol ki o davet gerçek manada davetin şanına yakışır bir biçimde bir adımla olsun. Dördüncüsü, kazımadan boya sürülmez. Bunu niçin söyledim? Aslında burada da çok önemli bir mesaj var da ben yine de bildiğimiz maddi anlam üzerinden mesajı vereyim. Bir yere boya sürecekseniz önce bir kere orayı kazımalısınız ki boya tutsun üstünde, yoksa tutmaz boya. Şimdi Rabbimiz de bizi boyayacak inşallah. Sıhbetallah. O Allah'ın boyası, onun olabilmesi için de beşeri ne varsa hepsinden sıyrılmak lazım. Beşeri boyalardan sıyrılmayana kadar Allah'ın boyası bizi tutmayacak. Niye tutmuyor buradan anlayın zaten. Neden etki uyandırmıyor buradan anlayın. Çünkü daha izler var. Daha birçok şey var bizim üstümüzde, kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda, bedenimizde. Bunlar varken Allah'ın boyasıyla boyalanamıyor. O boyanın tutabilmesi için önce bir kere burada bir kazıma işlemi gerekir. Beşincisi, zararlı olan def edilmeden yararlı olan celp edilemez. Bu mecelleye de bir kaydı olarak giriyor biliyorsunuz. Öncelikle zarardan kurtulmak lazım. En büyük zarar nedir? Şirktir. Her türlü şirkten arınacaksın ki Allah'ın davetine ait bir şey söylediğin zaman onun altı doğru bir biçimde dolmuş olsun. Yararlı olanın gelebilmesi için zararlı olanlardan bir kere arınmak gerekir. Demek ki la ilahe demek bize bu mesajların tamamını söyletiyormuş. Peki ikinci cümleye gelelim. İspatı tevhiddir ikinci cümle. Yani illallah demek ispatı tevhid. Peki biz illallah deyince ne deriz? Bakın aziz kardeşlerim, ne olur dikkat edin cümlelere. Allah demek yetmez. Yetmez mi Allah demek? Yetmez. Sadece ve sadece Allah demek gerekir. Aslında tevhid budur zaten. Tevhid konuşulduğu zaman karşısındaki kavram şirktir. Şirk mutlak inkar demek değildir. Aslında müşrik Allah'a inanandır. Ama Allah'a inanırken Allah'la beraber başka şeylere de inanandır. İşte onun için illallah'ın anlamı bu. Sadece Allah demek yetmez. Allah demek yetmez. Sadece ve sadece Allah demek gerekir. İkincisi, evet demek yetmez. Önce gür bir seda ile hayır demek gerekir. La dedik, sonra illa dedik. Onun için evet demek yetmez. Önce gür bir seda ile hayır demek gerekir. Üçüncüsü, iman etmek yetmez. Evvelinde inkar etmek gerekir. Çünkü öyledir. La ilahe önce inkardır, illallah imandır. Öncelikle inkar gerekir. İşte o inkarı yerine getirebilmemiz için iman etmek yetmez, evvelinde inkar etmek gerekir. Dördüncüsü, hakka ittiba etmek yetmez. Öncesinde batılı izale etmek gerekir. Dördüncü maddeye de dikkat edin. Hakka ittiba etmek yetmez. Öncesinde batılı izale etmek gerekir. Beşinci madde de şudur. Ben demek yetmez. Fatiha suresinin bilincine ererek biz demek gerekir. Kelime-i tevhidin ikinci maddesinde, yani illallah'ta, ispat-ı tevhidde böyle bir mesaj da var. Ben demek yetmez. Fatiha suresinin bilincine ererek biz demek gerekir. Kıymetli kardeşlerim, şu cümleyi de ne olur unutmayın. Kulluk, eşhedü şehadet ederim kelimesiyle başlar. Na'budu, biz ibadet ederiz kelimesiyle devam eder. Eşhedü de ben diyebilirsin çünkü onu sen kendi adına söyleyeceksin. Ama iş kulluğu yaşama noktasına gelince orada benlik biter. Orada işte biz şuuruna ermek durumundasın. Buradan da çok önemli bir mesaj var ki işte sahabenin iman kodlarını buradan çözüyoruz. Nedir o mesaj? İman eden imanın tadına varmış olur. Tadına varan da tattırmak için gayret içerisinde olur. Biz ashab-ı kiram efendilerimizde böyle bir gayreti görmemiz bundan. Onlar işin başından itibaren imanın tadına vardıkları için bu şuurun gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde oluyorlardı. Şimdi burada la ilahe demenin çok önemli bir mesajı daha var. O mesaj ney? Mesaj şu. Demek ki insanlar Allah'tan başka ilah edinmişler. Ediniyorlar, edinmeye de devam edecekler ki la ilahe var. Çünkü niye olmasaydı bu söz söylenmiş olsun? İlah yoktur diye bize Cenab-ı Hakk'ın söyletmesi üç durumun da olduğunun işaretidir. İnsanlar Allah'tan başka ilah edinmişler, şu anda da ediniyorlar, edinmeye de devam edecekler. Böyle olduğu için en gür seda ile la ilahe denmeli ki gerçek manada tevhid tesis olsun. O inanan müminin hayatında bir karşılık bulsun. Bu manada istenilen oranda önce nefi sonra ispat adına bir adım atılmış olsun. Burada meseleyi anlayabilmemiz için, kendimizi bu meselenin içerisine dahil edebilmemiz için, burada söylenen bu önemli mesajın tam anlamıyla kavranabilmesi için iki soru sormak durumundayız. Nedir o iki soru? İnsanlık Allah'tan başka ilah arayışına ne zaman girdi? İkincisi, insanlığın bu sapmalarının nedenleri nelerdi?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya
14: Ber olmasan sen, kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
11: ...91.8...
2: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Bu iki soru bugünün dünyasında da kelime-i tevhidin bizim hayatlarımızdaki karşılığı adına da bize çok önemli mesajlar verecek. Eğer Cenab-ı Hak bize halen la ilahe dedirtiyorsa unutmamamız gerekir ki bizim de her an Allah'tan başka kapılara, ideolojilere, şahıslara, kurumlara, şunlara bunlara ilahlık yakıştırma gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Dehşet bir ifade, Allah aşkına gelin şu ifadeyi bir anlayın. Abdüddinar, dinarın kulu, bunu ben demiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Abdüddirhem, dirhemin kulu. Abdülhamise, elbisenin kulu. Abdülkadife, kadifenin kulu. Helak olsun Allah'tan başka kul olanlara deyip sözünü devam ettiriyor bir Bukhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kulluk dediğimiz şey sadece manevi güçlere de yapılmıyormuş. Biz bazen bu meseleyi belli alanlara sıkıştırdığımız için la ilahe illallah kelime-i tevhidi bizde tam karşılık bulmuyor. Zihnimizde miladi 6. asırdan intikal eden bazı bilgiler var. O bilgiler çerçevesinde meseleye bakıyoruz. Onun için la ilahe bizim için ne mesajı var? Biz zaten elhamdülillah Allah'tan başka bir kapının kulu değilim deyip işin içinden çıkıyoruz. Ama öyle basit olmadığını söylüyor işte Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tehlike var her an, kayma tehlikesindesin. Allah'tan başka ilah yoktur derken gerçekten sen dinara da mı kul olmuyorsun? Yani paraya, yani güce de mi kul olmuyorsun? Sen oradaki dinarı dirhemi başka para birimlerine çevir. İlle de orada söylenen de o değil. Oradaki elbisenin kulu olmak neyin kuludur biliyor musunuz? Üniformanın, gücün, bir şekliyle kuvvetin aslında sembolüdür orada. Bir şekliyle zenginliğin işaretidir, bir şekliyle de gücün işaretidir. Onlara ait de bir kulluğa ait bir mesaj veriyor. Ve bütün bunlara la ilahe de. Bunlara la ilahe dersen ancak illallah diyebilirsin diyor. Dolayısıyla burada bize söylenen mesaj çok güncel bir mesajdır. Hale, şu ana hitap eden bir mesajdır. Ne olur birazdan örnekler vereceğim miladi 6. asırra, belki daha öncesine, ama sadece mesajın orada kalmadığı konusunda da bir bilgiyle beraber yürüyelim ki alabileceklerimizi bu noktada daha doğru bir biçimde anlayalım. Birinci soruyu bir daha tekrar edeyim.

insanlık Allah'tan başka ilah arayışına ne zaman girdi? Cevap, insanlıkla beraber. Hazreti Adem'in çocuklarıyla beraber bir şirk sürecinden, bir sapma sürecinden bahsediyoruz. Hemen Hazreti Adem'in çocuklarından Habil ile Kabil arasındaki mücadeleyi biliyorsunuz. Bir kurban hadisesi var ki Maide suresinde anlatılır. Çocukların ismi verilmeden ama tarihi kaynaklarda detaylar daha fazladır. Habil'in kurbanı kabul edilip Kabil'in kurbanı kabul edilmeyince Kabil öz kardeşi Habil'i öldürür. O öldürmenin arkasından da yine gördüğü bir işaretle gömer. Hazreti Adem bu durumdan haberdar olunca oğlu Kabil'i huzurundan kovar. Kabil alır kardeşini ve ona inanan ve onun sözüne itibar eden birkaç kişiyi Yemen'e gider. Yemen'de onlar yeni bir hayat başlatırlar ve onun soyundan gelen, yani Kabil'in soyundan gelenlere şeytan başka bir telkinde bulunur. Habil'in kurbanının kabul edilişinin sadakat değil ateşteki manevi güç olduğu telkin edilir. Böylece şirk adına, sapma adına önemli bir ayrılık başlar. İnsanlık tarihinde, ki insanlık kadar eski bir şeyden bahsediyoruz. Öylece açıla açıla ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar gelir. Kur'an en büyük sapmalardan biri olarak da yine insanlığın İkinci atası olan Hazreti Nuh'un kavminin üzerinden bize bir bilgi verir. Nuh suresinin 23. ayetinde onların diliyle bir şey söylenir ki Kur'an'a o ayet olarak girmiştir. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevet'ten, Suva'dan, Yeğus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. 5 tane put ismi sayılıyor. Dönem kimin dönemi? Hazreti Nuh'un dönemi. Daha insanlığın başı sayılabilecek bir dönemden bahsediyoruz. Ama 5 tane put ismi ilah olarak insanlar tarafından edinildiğini ve Hazreti Nuh'un karşısındaki kavmi tarafından bunların korunması gerektiği konusunda da bir karşı koyuştan bahseder. Burada sayılan 5 tane put isminin kimler olduğuna dair müfessirlerimizin 2 görüşü var. İkisi de isabetli olabilir. İkisi de doğru olabilir. Ben ikisini de aktarayım size. Bunlardan birincisi şu: ya Hazreti Adem'in çocuklarından ya da Hazreti Nuh'un bir müddet öncesinden 5 tane salih insan bunlar. Salih insanlar yaşıyorlar. İnsanlar bunları takdir ediyor. Bir müddet sonra öldükten sonra hatıraları canlı tutulsun diye bu 5 tane isim için 5 tane heykel yapılıyor. Ama bir müddet sonra o salih insanların hatıraları adına masumane bir biçimde yapılan o heykeller tapılacak bir noktaya geliyor. Zaten bu alan öyle kaygan bir alan ki en ufak bir sapmaya gelmiyor. Ufacık bir sapma, bir müddet sonra bakıyorsunuz şu kadar bir mesafe olmuş. Koruma adına, hassasiyet adına başka bir gayret lazım. Geçen ders tevhid meselesindeki o mesajları hatırlayın. Allah'ın en hassas olduğu mevzu olması da bundan kaynaklanıyor. Bu manada en ufak bir tavize, en ufak bir ipi gevşetmeye gelmiyor. İşte o gün eğer o rivayet doğruysa, başlangıçta salih ve abid olan zatların bir şekliyle hatıraları canlı tutulsun diye adlarına yapılan o heykeller sonraki süreçte Allah'ın yerini alacak, Allah'la beraber tazim edilecek putlara dönüşüyor. Bir diğer görüş de şudur, o görüş de isabetli bir görüştür. Burada söylenen 5 tane put, 5 tane tanrı ilah aslında 5 farklı alanın sembolüdür. Nasıl? Vet erkek savaşçı, Suva güzel kadın, Yeğus aslan, Yeuk at, Nesr kartal. Bu 5 tane put aslında gücün sembolleri, güzelliğin sembolleri, kudretin sembolleri. Genel anlamda Allah'la birlikte başka putlara tapanların zihin kaymalarının temelinde de şöyle bir şey var. Bu kadar büyük bir alemin, alemlerin, varlığın ve bu kadar nizam.

İslam'ın bir tek ilah tarafından yapılabileceğini anlamıyor insanlar. Onun içinde gücü ilahlara, tanrılara bir şekliyle bölüştürüyorlar. Bakın dikkat edin, ilahın karşılığı olarak tanrıyı kullanıyorum. Böyle kullanmakta bir beis yok. Ama Allah lafzı celalinin karşılığı tanrı değildir, haşa. Allah lafzı celali Cenab-ı Hakk'ın özel ismidir. Hiçbir dile tercüme edilmez. Aynen olduğu gibi korunmalıdır. Ama ilah kelimesinin karşılığını Türkçe olarak da tanrı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla burada söylenen mesaj o. İlah edinmeleri kendilerine put olarak, tanrı olarak edinmelerindendir. Görüldüğü gibi burada Hazreti Nuh'un iman atamız olan ve insanlığın neredeyse ikinci bidayetinin başlangıcı sayılan o dönemde Allah'a ait olan alanlar bunlarla bir şekilde paylaştırılıyor. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e kadar bu sapmaların devam edip geldiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Harran'da başlattığı mücadele de aslında o putlara, o şirke ait olan tazim edilen varlıklara karşı bir mücadeleydi. O mücadeleyi başlattı biliyorsunuz. Putları birer birer kırdı. Nemrut'un ateşine atıldı. Sonra amcasının kızı ve hanımı olan Sare'yi alarak Allah'ın kendisine işaret ettiği Filistin'in El Halil şehrine doğru yürüdü. Yürürken durakları Mısır'dan geçti. Mısır'da da aynı şeylere şahit oldu. Ama orada Mısır'ın Firavun'un karşısındaki teslimiyeti ve sadakati ona Hacer'i kazandırdı. Hacer'i de alarak El Halil'e gitti. Sonraki süreci biliyorsunuz. Hazreti Hacer'den İsmail olunca Allah'tan yine aldığı bir işaretle toprağında bir tek ot bitmeyen Kabe'ye, yani Mescid-i Haram'a, o günkü adıyla Faran Dağları'na gelip orada onları bırakması, sonra Zemzem'in çıkması ve orada hayat bulunması, bunun arkasından Kabe'nin inşası ve insanların oraya gelişleri. Bu Kabe'nin tarihinde, Mekke'nin tarihinde bilinen şeyler. Hazreti İbrahim'in orada tevhidin işareti olan, sembolü olan Beytil Haram, Beytil Atik, en eski ev olan Kabe'yi Hazreti Adem'in temelleri üzerinden yeniden inşa etmesiyle yeniden bir kez daha o coğrafya tevhidle buluştu. Hazreti İsmail'den sonra gelen aile Cürhümiler, ki biliyorsunuz Hazreti İsmail o aileyle evlendi. O soydan gelenlerle beraber küçük bir sapma bir daha başladı. Neydi o sapma? Mekkeliler tüccar adamlar. Dışarıya ticaret için gidip geliyorlar. Ticaret için giden o tüccarlar uzun yolculuklarda Kabe'yi özledikleri için bir müddet sonra yanlarına Kabe'nin etrafından taşlar götürmeye başladılar. Bu kadar masum bir şey. Aldılar taşları, gittiler. Uzun yolculuklar sırasında Beytülharam'a karşı, Kabe'ye karşı iştiyaklarını o taşlara bakarak gidermeye çalıştılar. Bir müddet sonra, süreç gidince böyle ama başladı bir kere. Şimdi başlıyor ayrılmaya. Bir müddet sonra yolculukları bitip geri dönmeye başlayacakları zaman insanlar onların yanlarında o taşları görünce dediler ki siz zaten Kabe'nin olduğu yere gidiyorsunuz. Bu taşları bize bırakın. Taşlar onlara bırakıldı. Bir müddet geçti aradan, o Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den, Mekke'den gelen taşlar bölgede insanların etrafında tavaf ettikleri, tazim ettikleri taşlara döndü. Bakın sapma nereden başladı? Nereye doğru gidiyor? İşte böyle zaten. Dedi ki açıldı mı durdurmak mümkün değil. Bir müddet sonra öyle bir noktaya geldi ki Huzalıların artık yavaş yavaş Kabe'ye hakim olduğu dönem bu dönem. Bölgede şekilsiz taşlardan oluşan bir tazim noktasında insanların tazim gösterdikleri bir zemine kavuştu. İşte bu dönem zarfındadır. Huzalılardan Amr ibn Luhay Şam'a gidip ticaret maksadıyla bulunduğu bir sırada Romalıların şekilli putlara tazim ettiğini görmesi,
bunun ne olduğunu sorması, arkasından hoşuna giden kırmızı akikten yapılmış

bir insan sureti şeklinde bir putu satın alıp Kabe'ye getirmesi. İşte Mekke'ye giren ilk şekilli put bu puttur. Bu putun adı ne? Hubel. Hubel'in kelime manası önemli. Birkaç farklı yorum var bu konuda. Ben sizi detaylarla boğmayayım ama en fazla itibar gören şu. Aslında Hubel'in asli hali Habal. Habal İbranice bir kelime. İki kelimeden oluşuyor. Ha bal. Ha Arapçadaki el takısına denk gelir. Yani İbranice'deki el takısıdır aslında. Bal ise Rab anlamında. Aslında habal ya da insanların dediği şekliyle hubel anlamı er-Rab. Ve aynen de böyle. Rab neydi? Terbiye eden, hayata müdahale eden, hayatı şekillendiren, hayatı müdebbir eden, hayatı evirip çeviren bu anlamlara geliyor Cenab-ı Hakk'ın o yüce ismi sıfatı. Aynı şekilde insanların Hubel'e yükledikleri mana böyle bir manaydı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Hubel geldikten sonra bir müddet sonra Hubel Mekke'ye hakim oldu. Artık bütün işler Hubel'in önünde yapılıyor. 7 tane ok belirlenmiş, fal okları. İnsanlar ne yapacaklarsa o okları gelip çekerek yapıyorlar. Evlenecek. Oklarda yazıyor. Al alma. Ticarete gidecek. Mesela bir sefere gidecek. Git gitme. Yaptığın iş hayırlıdır, hayırsızdır. Bu manada onu yönlendirecek şeyler Hubel'in önünde çekilen fal oklarına göre belirleniyor. Peki bedava mı bu iş? Hayır. Bu işin bir patronu var. İşin kesenin başında duran bir patron var ve bu parayla bu işleri yapıyor. Öyle Hubel'e bedava bu işi yaptıramazsın. Kurbanlar keseceksin, hediyeler vereceksin. O putla ilgilenen aileye biraz tabir caiz ise eğer rüşvet yedireceksin. Arkasından bu fal okları çekilecek, ona göre de amel edeceksin. Böyle bir hayata müdahale eden, hayatı şekillendiren bir hale dönüşüyor. Kimin elinde peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi nübüvvet adına yani la ilahe fermanını duyurmaya başladığı zaman Mekke'de bu iş kimin elinde? Cumhur oğullarından Ümeyye İbni Halef'in elinde. Niye adam Mekke'de ortalığı velveleye veriyor, din elden gidiyor diye biliyor musunuz? Bundan dolayı aslında din min elden gitmiyor. Elden giden onun başında oturduğu kasa. La ilahe denir denmez. Hubel yıkılacak. O rant kapıları kapanacak. O rant kapısı kapanmasın diye la ilaheyi söylemiyor Ümeyye İbni Halef. Yıllar yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta o adamın zirve olması bundan kaynaklanıyor. Bugün de bakıyorsunuz mesela hak ve hakikat adına bir şeyleri dile getirdiğiniz zaman hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edilmeye başlandığı zaman batılın taraftarları rahatsız olacaklar ve başlayacaklar ortalığı velveleye vermeye. Falanca şey elden gidiyor, filanca şey elden gidiyor. Aslında elden giden bir şey yok, ele geliyor. Hakikat ele geliyor. Hakikat ele geldiği için de batıl gidiyor, batıl izale ediliyor. İşte bu da batılın taraftarlarını korkuya düşürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta bu manada zirve olanların şöyle bir hayatlarına bakın hep bunu görürsünüz. Aslında bu bahis de önemli bir bahis. Bir zamanlar bilmem imkan olur mu? Ve buradan söyleyeyim belki birileri yapar da yük bizim sırtımızdan çıkmış olur. Onun düşmanları diye bir konu üzerinde durulmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşman olanlar birer birer irdelenmeli. Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Nadr İbni Haris, Übey İbni Halef, Ebul Buhturi, Mutim İbni Adi bu insanların her biri bir sembol aslında. Evet birer şahıstılar ama davete karşı çıkmalarının çok özel sebepleri vardı. Ve bugün onların aslında anlaşılması
bugün İslam'a karşı olanların stratejilerinin anlaşılmasına da katkı sağlayacak. Çünkü insan aynı insan, mantık aynı mantık, davet aynı davet, kelime-i tevhid aynı kelime-i tevhid, la ilahe deyince aynı şeyler, bütün bunlar toplanınca da olacak olan belli zaten. Şimdi Hubel'in arkasından biz şöyle bir şey de görüyoruz. Kur'an'ımız ilah ya da çoğulu, alihe, bunun dışında bazı kelimeler daha kullanıyor. Bu kelimeleri ben bir size vereyim, siz bir üzerinde durun bunların. Endat, esnam, efsan, temasil, şüreka, şüheda, şufa, erbab, evliya, emsal, tağut, cipt, ensap, velet, sahibe. Hızlı mı oldu? Biraz yavaş diyeyim, bir daha söylüyorum. Endat, esnam, efsan, temasil, şüreka, şüheda, şufa, erbab, evliya, emsal, tağut, cipt, ensap, velet, sahibe. Bunlar Kur'an'ın ilahlar diye andığı kelimeler, kavramlar. Birbirlerine yakın, bazılarının farkları var elbette ki, ama üzerinde durulması gerekir. Kur'an bu manada la ilahe derken bütün bunların hepsini aslında la demenin gerekliliğini bizlere söylemiş oluyor. Ancak özel olarak mesela Hubel'in böyle bir tarihi geçmiş olmasına rağmen Kur'an'da Hubel yok. Ama Mekke'nin tazim ettiği, bölgenin tazim ettiği 3 tane put var. Lat, Uzza, Menat. Bu üçü var. Nerede var? Necim suresinde var. Niye başka putlar değil de bu üç put? Sadece putlar bunlardan mı müteşekkil? Hayır. İşte en başta söyledik, Hubel ilk puttur. Mesela eğer mesele tarihi anlamda ele alınmış olsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasında da onun karşılığı çok fazla olduğu için ve Mekkelilerin hayatında da bu manada karşılık çok olduğu için Hubel anılmalı, ama Hubel anılmıyor. İsaf var, Naile var, bunlar da yok. Onun dışında Mekke'de her ailenin kendi özel putu var, bunlar da yok. Başka başka putlar da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'deyi, Kabe'yi putlardan temizlediği zaman 360 tane putu kırdığını biliyoruz. Hak geldi, batıl zail oldu ilahi fermanıyla. O 360 puta ait de Kur'an bir şey söylemiyor. Onlar genel ifadeler içerisinde. Ama özel olarak Lat, Uzza, Menat'ın söylenmesi de bu üç putun üç sembol olduğu yönündeki işaretten dolayıdır. Aslında o üç tane put Allah'a ait olan üç alan için istihdam edilen putlar. Böyle olduğu için halen devam ediyor o alan. Halen bu manada film devam ettiği için Kur'an bu isimleri anıyor ve dikkatlerimizi onlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Anlayalım o zaman. Lat, Taiflerin çok farklı bir biçimde anlam yükledikleri bir put. Ancak Lat dediğiniz zaman aklınıza biraz önce size tasvir ettiğim Hubel gibi bir put gelmesin. Bir kaya parçası. Bu kadar. Şekilsiz bir kaya parçası. Taifliler çevirmişler etrafını. O puta karşı farklı bir biçimde bir anlam yüklemişler. O kadar onlar için önemli ki siz şuradan anlayın. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği sırada bütün Beni Sakif, yani Taifliler, Lat'ın etrafında kümelenmiş, Lat'a dua ederek Ebrehe'yi salmaları için başlarından dua dua yakarıyorlar. Bu manada ne kadar onların dünyasında karşılıkları olduğunu buradan anlayın. Peki ne demek Lat? Lat'ın kelime anlamı aslında İlahın müennesleşmiş şeklidir. İlahın karşılığıdır Lat. İlah müzekker olarak, Lat ise müennes olarak, yani dişi olarak isimlendirilmiştir. Uzza, Uzza ney? El Aziz isminin aslında müennesleşmiş şekli. Güç tanrısı olarak görüyor insanlar Uzza'yı. Aynen Aziz ismine yüklenen mana neyse aynı şekilde.
Ama yine dikkat edin, müennes yani dişi bir biçimde. O da yine bir kabile içerisinde. Özellikle Süraka İbni Malik ismini hatırlamış olmanız lazım. Onun kabilesine yakın bir yerde. Uzda nasıl bir şey? 3 parça ağaçtan oluşuyor. Dikenli.

yüklenen anlamda aynı anlam. Bolluk tanrıçası olarak görüyorlar. Onun için bazıları kader tanrıçası da der ona. Ama onunla alakası var. Aslında bereket kendilerine versin. Mahsulleri iyi olsun. Şöyle olsun, böyle olsun diye dua ettikleri bir tanrıça. Peki bir gariplik yok mu burada arkadaşlar? Bu adamlar değil mi dişilere, kadınlara insan muamelesi yapmayanlar? Bunlar değil mi kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler? Bunlar değil mi kadını her türlü haktan mahrum kılanlar? Peki böyle olmasına rağmen niçin Tanrı diye, ilah diye taptıklarına dişi isimler veriyorlar? Bunu soruyor Kur'an, onlara soruyor. Neredeyse 10-12 yerde soruyor ama cevap yoktur Arap'ta. Cahiliye Arabında bu soruya cevap yok. Nedir peki mesele? Meseleyi biz biraz irdelediğimizde çözüyoruz. Şöyle bir mantık var müşrik mantığında. Allah'ın yaratma kudretini anlayamadığı için yaratmanın, var etmenin dişilikle alakalı bir şey olduğunu zannediyor. Doğurabilmesi için dişi olması lazım. Yaratmayı doğurma olarak anlıyor. Doğurabilmesi için de dişi olması lazım. İşte en gür sedayla lem yelit ve lem yulet buna geliyor. O cevap, o bir cevaptır aslında. O mantıkta oluşan sapmaya verilmiş bir cevap. Böyle bir sapma olduğu için Tevhid suresi, İhlas suresi o sapmayı doğrultmak adına, düzeltme adına hem Samet ismi şerifini hem de böyle bir özelliği kullanıyor. Cenab-ı Hakk'a ait zatıyla alakalı, sıfatlarıyla alakalı, fiilleriyle alakalı sapmaların tamamını böyle önlemeye çalışıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, yoruldunuz mu bilmiyorum. Biraz belki teknik bir şey ama önemli bir şey. Bunları bilerek aslında bir noktaya geleceğiz. Kur'an Beni İsrail'in üzerinden de bize sapmaya ait 3 sembolden bahseder. Onlar da şahıs değil, semboldür. Dikkat buyurun. Kim onlar? Firavun, Haman, Karun. Aslında üçü 3 tane puta denk geliyor. Firavun aynen Lat. Lat'ın o gün o insanların üzerindeki karşılığı neyse onun karşılığı da o. Haman'ın karşılığı o gün neyse Uzza'nın karşılığı o. Karun'un karşılığı neyse aslında Menat Put'un karşılığı da o. Buradan da bir şey anlıyor muyuz? Şunu anlamamız lazım. Demek ki Latlar bitmemiş. Latlar var. Uzza'da var. Menat'ta var. Adı değişmiş. Adı da değişsin, kusura bakmayın da o kadar da olsun yani. Şekli değişmiş. Şekli de değişecek. Nasıl ki bazı şeyler modernizmden, teknolojiden nasipleniyorsa putlar da nasiplenecek. O putlar o zamanki gibi olsa hangi akıllı adam kalkar da o putlara tazim eder Allah aşkına? O günün imtihanı oydu. Şimdi imtihan farklı ama o imtihanların içeriği, muhtevası farklılaşmadı. Onlar aynı şekilde devam ediyor. Öyleyse eğer burada ciddi bir biçimde bir put tarifinin üzerinde durmamız lazım. Nedir put? Ben size bir tarif vereyim. Bu tarifi hiçbir zaman unutmayın. Put, kişinin Allah'a ait vasıf ve özellikleri kendisinde var olduğu kuruntusuna kapıldığı veya o özellikleri paylaştığı maddi, manevi her şeydir. Bir daha söylüyorum, put kişinin Allah'a ait vasıf ve özellikleri kendisinde var olduğu kuruntusuna kapıldığı veya o özellikleri paylaştığı maddi, manevi her şeydir. Bu ille de maddi bir şey de olmasına gerek yok. İlle de manevi bir varlık olarak değerlendirilen bir şey olmasına da gerek yok. Değişebilir bu. Ama bunun etkisi Allah'a ait olan alanları gasp etme noktasındaki tesiri aynen geçmişteki olduğu gibidir. İşte böyle olunca
Bu manada la ilahe nefi cümlesinin bugünün dünyasında

da çok önemli bir karşılığı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Aziz kardeşlerim, niye insan peki putlara ihtiyaç duyar? İkinci sorumuz bu olmalı. Neden böyle bir sapmaya ihtiyaç duyar insan? Ya da ne insanı bu sapmaya götürür? Bunu sorguladığımız zaman Mekke'deki o ilk muhatapları sapmaya götüren şey neyse, şu anda modern muhataplar olarak bizi de sapmaya götüren şeyin aynı şey olduğunu görüyoruz. Nedir peki o şey? Allah'ı uzaklarda tasavvur etmektir. Allah uzak, bize yakın değil. Allah uzaksa eğer, Allah'la bizim aramıza başka şeyler lazım. Çünkü oradaki o uzaklığı giderecek başka bir ihtiyaç hasıl oluyor. İşte uzak Allah tasavvuru 3 tane yanlış sapmayı kendiliğinden getiriyor. Nedir bunlar? Yanlış vesile anlayışı, şahıslaştırma ve kavrayamama. Eğer Allah'ı sen uzak olarak tasavvur edersen varacağın nokta bu. Yanlış bir tevessül anlayışına, yani yanlış bir vesile anlayışına saplanırsın, Allah korusun. Allah'ı şahıslaştırırsın, yani müşahhas bir hale getirirsin. Put işte bu zaten. Üçüncüsü de kavrayamazsın. Kavrayamadığını kavrayacak bir noktaya getirir. Tenzihi zedelersin, Allah korusun. Bakın yanlış vesile anlayışına ne diyordu Mekke'deki müşrikler? Biz bunlara ilah diye tapmıyoruz. Bunlar Allah'a bizi yaklaştırıyorlar. Allah'a bizi yakınlaştırmak için biz onları vesileler ediniyoruz diyorlar. Böyle masumane bir şey. Aslında inkar yok. Allah'a yakınlaşma adına onu vesile etme, onu aracı kılma gibi bir adım var. Böyle olunca da zihninde Allah çok uzakta, Allah'a ulaşmak adına böyle bir ikinci unsura ihtiyacı var. Ne yapıyor peki? Allah'ın uluhiyetini ikinci dereceden ilah ittikaz ettiği varlıklarla paylaşıyor. Burayı ne olur iyi kavrayın. Allah uzak onun zihin dünyasında. Ulaşmak için uluhiyeti paylaşması lazım. İkinci dereceden uluhiyeti paylaşarak belli güçlere ilah diye tapmaya başlıyor. Ve put dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Şahıslaştırma ney? Şekilleştiriyor. Mesela görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. İşte internet dediğimiz şeyden her şeye ulaşmak mümkün. Uzak doğuda, Hindistan'da, şurada burada tapınaklar inşa ediyor insanlar. Ve o tapınakların içerisinde farelere tapıyorlar. Biz uzaktan bakınca ya bu insanlar akıllarını peynir ekmekle mi yemişler? Nasıl bir insan fareye tapar diye soruyoruz. Ama gidip onları dinlediğiniz zaman bir mantık örgüsü var onlarda. Adam fareye tapmıyor. Fareye duhul eden ruha tapıyor. Adam ineğe tapmıyor. Biz ineğe tapıyor diye konuşuyoruz ya. İneğe tapmıyor. İnek de Allah'ın ruhunun tecelli ettiğini zannediyor. Onun için kainatta hiçbir varlığa kendi başına ilah olarak kimse tapmaz. Bu isterse taştan, topraktan, ağaçtan bir şey olsun, isterse canlı bir şey olsun. İnsanlar buna farklı bir anlam yüklüyorlar. Allah'ın ruhunun onda tecelli ettiğine inanıyor. İşte bunun adıdır şahıslaştırma. Yani Allah'ın zatını kavrayamadığı için mücerret manada anlayamadığından dolayı getiriyor onu şekle mahkum ediyor. O şekil kapsamında ona farklı bir anlam yükleyerek ona tapmaya başlıyor. Kavrayamama da bundan kaynaklanır işte. Allah'ın zatı kavranamadığı için de böyle yapıyorlar. Mekke müşriklerinin bir sözünü hatırlıyoruz. Kur'an'dan okuyoruz. Muhammed ilahları tek bir ilah yapmış. Doğrusu şaşılacak bir şey. Anlayamıyor. Adam bir tane ilahın olabileceğini anlamıyor ve bunu hayretle söylediği için Kur'an'a ayet olarak giriyor. Sad suresinin 5. ayeti. Ama Kur'an başka ayetlerde cevap veriyor ona. Eğer bir tane olmasaydı, çok olsaydı bu nizam, bu düzen olmazdı. Eğer bir tane olsaydı böyle olmazdı.
aslında varlığın, geçen dersi hatırlayın, mahlukatın bu manadaki kesreti Halık'ın vahdetine işarettir. Ne kadar mahlukat çoksa bir tek yaratıcıya işaret eder. Ama bunu anlayabilmek için de Allah'ın zatında, fiillerinde, sıfatlarında tevhidi kavramak gerekir. Bu manada kavrayamama sapmalara yol açıyor. Peki benim aziz kardeşlerim, Kur'an sadece bu adını andığım putlardan mı bahseder? Hayır. Bakın, la ilahe derken size verdim onların isimlerini, onlara bakarsınız. Bunların dışında üç şeyden daha bahseder ve bu üç şey şu an için her an bizimle karşı karşıyadır. Aslında la ilahe derken ne kadar canlı bir şey dediğimizin işareti. Nedir bunlar biliyor musunuz? Heva, dehr ve şari. Ne demek heva? Heves, insanın nefsi, istek ve arzuları. Hevasını ilah edinenden bahsediyor Kur'an. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gök kubbenin altında Allah'tan başka tapılan şeyler arasında hevadan daha şiddetli bir şey yoktur. Ben başka bir ilaha tapmıyorum diyen bir insan böyle bir tehlikenin karşısında olduğunu hiçbir zaman unutmamalı. Canım istiyor, canımın istediğini yaparım. Kim bana ne diyecek? İçimden böyle geliyor, böyle yaparım. Böyle diyen bir insan hevasını ilah edinme noktasındaki bir tehlikeyle karşı karşıyadır. La ilahe derken la heva da demeli. Eğer hevası ona haramlar noktasında bir şeyler yaptırıyorsa, bu manada o la nefi cümlesinin en başta hevası için kullanıldığına, kullanılması gerektiğine bir işaret. Ya dehr, zaman. Zamanı nasıl ilah olarak edinir insan? Ediniyor. Kur'an bu manada Câsiye suresinde bu konuya dikkatlerimizi çekiyor ve insanın zamanı kendisine ilah olarak edindiğini söylüyor. Ne diyor burada? Ayeti okuyayım ben size. Dediler ki, o Mekke'deki bir avuç dehriyunun sözü bu. Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehr, zaman helak eder. Allah'a ait olan bir sıfatı, bir vasfı zamana veriyor. Aslında diyor, bu hususta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanna göre, yersiz tahmin ve kuruntularına göre hüküm veriyorlar. Onun için cahili Arabı ne diyor biliyor musunuz? Ya haybete dehr, kör olası zaman diyor. Peki modern cahiliye ne diyor? Gözün çıksın felek diyor. Kaderin bilmem ne olsun diyor. Kaderin gözü çıksın diyor. Zamana şöyle olsun böyle olsun diyor. Kader mahkumu diyor. Diyor da diyor. Modern cahiliyenin sözlerini biliyorsunuz. Aslında o cahiliye döneminde zamana mücerret manada yüklenilen mana neyse o mana bugün zamana yüklendiği zaman zaman ilah olarak ittihaz edilmiş oluyor. La ilahe derken zamanı Allah'tan ayırmadan, zamanı Allah'ın yarattığı bir araç olduğunu unutmadan ve asla zamanın kendisinin herhangi bir kudrete sahip olmadan Allah'ın yönlendirmesiyle ona yazdığı yazgı neyse o yazgıya göre hareket ettiğini unutmadan bir bilinçle hareket etmek lazım. İşte dehrin ilah olarak edinmesi o. Gelelim en zoruna ve en önemlisine. O ney? Şari. Şari ney? Hüküm koyan, kanun koyan, kanun yapan, bu manada yaptığı kanuna da insanların uymasını isteyen ve zorlayan. Allah bir meselede bir hüküm vermiş. Başka hiç kimseye, şahsa, kuruma, ideolojiye, şuna buna hiç kimseye Allah'ın kanununun karşısında kanun koymaya, hüküm koymaya yetkisi yoktur. Bu manada atılan her adım şari olarak insanın birilerini işaret ettiğinin işaretidir. Birilerini şari olarak edindiğinin işaretidir.
Dolayısıyla bu konuda çok önemli bir noktada duruyoruz bugünün insanı.

olarak la ilahe derken de Allah'tan başka kanun koyucu yoktur demek durumunda ve zorundayız. Eğer böyle dersek kelime-i tevhid gerçek manada kelime-i tevhid olmuş oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ayet okuyor Mescid-i Nebevi'de. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. O bunların koştukları her türlü isnattan elbette ki münezzehtir. Bu ayet okunuyor sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinde. Boynunda bir haç, daha Müslüman olmamış, geçen derste misafirimizdi. Adi İbni Hatem içeriye giriyor. Ayeti duyuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan, akıllı birisidir. Çok bilinen ve meşhur birisidir. Hatem-i Tayin'in oğludur. Anında Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle bir söz söylüyor. Ya Resulallah, sen böyle bir ayet okudun ama ben rahipleri çok iyi bilirim. Hristiyanların içinden geliyorum. Biz hiçbirimiz rahipleri Rab olarak edinmeyiz diyor. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği cümleyi aynen size okuyorum. Siz rahiplerinizin helal kıldığını helal, haram kıldığını ise haram kabul etmiyor musunuz? Hatem bir şey demiyor. Adi İbni Hatem. İşte Allah'tan başka kime bu yetkiyi verirseniz o sizin Rabbinizdir. Daha başka bir izaha gerek var mı? Bu kadar net. Allah'a ait bir alanı paylaştın birisiyle. Bu manada bir şeylere teslim oldun. İşte bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin söylenen ayeti tefsir etme noktasındaki attığı adım budur ve bu kadar net bir biçimde bir izahtır. Bunu söyleyince insanlar da anlıyorlar ki şari ne demektir. Dolayısıyla belki o güne kadar la ilahe diyen insanlar sadece Lat'ı, Uzza'yı, Menat'ı, Hubel'i, Naile'yi, İsaf'ı kastediyorlardıysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an'daki bu ayetleri bu şekliyle de tebliğ ettiğinden sonra aslında artık la ilahe der demez, la heva, la dehr, la şari illallah da demiş oluyorlardı. Bu kadar bu meselenin anlaşılması konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimizin gayreti vardı. Rabbim bu gayretleri bizim de gayretimiz kılsın. İnşallah bu söylediklerim gerçek manada anlaşılsın ve hayatlarımızda yankı oluştursun. Aziz kardeşlerim, bu derse hazırlanırken Neml suresinin 60 ile 64. ayetlerini defaatle okumak durumunda kaldım. Ne olur siz de gidince şu ayetleri bir okuyun. Sadece okumayın. Biraz önce bir şeye bağlı olarak dikkatinizi çektim ya, kelime-i tevhidin anlaşılması noktasında anlama, kavrama, hatırlama konusunda da kendimizin mükellefiyetlerini hatırlayarak da okuyalım. Böyle okursak o okumanın bize bir anlamı var. Ayetleri okudum okudum okudum, kaç kez okudum hatırlamıyorum. Sonra bir şeyler yazdım. O yazdıklarımı da sizinle paylaşacağım. İnşallah sözlerimi tamamlayacağım. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Gökleri ve yeri yaratan, yeryüzünü yeşertmek için yağmurlar indiren Allah değil midir? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Yeryüzünü dinlenme yeri kılan, ırmaklar çağlatan, dağlar inşa eden, sular arasına engeller koyan Allah değil midir? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Dua edenin çağrısına karşılık veren, darda kalanın yardımına yetişen, tüm sıkıntıları gideren Allah değil midir? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? İnsanı yeryüzünün halifesi kılan, ona şeref ve izzet bahşeden,

0: yarattığı her şeyi hizmetine veren Allah değil midir? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Zifiri karanlıklarda yol bulduran, şaşırıp kalanları doğruya kavuşturan, rüzgarları ulaştıracağı rahmetinin müjdeleyicisi kılan Allah değil midir? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Yaratılışı ilk defa başlatan, her an yaratmaya devam eden, baharı kışı, hazanı yazı var eden Allah değil midir? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Kanunlar ve kurallar koyan, koyduğu kurallara pazarlıksız uyulmasını isteyen, her hükmünde mükemmel olan Allah değil midir? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? E ilahun maallah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Haşa, yüz binlerce kez, milyonlarca kez haşa. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu la şerike leh, o tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Lehül mülk, mülk onundur, mülkte hiçbir ortağı yoktur. Ve lehül hamd, hamd onadır, hamdde onun hiçbir ortağı yoktur. Ve huve ala kulli şeyin kadir, ve her şeye güç yetirendir. Güçte, kuvvette, kudrette hiçbir ortağı yoktur. Allah böyle inanmayı, böyle kavramayı, böyle anlamayı, kelime-i tevhidi gerçek manada içselleştirmeyi, tevhid adına hassas olmayı, Allah ile beraber başka bir ilaha asla tenezzül etmemeyi, Allah'tan ister gibi başka bir kapıdan istememeyi, Allah'tan bekler gibi başka bir kapıdan beklememeyi, Allah'tan ümit eder gibi başkalarından ümit etmemeyi, Allah'tan korkar gibi başkalarından korkmamayı, Allah'tan bu manada yakınlık bekler gibi başkalarından da yakınlık beklememeyi bizlere nasip eylesin. Kelime-i tevhidi gerçek manada içselleştirsin bize, dilimizden düşürmesin, hayatlarımızdan çıkarmasın, son anımızda da o güzel kelime-i tayyibeyi söyleyerek huzuruna varmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına samimi bir

0: yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu. Affet beni.

0: Bu eser yaşanmış bir hikayeden oyunlaştırılmıştır.
1: Acelemiz yok Gültekin. Rahat gidelim.
2: Arabayı çok mu sert kullanıyorum?
1: Maşallah çok hızlı bir şoförsün de bizdeki trafik malum. Her taraf maganda dolu.
2: İzmir'e daha çok yolumuz var. Aslında ticaret için Bursa biraz uzakça değil mi Halil?
1: Öyle ama son zamanlar tekstil sahasında Bursa çok gelişmeler gösterdi.
2: Kız kardeşin de Bursa'dan evli olunca öyle değil mi? Biliyorum. Kardeşini çok seviyorsun. O da seni seviyor.
1: Evet. Bursa'da kaldığımız müddetçe bize kendi evimizin sıcaklığını yaşattılar. Seni de çok seviyorlar.
2: Evet, enişten de maşallah çok sıcak kalmıyor, cana yakın.
1: Asıl önemlisi bu seyahatimizde çok iyi bağlantılarımız oldu. Tekstil ticaretinde bir şeyler başarmışsak bunu sokağa çıkmaya borçluyuz. Masa başı, tezgah başı devri gerilerde kaldı artık.
2: Sahi döndüğümüzü yenge hanıma bildirdin mi?
1: Güley'e mi? Bildirdim. Bursa'dan hareket etmeden önce telefon ettim.
2: Ha, biliyor musun Halilciğim? Çevrede herkes bizim ortaklığımızı örnek gösteriyor.
1: Elhamdülillah. Biz olması gerekeni yapıyoruz, öyle değil mi? Aman Gültekin, dikkat et.
2: Bak şu trafik canavarına. İnsanı katil eder bunlar. Trafik kuralı, kaidesi nedir bildikleri yok.
1: Yollarda da bu gece çok araç var. Hafta sonu ya.
2: Evet, acele giden ecele gidermiş. Aldırış ettikleri yok ki.
1: Aman Gültekin, kamyona dikkat et ya. Kazaların %90'ı bunların etrafında oluyor.
2: Tam karşıdan geliyor. Of. Hay Allah, uzun farlarını da yakmış. Yol iz görünmüyor. Kapat şu selektörü sersem herif.
1: Sarhoş mudur, uykusuz mudur? Direksiyon! Direksiyonu sağa kır!
2: Hayır, hayır, sağımız uçurum.

0: Alo. Ah, Turan abi sen misin?
1: Evet benim Gülay. Nasılsın? İzmir'de havalar nasıl?
0: İyi. Bizler de çocuklarla beraber Halil'i bekliyoruz. Cep telefonuyla yoldan aradı. Bu gece geliyorlarmış. Sizler nasılsınız? Çocuklar, görümcem.
1: Bizler iyiyiz, iyiyiz. Abla nasıl desem
0: acaba... Lütfen abi bir şey mi oldu yoksa?
1: Kocan...
0: Yani ne oldu kocama? Halil'e bir şey mi oldu? Yoksa kaza falan mı oldu?
1: Maalesef. Bursa yakınlarında bir trafik kazası geçirmişler. Halil'le ortağını Bursa Tıp Fakültesi'ne kaldırmışlar. Ben de hastaneden arıyorum seni şimdi.
0: Aman Allah'ım. Peki şimdi nasıl? Durumu iyi mi?
1: Çok şükür yaşıyor ama yoğun bakıma aldılar. Ne yazık ki Gültekin Bey kurtarılamadı.
0: Aman Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Alo abla, abla. Bak hemen bir arabaya atla buraya gel, tamam mı? Seni bekliyoruz.
0: Tamam, hemen geliyorum.

0: Turan abi, Zuhal abla.
1: Ah, Gülay, geldin demek.
0: Halil'in durumu nasıl? Kocam iyi mi?
2: Telaşlanma, telaşlanma. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattı.
0: Allah'ım, kendisini görebilir miyim?
2: Dur, dur, acele etme hele, dur. Biraz dinlen, kendine gel.
0: Doğruyu söyleyin, durumu nasıl? Doktorlar ne diyor?
2: Şey, beyin travması geçiriyormuş. Birkaç kırığı var. Kırıkları iyileşse bile kısmen hafıza kaybı olabileceğini söylediler.
0: Yani hiç iyileşmeyecek miymiş?
2: Hayır canım, öyle bir şey yok. Toparlanması biraz uzun zaman alır diyorlar, o kadar. Buna da şükretmek lazım değil mi? Beterin beteri var.

0: Hadi Gülay, bir iki lokma bir şeyler atıştır.
1: İnan canım, yemek istemiyoruz öyle adam.
2: Bak Zuhal'i dinle de bir iki lokma bir şeyler atıştır. Sen de takattan düşersen Halil'e kim bakar sonra?
1: Kaç ay oldu hastanede yatıyor Turan abi. Bizi bir bakıyorsun tanıyor, bir bakıyorsun unutuyor. Çocuklarını hiç tanımadı. Onlar baba deyip boynuna sarıldıkça o bön bön yüzlerine baktı. Çocuklarını çok severdi. Onlara hiçbir babanın düşkün olamayacağı kadar düşkündü.
0: Ben de Halil abim için çok üzülüyorum ama sabretmek zorundayız Gülay. Doktorun söylediklerini hatırlasın.
1: Biliyorum, uzun bir zamana ihtiyaç var dedi. Ama benim de dayanma gücüm kalmadı. Sinirlerim çok zayıfladı. Yavaş yavaş tükendiğimi hissediyorum.
2: Allah hepimize sabırlar versin. Abime de acil şifalar versin. Ne yapalım? İş başa düştü. Bir de Gültekin Bey'e baksana. Adamcağız ölüp gitti.
1: Ona bari bir şey olmasaydı. İşimiz dağılmazdı. Ne yapar eder dükkanı dağıtmazdı. Halil çalışmadığı için işçiler dükkanı terk etmişler. Dükkan öylece kapanıp gitti. Ortağı Gültekin yaşasaydı ne yapar eder dükkanı kapatmazdı. Ah çocuklar desen kah kayınvalidemlerde kah sizde kalıyor. Perişan oldu yavrularım. Kazadan sonra bölündük, parçalandık.
2: Hayat düz bir çizgi değil ki Gülay. İnişler ve çıkışlar hepsi bizim için. Sabır gösterip Allah'tan yardım isteyeceğiz. Dua edeceğiz. Elimizden gelen bu.
1: Çilemizi dolduruyoruz Turan abi. Çilemizi.
0: Yeter artık ağladığın Gülay'cığım. Güçlü olmak zorundasın.
1: Aylardır çoluk çocuk sizlere yük oldu.
0: Aa, o nasıl söz? O çocuklar senin ve abimin çocukları. Onlar bizim de çocuklarımız.
2: Sen de bizim kardeşimizsin Gülay.
1: Sağ olun ama gerçekten çok yük olduk abi.
0: Sen istemedin ki böyle olmasını. Kimse istemedi.
1: Bizim yüzümüzden evinizin düzeni bozuldu.
2: Aa, sus lütfen Gülay. Yavaş yavaş kızmaya başlıyorum ha. Bir daha bu şekilde konuştuğunu duymayacağım. Biz el alem değil, akrabayız. Kötü günde birbirimizin yardımına koşmayacağız da kiminkine koşacağız ha? Hadi toparla kendini bakayım. Kocanın karşısına böyle çıkamazsın.
3: Halil Bey'in artık bizimle bir işi kalmadı. Fakat çok uzun süre hareketsiz kaldığı için kalça eklemleri kireçlenmiş. Şimdi bir yazı yazıp fizik tedavi kliniğine sevk edeceğim.
1: Taburcu etmeyecek misiniz doktor hanım?
3: Hareketsizlikten kalça ve dizleri kireçlenmiş dedim hanımefendi. Fizik tedavi görmesi şart.
1: Hay Allah, görüyor musun? Taburcu olacak diye hazırlamıştım kendimi.
0: Sabırlı ol canım. Abimin iyiliği için ne gerekiyorsa yapılsın.
1: Fizik tedavi ne kadar sürer doktor hanım?
3: Maalesef hastamızın tedavileri uzun sürüyor. Buna alışmanız lazım.
1: Hadi Halil, biraz gayret et. Kaldırmaya çalış şu bacaklarını.
4: Elimden geleni yapıyorum ama kıpırdamıyor bile.
1: Hayır, elinden geleni yapmıyorsun. Sürekli seni ben çalıştıramam. Ne söylesem faydasız değil mi? Bıktım Allah'ım. Aylardır hastanede yatıp kalkıyorum. Kocam iyileşmek için çaba göstermiyor. Çocuklarım ve ben perişan olduk. Şeytan diyor ki al çocuklarını çek git. Git de bu adam ne yaparsa yapsın.
4: Ne duruyorsun? Git o zaman.
1: Seninle uğraşmaktan da yaşamaktan da bıktım Halil, anlıyor musun?
4: O kazada Gültekin gibi ben de ölseydim keşke. Benden nefret ediyorsun artık. Biliyorum.
1: Ederim tabii. Sana biraz gayret et. Doktorun verdiği hareketleri kendin yapmaya çalış diyorum. Dinlemiyorsun beni. Ben de insanım Halil. Aylardır sana egzersiz yaptırmaktan bıktım. Yorgunum artık.
4: Olmuyor işte. Yapamıyorum.
1: İstersen yaparsın.
4: Yapamıyorum dedim sana.
1: Tamam, bağırma. Biraz sonra Zuhal abla gelecek. Ben de eve gideceğim.
4: Sana git dediğim için mi gidiyorsun?
1: Hayır. Bir yığın birikmiş kirli çamaşırım var. Onları götürüp makinede yıkayacağım.
4: Çabuk gel olur mu?
1: Gelirim, merak etme.
0: Merhaba çocuklar.

0: geldin Zuhal abla.
1: Hoş geldin Zuhal.
0: Hoş bulduk Halil abi, nasılsın?
1: İşte.
0: Bakma öyle dediğine Zuhal abla, gayet iyi. Ama beni yormak için her türlü kaprisi yapıyor.
2: Aha, koca adamsın Halil abi. Yaramaz çocuklar gibi davranmak hiç yakışmıyor sana. Güre'yi kızdıracak ne yaptın bakalım?
1: Hiçbir şey yapmadım.
0: Hiçbir şey dersin tabii. Aylardır kendi yapması gereken hareketleri bana yaptırıyor Zuhal abla. Artık biraz da kendisinin gayret etmesi gerekmez mi?
2: Niye bu haliniz ya? İkiniz de barut gibisiniz. Güray haklı abi. Neden biraz da kendin gayret etmiyorsun?
1: Yapamadığımı söyledim Zuhal. Ne yapayım? Kıpırdamıyor bu bacaklar.
2: Peki abi, sen de haklısın. Sen de sabırlı olmaya çalış Gülay. Bak istediği yerde yapamıyormuş. Fazla zorlamamalısın.
0: Tamam abla, tamam. Bak abla, ben birkaç günlüğüne çocuklarla beraber eve gitmek istiyorum.
2: İzmir'e mi döneceksin?
0: Çok bunaldım abla. Çocuklar da sıkıldı. Kurban Bayramı da yaklaştı. Hem annemle hem akrabalarımla bayramlaşır, tekrar Bursa'ya dönerim.
2: Şey, bilmem ki. Bayramüstü kocanı hastanede yalnız bırakman doğru olur mu?
0: Siz varsınız abla. Birkaç gün idare edersiniz.
2: Birkaç gününü idare ederiz ama... İstersen bir de abime soralım.
1: Ne soracak mısınız bana?
2: Gülay Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçireyim diyor da... izin verirsen çocuklarla gidecek. Bir şey demeyecek misin abi?
1: Ne yaparsa yapsın.
2: Ne yaparsa yapsın olur mu canım? Doğru düzgün cevap ver.
0: Benim için değil Halil, çocuklar.
1: Tamam gidin. Bir daha dönmeyecek misin Gülay?
0: Yok canım, bunu da nereden çıkardın? Döneceğim tabii. Çocukları İzmir'de annemin yanına bırakırım. Burada Zuhal ablamlara, kayınvalidemlere yük oluyor.
2: Estağfurullah, onlar küçük, elbette yaramazlıkları olacak.
0: Onların yaramazlıklarını ben bilirim. Eğer halasının yanında biraz daha kalırlarsa evde eşya diye bir şey bırakmayacaklar. Çok yaramazlık yapıyorlar.
1: Aylardır çocuklarımın yüzüne hasretim Gülay. Kendimi toparladığından beri bir defacık olsun göstermedin onları bana.
0: Hastaneye getirmeye kalksam ortalığı birbirine katarlar. Dışarıda hiç başa çıkılmıyor ki.
1: Tamam tamam, gidin.
0: Bayramdan sonra gelirim. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
2: Dur Gülay, hastane çıkışına kadar yolcu edeyim seni. Abim şuurunu çok şükür toparladı. Hem de doktorların tahmin ettiğinden daha erken toparladı.
0: Öyle de bir de çocuktan farkı kalmadı. Çocuklardan daha çok ilgi istiyor.
2: Buna da şükretmek gerek.
0: Ama ayaklarını şu kadarcık kıpırdatmıyor. Aylarca çalıştırmaktan kollarım koptu.
2: Demek ki henüz kendi başına yapabilecek durumda değil.
0: İyi de abla, ben ne zamana kadar dayanacağım?
2: O senin kocan Gülay. Tamamen iyileşinceye kadar yanında olmak zorundasın. Karı koca böyle zamanda birbirine lazım. Abimin iyileşmesinde en büyük fedakarlık sana düşüyor.
0: Peki abla, mümkün olduğunca İzmir'den çabuk dönmeye bakarım. Sinirlerim iyice bozuldu anne. Bunaldım. O kadar ki artık çocuklarımı dövmeye başladım. Ben de insanım. Dayanacak gücüm kalmadı. Halil kaza geçirdikten sonra huzur, düzen denen hiçbir şey kalmadı.
3: Ağlama yavrucuğum. Madem tahammülün kalmadı, dönmezsin Bursa'ya bir daha, olur biter. Bundan sonra çocuklarının başında kalır, onlarla ilgilenirsin. Baksana yavrucaklar bakımsızlıktan ne hale gelmişler. Görümcen olacak, o kadın yardım etmemiş anlaşılan.
0: Aman anne, onun işi gücü çene çalmak.
3: Arada bir de olsa hiç mi yardım etmedin?
0: İki, bilemedin üç. Ama akıl vermeye gelince kimseye ağız açtırmaz.
3: O aklı önce kendisine versin. Tamam kızım, sen istemedikten sonra kimse seni koca kahrı çekmeye zorlayamaz. Ben seni çile çekmen için kocaya vermedim.
0: Halil artık iyileşemez anne. Ömrü billah sakat kalacak. Doktorlar söylemiyorlar ama ben biliyorum. Her gün indir kaldır yapamam ki. Üstelik sakatlığı yüzünden çalışamayacak. Ben nasıl çalışayım? Hem kendisine hem çocuklara bakacak biri lazım.
3: Rahmetli babanın emekli maaşı var. O iyi kötü bizi idare eder. Bir de bakkal dükkanı işletiyorum. Oh, geçinir gideriz. Sen hiç üzme tatlı canını. Çocuklarınla ilgilen yeter. İyice azmışlar.
0: Çocuklar böyle değildi anne. Kazadan sonra böyle oldular. Huyu değiştirdiler.
3: Geçer güzel kızım. Hepsi geçer. Asma artık yüzünü. Hadi gülümse.
0: Peki anne.
3: Ha şöyle. Güzel bir bayram geçirelim de aklımız başımıza gelsin kız.
4: Neden kahvaltı etmiyorsunuz o an?
2: Aslında hemen giyinip hastaneye gitsem iyi olur.
4: Tamam gidersin de akşamdan beri senin canın bir şeye sık. Söyler misin lütfen?
2: Korktuğum başıma geldi Turhan.
4: Hayırdır?

0: Neymiş o?
1: Gülay. Sanıyorum o abimi terk etti.
0: Saçmalama şimdi.
1: Gülay bir daha buraya dönmeyecek Turhan. Halil abime dönmeyecek.
0: Canım şimdi bunu da nereden çıkardın sen?
1: Öğrendim.
0: Kimden? İzmir'de olanları nereden biliyorsun?
1: Annesinin kapı komşusundan öğrendim. Hani geçen sene biz oraya gidince bize ev baklavası ikram etmişti ya, hatırladın mı?
0: Evet hatırladım.
1: İşte o dün öğle üzeri telefon etti. Gülay'ın annesi olacak kadın açmış ağzını, yummuş gözünü. Neticede sen burada kal, çocuklarına bak deyip göndermiyormuş.
0: Dur hele dur. Bak şimdi bu dedikodu olabilir ha. Gülay aklı başında bir kadındır. Kocasını kimseye şikayet etmez. Hem Halil mi istedi bunu? Kaza oldu, adı üstünde.
1: Onu bunu bilmem Turhan. Abim bizim elimize kaldı. Zavallı, olanları duyarsa çok üzülür.
0: Üzülmekte laf mı Zuhal? Yıkılır adamcağız. Bak en iyisi şimdilik duyurmayalım ha, tamam mı? Bakarsın Gülay çıkıp gelir.
1: Boşuna ümitleniyorsun. O dönmemek üzere gitti. Ben gecikmeden hastaneye gideyim.
2: Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Abinin Salih Bey'in diz ve kalça eklemleri aşırı derecede kireçlenmiş. Röntgenlerinden anladığım kadarıyla 6 ay boyunca rehabilitasyon merkezimizde hareket yaptırıldığı halde olumlu sonuç alamamışız.
1: Yani hareket yaptırmamızın hiçbir faydası olmadı mı doktor hanım?
2: Maalesef olmamış.
1: Peki ne yapmamız lazım? Elbet bir çaresi vardır.
2: Var elbette. Ameliyat olması lazım.
1: Ameliyat mı?
2: Hı hı. Eklemlerdeki kireç başka türlü temizlenmez. Ama bir daha ortopedi uzmanı arkadaşlarımla görüşeyim. Size ancak o zaman kesin bir şey söyleyebilirim.
1: Ne yapalım doktor hanım? Ameliyatsa yaparız. Yeter ki abim kurtulsun.
0: İşte böyle Halil.
3: Demek ameliyat diyorlar ha.
0: Evet. Doktorun dün bir ortopedi uzmanıyla görüşüp röntgenlerini göstermiş. O doktor da mutlaka ameliyat olman gerektiğini söylemiş. Yoksa ömür boyu yatağa mahkum kalacakmışsın.
3: Siz bilirsiniz. Doktorlar ne diyorsa o yapılsın bari.
1: Siz bilirsiniz demekle olmaz abi. Ameliyata sen karar vereceksin.
3: Artık ameliyat olsam da olmasam da umurumda bile değil Zuhal.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Karım ve çocuklarım ihtiyacım olduğu zaman da yanımda, yoksa yaşamanın ne anlamı var?
0: Halil biliyorsun Gülay bayramdan sonra geliyor.
3: Kimi kandırdığını sanıyorsan enişte? Gülay çocuklarımı alıp beni terk etti. Ve senin sakat olduğum için yaptı bunu.
0: Terk ettiyse etsin ya. Bu dünyanın sonu demek değil ki. Şimdi sen kendi sağlığını düşün önce.
3: Sağlık falan lazım değil bana artık.
1: Ne diyorsun abi? Ameliyatı kabul etmezsen ölmeyeceksin ki. Ömür boyu birilerine muhtaç olarak yaşamak zorunda kalacaksın. Bu daha mı iyi?
3: Merak etme Zuhal. Size yük olmam. Atarım kendimi bir köprüden aşağı. Her şey kökünden hallolur.
1: Çıldırmışsın sen.
0: Bana bakın. İkiniz de sakin olun lütfen ha. Halil, sen de şu saçma sapan konuşmalarınla kardeşini üzme. Ameliyat gerekiyorsa olacaksın.
3: Peki. Olacağım.
0: Ne? Şöyle yola gel.
3: Ama bir tek şey için ameliyat olacağım. Ayaklarımın üzerinde durmayı başardığım anda İzmir'e gidip o Gülay denen şıllığa haddini bildirmek için.
1: Neler diyorsun abi?
3: Ne diyeceğim? Çocuklarımı da alıp beni terk etmenin hesabını vermeli. Çocuklarımı benden uzaklaştırmamalıydı.
0: O zaman azimli ol ki iyileşip çocuklarına kavuşasın.
4: Dün gece konuştuklarımızı enine boyuna düşündün mü kızım?
5: Düşündüm anne.
4: Ne karar verdin?
5: Hemen karar vermek mümkün değil ki.
4: Ne varmış karar veremeyecek? Bundan sonra sana sakat bir adamdan hayır gelmez kızım. Aklını başına topla.
5: O çocuklarımın babası anne. Bir çırpıda nasıl koparıp atarım söylesene.
4: O halde dön Bursa'ya. Ömür boyu koca kahrı çekeceksen o da senin bileceğin iş.
5: Bunca yıl beraber olduk. İyi kötü günlerimiz oldu. Bütün bunları bir anda nasıl yok sayarım anne? Söylesene, bir akıl ver bana.
4: Sana söyledim kızım. O adamdan bundan sonra ne sana ne çocuklarına hayır gelmez. Ondan boşanıp kurtulmaya bak. Gençsin, güzelsin. Sana koca mı yok sanki? Kasap Remzi'nin oğlu hem genç hem yakışıklı. Aslan gibi de polis.
5: Neler söylüyorsun anne? Ben Halil'den boşanmanın zorluğunu anlatmaya çalışıyorum. Sen maşallah daha boşanmadan koca bulmaya kalkıyorsun.
4: Ben senin iyiliğini düşünüyorum kızım.
5: Halil'den boşanacak olsam yeniden evlenmem, bilmiş ol.
4: Delinin zoruna bak. Niçin evlenmeyecekmişsin?
5: Sen niçin babam öldükten sonra evlenmedin anne?
4: Canım o başka, bu başka.
5: Anne, Halil'le evlenmeyi sırf ben istedim diye onu hiç sevmedin. Bir kerecik olsun damadım deyip kucaklamadın. Ne zaman elini öpmeye gelse surat astın. İki kelime konuşmamak için...

0: elinden geleni yaptın. Sakat kaldı ya, beni ondan ayırmak için sana gün doğdu.
1: Ama madem kocan çok kıymetli, geri dönersin olur biter. Bak yüzüne söylüyorum, geri gelip benim evime sığınmaya kalkarsan kapım sana kapalıdır bilmiş ol.
0: Ona geri döneceğimi söylemedim anne.

0: Anne, ben aynı fikirde değilim. Birçok şeyi büyüklerden çok daha iyi anlıyorlar.
1: Öyle yok böyle yok. Dönmediğine pişman mısın yoksa?
0: Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Öylece kendi haline bıraktım geldim.
2: Doktor hanım, doktor hanım. Doktor hanım, nasıl geçti ameliyat?
3: Gayet iyi geçti.
0: Abim artık yürüyebilecek mi?
3: Nerede? En az 3 operasyon daha geçirmesi gerekiyor.
0: 3 mü?
3: Hı-hı. Diğer kalça kemiği ve dizlerde kireçlenmiş Zuhal Hanım. Onlara da aynı işlemleri yapmamız gerekecek.
2: İyi ama ne yapalım? Ne yapalım?
0: Desenize birkaç ay daha hastanedeyiz.
3: Hayır, dikişleri alındıktan sonra eve götürebilirsiniz.
2: İyi ki Halil'i eve getirmişiz hanım. Hastanedeki haline göre epeyce toparlamış kendini.
0: Kendini ne kadar çabuk toparlarsa o kadar çabuk iyileşir.
2: Ah, bir de Gülay sürpriz yapıp gelseydi. Nasıl da sevinirdi Halil, değil mi?
0: Ben ondan umudumu kestim artık. Aylar geçti. Telefon açıp da abimin durumunu bile sormadı. Hiç böyle bir sürpriz yapar mı?
2: Arayıp sormaması benim de canımı sıkıyor. Halil eskisi gibi belli etmiyor ama için için yiyor kendini çocuk.
0: Zavallı, aylarca hastane köşelerinde yatalak kaldığına mı, bütün işlerinin alt üst olduğuna mı, yoksa karısının çocuklarını alıp kendini terk edişine mi yansın? Hiçbiri değil, karısının terk edişi mahvetti onu.
2: Ya, ameliyat ağrıları geçti sayılır. Diyorum ki, şöyle ara sıra arabaya bindirip gezdireyim şunu ha. Dışarı çıkar, bir iki insan görür, rahatlar en azından.
0: Çok iyi edersin Turhan, duacın olurum.
2: Allah Allah, bu ne surat böyle Zuhal? Sen ağlamış gibisin. Yoksa Halil seni üzecek bir şey mi yaptı?
0: Hayır. Abim niye üzsün ki beni?
2: E o halde ne oldu söylesene.
0: Gülay sürpriz yapsa diyordun ya. Yapmış işte.
2: Ne o, yoksa telefon mu etti?
0: Keşke öyle yapsaydı. Al bak.
2: Bu ne? Ne? Aman Allah'ım. Bir mahkeme ilanı. Ver bakayım şunu. Şimdi ne demek oluyor bu?
0: Sevgili Gülaycığımız, biricik gelinimiz boşanma davası açmış canım.
2: İşte şimdi her şey mahvoldu. Bana bak, Halil'e söyledin mi?
0: Hayır. Birden nasıl söyleyebilirim ki, seni bekledim.
2: Aman aman, hemen söylemeyelim ha. Belki bu bir şakadır.
0: Saçmalama. Resmin yazının şakası olur mu hiç?
2: Evet, doğru söylüyorsun. Ne bileyim işte, canımın sıkıntısından öylesine söyledim. Demek Gülay boşanmaya karar vermiş ha. Bunca yıllık mutlu beraberliğin, o 3 tane küçücük yavrunun hatırı da mı yoktu hiç? Bana bak, yolunu bulup Gülay'la bir konuşsak ha? Bir kere daha düşünmesini söylesek?
0: Faydasız. Baksana işi mahkemeye kadar uzattığına göre.
2: Gülay'ın geçici sıkıntılar yüzünden yuvasını yıkacağına inanmıyorum ben.
0: Telefon mu edeceksin?
2: Hayır. Senle birlikte İzmir'e gidiyoruz. Ben daireden izin alırım, tamam mı?
0: İyi ama Halil abimle çocuklar ne olacak?
2: Boş ver, bir şey olmaz. Kayınvalidemler 2 gün idare ederler.
0: Aslında o şirret anasını hiç görmek istemiyorum ya. Abimin hatırı var.
2: Canım, şimdiden büyütme işi bu kadar.
0: Bak göreceksin. Daha 2 lafı bir araya getirmeden bizi kapı dışarı edecek. Ama ona razıyım da abime nasıl izah edeceğiz?
2: Sen onu bana bırak, ben hallederim. İstanbul'dan bir düğün daveti falan var derim, tamam mı? Sen şimdi hemen toparla, yarın İzmir'e gidiyoruz. Hadi, hadi çabuk. Peki.
1: Boşuna buraya kadar zahmet etmişsiniz. Kızım Gülay evde yok.
0: Yoksa gelir. Görüşmek için ta Bursa'dan geldik Elif Hanım. Acelemiz de yok.
1: Anlamadınız galiba Zuhal Hanım. Kızım köye teyzesine gitti. Zavallı çok yorulmuştu. Sonbahardan önce de dönmez.
2: Öyleyse bir büyük olarak sizinle konuşuruz biz de. Kızınız Halil'den boşanmak için dava açmış. Bundan haberiniz vardır inşallah.
1: İyi etmiş.
2: Onu bu yanlışından döndürmeniz gerekirken yaptığına seviniyorsunuz öyle mi?
1: Sevinirim ya. Aylardır yedi bitirdi kızımı o adam.
2: Yapmayın Elif Hanım lütfen. Bunca yıllık kocasını bırakıp kendine yeni bir hayat kuramaz Gülay. Kursa bile mutlu olamaz.
1: Bal gibi de mutlu olur. Benim kızım bundan sonra sakat koca kahrı çekemez Turan Efendi.
2: Demek siz bu yuvanın yıkılmasını istiyorsunuz.
1: Aman yıkılırsa yıkılsın be. Sakat bir adam kızıma bir şey veremez artık. Kusura bakmayın, bir tanecik kızım bundan sonra kahır çekemez. Anlaşıldı mı?

0: Halil'e haksızlık etmeyin lütfen. Kızınızın mutluluğu uğruna bir dediğini iki etmedi. Gülay'ın yediği önünde yemediği arkasındaydı. Maşallah elbiseleri çifter çifterdi. Adamcağız kaza geçirmeseydi karısının hatırına villa satın alacaktı. Ama ne yapalım ki, kader işte. Bu kaza geldi başına.
1: Dikkat etseydi de kaza yapmasaydı.
0: Elif Hanım, çok vicdansızsınız.
1: Senin ne düşündüğün önemli değil.
2: Kovulmadan kalk gidelim Turhan. Anasıyla bir tanecik kızı baş başa verip boşanma davası açmışlar besbelli.
0: İyi düşünün Elif Hanım. Kızınızın aklını çelerek büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz.
1: Aa, terbiyesize bak. Hı? Senden mi öğreneceğim doğruyu yanlışı? Defolun evimden hadi. Aa.
2: Kovulmadan hadi. Gidelim demiştim sana Turhan.
0: Elif Hanım lütfen bağırmayın. Bak tamam gidiyorum. Hadi. Ama sakın şunu unutmayın. Bu olaydan siz sorumlusunuz ve zararlı çıkan da siz olacaksınız, anladınız mı?
2: Ne olur sus da yürü gidelim.
0: Hayır efendim, konuşacağım, bırak.
1: Hadi,
0: artık
1: hadi.
0: Bundan böyle bol bol sefa sürersiniz Elif Hanım. Tabii vicdanınız izin verir de sürebilirseniz.
1: Hadi.
3: Gittiler mi anne?
1: Gittiler.
3: Zuhal ablayla Turan abiye karşı çok ayıp oldu. Bir de köye gittim diye yalan söyledin anne. İkisi de çok iyi insanlar. Çok ayıp etti.
1: Ama madem öyle, odadan çıkıp buradayım deseydin.
3: Aklımdan geçmedi değil. Ama seni yalancı çıkarmak istemedim.
1: Bak kızım, senin niyetin boşanmak değilse davayı durdurursun. Bugünden tezi yok, bu işi halledersin.
3: Hala kararsızım anne, bağışla. Ömür boyu da çile çekmek aklıma geldikçe...
1: O zaman otur oturduğun yerde.
3: Özür dilerim anne.
1: Büyük kızım Büşra hala babasını sorup duruyor mu?
3: Soruyor tabii anne. Her seferinde bir yalan uydurmak zorunda kalıyorum.
1: Bak demedi deme. Her şey bitmiş değil. Kocana dönmek için yine şansın var.
3: Bana göre artık çok geç.
4: Beni bu parka değişiklik olsun diye getirmedin herhalde işte. Bana anlatacakların olmalı. Öyle değil mi?
0: Evet. Biz sana İstanbul'a gideceğiz demiştik ama...
4: İzmir'e gittiniz değil mi?
0: Evet. Bak Halil, çok şükür uzun bir tedaviden sonra kendi ayakların üzerinde duracak kadar sağlığına kavuştum.
4: Elhamdülillah. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bunca zaman hiç şikayet etmeden kahrımı, sıkıntımı çektiniz.
0: Büyütmene hiç gerek yok. O bizim vazifemiz.
4: Sen şimdi İzmir'i anlat bana. Oraya niçin gittiniz?
0: Gülay...
4: Boşver onu. Kurban bayramından sonra döneceğim dedi ama dönmedi. Telefonla dahi sağlık durumumu sorup öğrenmedi.
0: Peki ne yapıyor, ne ediyor hiç merak etmiyor musun?
4: Hayır, artık eskisi gibi merak etmiyorum. O artık benim için ölmüş sayılır.
0: Ya çocukların? Onları hiç özlemedin mi?
4: Özlemez olur muyum hiç? Üçü de gözlerimde tutuyor. Kendimi biraz daha toparlayayım hele. Pek yakında onları görmeye gideceğim.
0: bak Gülay... Gülay senden boşandı.
4: Ne?
0: Senin gıyabında boşanma davası açmıştı. O zamanlar durumun da iyi değildi. Doktorlar bu haberi duymanın sıhhatin için iyi olmayacağını söylediler. Biz de senden mecburen gizledik. Ama bu ara mahkemede devam etti tabii. Şiddetli geçimsizlik ve eve gelmemeyi sebep göstermişler. Senin anlayacağın mahkeme iki celsede boşanma kararı vermiş.
4: Yani şimdi Gülay'la ben... Biz... Boşandık mı?
0: Evet, maalesef. Çok uğraştık ama fayda vermedi.
4: Demek bunun için İzmir'e gitmiştiniz.
0: Evet.
4: Fakat nasıl olur? Ben bu zamana kadar karımla bir defa bile kavga etmedim. Çevremizde herkes bizi örnek bir aile olarak gösterirdi.
0: Tabii. Zuhal ve ben sizden gıptayla bahsederdik hep. Sizin mutluluğunuzu kendi mutluluğumuz gibi bilirdik.
4: Öyle ama işte dost kara günde belli oluyormuş meğer. Demek ki hepimiz aldandık. Hepimiz yanıldık Turan.
0: Evet sanırım. Senin ömür boyu sakat kalacağına hükmetti.
4: Öyle ya. Ömür boyu sakat bir insanla uğraşmak kolay değil. Böyle bir kocaya katlanmaktansa boşanmak en güzeli.
0: Evet. Sanırım o da öyle düşünüyor.
4: Ya çocuklarım. Onları öyle çok özledim ki.
0: Hakim onları annesine vermiş.
4: Aman.
0: Bak Halil, bu her şeyin sonu demek değil. Senin için yapacağın ayakta durmayı başarmak, maddi manevi kuvvet kazanmak.
4: Kim için? Hı? Kim için? Ayakta durmak için bir sebep göster bana. Elif gün başıma yıkılmış da haberim olmamış. Her nazına katlandım karım, benim kahrıma katlanamamış. Çocuklarımdan ne istiyordun be kadın? Neden onları elimden aldın?
0: Tamam kutlanım, tamam. Tamam yiğidim, ağlama. Ne yapalım, oldu bir kere.
5: Olanla ölene çare bulunmuyor.
4: Bana yazık değil mi Turan?
0: Hayır, hayır. Gülay kendine yazık etti. Aç bakayım, topla kendini. Her şeye rağmen hayat devam ediyor işte. Geçmişi unutmalısın.
4: Bunca yıllık karımı, biricik yavrularımı nasıl unuturum enişte?
0: Madem öyle istiyorsan Gülay'la git bir konuş. Bu tamamen sana bağlı.
4: Bir an için böyle düşündüm ama hayır. O kadın ihanet etti bana. Hakiki yarın dostum değilmiş benim. Çocuklarım için de bağrıma taş basacağım.
0: Ha, şöyle işte.
4: Ama başka bir karar verdim enişte.
0: Hayrola, nasıl bir kararmış bu?
4: Evleneceğim.
0: Ne?
4: Evleneceğim enişte, göreceksin. Çok mutlu bir hayatım olacak. Gülay aklıma bile gelmeyecek.
0: Sen neler diyorsun Halil?
4: Söylediğim bu işte, duydun, evleneceğim.
0: Buna sevindim. Ben de sanıyordum ki boşanma haberini alınca kahrından yıkılacaksın ya.
4: Gördüğün gibi öyle olmadı işte.
0: Şey, yanlış anladın Halil. Bak, çok üzüldüğünü biliyorum. Bunca yıllık eşini birden içinden söküp atmak öyle kolay değil elbette.
4: Öyle.
1: Kız Hede, kasap Remzi'nin oğluyla evlendireyim seni. Onun da gönlü varmış sende.
3: Anne lütfen saçma sapan konuşup canımı sıkma. Üç çocuklu bir kadına kim gönül verir?
1: Aa, daha ne işte, o istediğine göre. Sen sadece evet de yeter.
3: Hayır anne, evlenmem.
1: İnadı bırak kızım. Tanımayan biri seni görse daha 20'sinde bekar sanır.
3: Hayır anne, kocasız hayat. Oh ne rahat. İstediğim gibi geziyorum, dolaşıyorum, yiyorum, içiyorum. Daha ne isteyeyim?
1: Sözlerinin hepsi yalan. Sen hala Halil'den çekiniyorsun.
3: Daha da neler. 6 ay oldu boşanalı. O defter kapandı artık.
1: Madem öyle, evlen o halde. Ömür boyu böyle sürecek değil ki kızım.
3: Bir kere evlendiğim yeter. İkinci kez evlenmem.
1: İyi iyi, evlenmeyeceksen evlenme, sen bilirsin. Pazar günü çocukları da alıp pikniğe gidelim ha? Ne dersin?
3: Piknik mi?
1: Hı. Teyzengil'in köyündeki Pınarlı Dere'ye gideceğiz.
3: Aa, sen gitmeye karar vermişsin bile.
1: Havalar güzelken biraz hava alalım, fena mı? Şey, komşumuz kasap Remzi Gidiler de gelecek.
3: Tahmin etmeliydim. Oğlu da gelecek mi?
1: Gelir tabii, ne var bunda?
3: Aa, senin maksadın başka. Beni o polisle karşılaştıracaksın. Hayır anne, ben pikniğe mikniğe gelmiyorum.
1: Özür dilerim kızım, söz verdim. Gitmezsek çok ayıp olur şimdi.
3: Ne numaralar çevirdiğini tahmin edebiliyorum anne. Gelmeyeceğim işte, gelmeyeceğim.
1: İşte şey, kızım oğlunuzu bir göreyim sonra karar veririm dedim.
3: Benim adıma karar vermek ya. Ah, kafam ah.
1: Böyle tepki göstereceğini bilseydim yani.
3: Kesinlikle pikniğe gitmiyorum anne.
1: Ama söyledim bir kere artık kızım.
3: Ne söylediğin umurumda bile değil. Söylemeseydin.
1: Aman yeter artık senin kaprislerini çektim. Hem beni hem kendini ele güne karşı rezil mi etmek istiyorsun?
3: Asıl rezil eden sensin anne. Ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun?
3: Senden uzak bir yere. Bu evde biraz daha kalırsam çıldıracağım çünkü.
1: Çekip gitti. Sanki ben kötü bir şey mi yaptım? Halbuki kendisinin iyiliğini düşünüyorum. Ah ah, bir gün benim kıymetimi anlayacak bu kıza bak, ne zaman. Aman Allah'ım, o ses de neydi? Bir bakayım pencereden. Allah Allah, cadde kenarında bir kalabalık var, biri ezilmiş galiba. Aman yarabbi, sakın Gülay olmasın. Daha demin dışarı çıkmıştı. Eyvahlar olsun, hemen gidip bakayım. Aman Allah'ım, kaza geçiren kızımmış. Hiç hareket etmiyor, öldü mü yoksa yavrum? Kızım, ciğerparem.

0: Alo.
1: Suhal.
0: Elif Hanım, siz misiniz?
1: Benim.
0: Ne oldu? Niçin aradınız?
1: Kızım Dilay trafik kazası geçirdi. Ağır yaralandı. Şu anda hastanede. Daha dün çıkabildi yoğun bakımdan.
0: Üzüldüm. Geçmiş olsun.
1: Hep halini sayıklıyor.
0: Benden ne istiyorsunuz?
1: Ben...
0: Aa, sözünü bitirmeden telefonu kapattı.
2: Akşam akşam kimdi o arayan? Zuhal.
0: Gülay'ın annesi.
2: Aa, ne? Elif Hanım mı?
0: Evet.
2: Ne istiyormuş peki?
0: Gülay trafik kazası geçirmiş.
2: Ne diyorsun? Bir şey mi olmuş yoksa?
0: Elif Hanım'ın söylediğine göre yoğun bakımdaymış. Halil'in ismini sayıklıyormuş.
2: Bunları Elif Hanım mı söyledi?
0: Ay Turhan, kendi kendime uyduracak halim yok ya.
2: Kusura bakma, birden şaşırdım. Peki bizi niye aramış bu?
0: Tam ben de onu soracaktım. Cevap vermeden kapattı telefonu. Abimin ismini sayıkladığına göre durumu pek iyi değil demektir.
2: İyileşin inşallah. İyi de annesi neden bizi arayıp haber veriyor onu anlamadım. Bizim de bütün ilişkilerini kesmedi mi bunlar?
0: Ben de anlamadım.
2: Gülay'ın kaza geçirdiğini Halil'e söyleyelim diye mi yaptı acaba bunu? He?
0: Zavallı abimin çektiği acılar yetmedi mi? Boşanan kendisi. Tam abim kendini toparlayacağı sırada.
2: Bu hareketlerinden pişman oldukları anlaşılıyor.
0: Son pişmanlığın fayda vermeyeceğini bilmeleri lazımdı.
2: Halil geldi galiba. Kapıyı açar mısın Zuhal?
0: Hemen açıyorum. Yalnız sakın Gülay'dan bahsetme, tamam mı?
2: Tamam.
0: Geldim.
3: Merhaba, ben geldim. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar abi, hoş geldin. Karnın açsa hemen sofrayı hazırlayayım.
3: Hem de kurt gibi açım Zuhal. Akşama kadar sağa sola koşturunca eve aç ve yorgun bir savaşçı gibi dönüyorum vallahi.
0: Peki yorgun savaşçı. Ben şimdi sofrayı kurmaya gidiyorum.
3: Nasıl senin işte?
2: Ne olsun, bildiğin gibi. Senin anlayacağın değişen hiçbir şey yok. Sabah daireye git, evrakla boğuş, akşam eve gel, çocuklarla boğuş.
3: Sahi nerede benim yeğenlerim?
2: Odalarına çekilmiş, harıl harıl ders çalışıyorlar. Aman sesini çıkarma.
3: Aman, iyi, çalışsın yaramazlar. Hı-hı.
2: Senin dükkan işi iyi gidiyor mu bari?
3: İyi gidiyor enişte, bayağı iyi. Boya badanası 2-3 güne kadar bitecek. Alçı dekorasyonunu da yaptım mı, Bursa'nın en gözde karton PR mağazası olacak. Hı-hı. Enişte...
2: Evet, söyle Ali.
3: Benim adıma bankadan kredi çekecektin ya, hı hı. Ne oldu diye soracaktım.
2: Ha, o mu? Tamam canım, merak etme, hazır o. Sen ne zaman istersen o zaman çeker.
3: Ya şöyle kredi. İşte. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini inan hiç unutmayacağım.
2: Ne iyiliği canım? Taş atıp da kolumuz yorulmadı ya.
3: Olsun. İyilik iyiliktir.
2: Halil.
3: Efendim enişte.
2: Şey diyorum... Şu iş yerini İzmir'den Bursa'ya taşımakla iyi mi ettin dersin ha?
3: Niçin sordun?
2: Hiç öyle. Yani müşteri açısından sordum. Bu işi çocukluğundan beri yaptığını hesap edersek İzmir'de müşteri çevren daha çok geniş gibi geldi bana. Hani buralarda pek kimseyi tanımazsın da.
3: Her şey zamanla yerli yerine oturur demişti. İzmir'den tamamen ayrılıp o acı hatıraları orada bırakmak en iyisiydi.
2: Hatıraları bırakıp gitmek diye bir şey yoktur Halil. O her yere seninle birlikte gelir. Tamam mı?
3: Tamam. Benim yaptığıma kendini avutmak diyebilirsin. Neyse. Yaramı kanatma şimdi.
0: Hadi beyler, buyurun, sofra hazır.
2: Aşçı başımız sesleniyor. Hadi bakalım, sofraya gidelim şimdi.
3: Bu akşam ne yemek var acaba?
2: Vallahi hiç bilmiyorum. O kadar ısrar ettim söylemedi.
3: Bakalım.

0: Alo.
1: Zuhal.
0: Yine mi siz Elif Hanım?
1: Evet, evet benim.
0: Niçin ikide bir rahatsız ediyorsunuz?
1: Bir şey soracak.
0: Ne soracaksınız?
1: Kızımın durumunu Halil'e söylediniz.
0: Hayır, söylemedim.
1: Neden ama?
0: Kızınız 1,5 sene önce abimden boşanarak aile bağlarını kopardığınızı ne çabuk unuttunuz?
1: Gülay çok hasta. Hala Halil'in adını sayıklıyor. Zavallı yavrum kendinde değil.
0: Kendinde olmayan bir insanın sayıklaması gayet normal.
1: Halil'i görürse belki düzelir. Hasta bir kadın o. Ne olur yardım edin.
0: Pekala Elif Hanım. Son bir iyilik yapıp abime söyleyeceğim.
1: Sağ ol kız. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle. Çocuklarını babasından kaçırdınız. Şimdi de yanınızda olsun istiyorsunuz. Ay, Turhan akşam gelsin de birlikte söyleyelim abime.
2: Eline sağlık Suhal. Kahve çok güzel olmuş.
0: Afiyet olsun abi. Hadi siz beyler baş başa oturun, ben bulaşıkları yıkayıp geliyorum.
3: Halil, sen bu aralar İzmir'e gitmeyecek misin?
2: Vallahi enişte, bazı kartonpiyer malzemelerim orada kaldı. Aslında gitmem lazım, bir ara gideceğim.
3: Bana kalırsa en kısa zamanda git. Her şey diyorum, bir de Gülay'a da bir uğrasana.
2: Gülay mı? Bu da nereden çıktı şimdi?
3: Canım çocuklarını görmek istersin diye düşündüm. Özlemişsindir.
2: Çocuklarımı ne kadar çok özlediğimi bir Allah biliyor, bir de ben ama... Ama onları göstermezler bana.
3: Peki göstermeyeceklerini nereden biliyorsun?
2: Yaşadıklarımdan fazlasıyla ders aldım işte. Oradan
3: bak,
2: biliyorum.
3: Sen yine de bir dene. Belki onlar da yaşadıklarından bazı dersler almışlardır.
2: Benimle açık konuş işte. İzmir'den bir haber mi aldınız?
3: Gülay seni görmek istiyor.
2: Ne? Beni mi görmek istiyormuş?
3: Hı hı, evet.
2: Güldürme beni enişte. Gülay ne diye beni görmek istesin ki?
3: Bak Halil, şaka yapmıyorum. Annesi bize telefon edip Zuhal'le söylemiş. Daha doğrusu Gülay çok hastaymış Halil.
2: Ya, nesi varmış?
3: Bir trafik kazası geçirmiş.
2: Ne? Trafik kazası mı?
3: Evet, yoğun bakımdan çıkalı da birkaç gün olmuş galiba.
2: Aman Allah'ım.
3: Habire senin adını sayıklıyormuş.
2: Demek ki bana ihtiyacı var. Ne yapacağım ben şimdi?
3: Ne yapacaksın? Yarın sabah ilk otobüste yola çıkacaksın.
2: İyi de dükkan?
3: Bak, sen dükkanı merak etme, ben ilgilenirim.
2: Keşke bunu Zuhal'den gündüz öğrenseydim. Sabaha sonra diyeceğim şimdi. Gülay Hanım'ın durumunu soracaktım doktor hanım.
4: Siz hastanın nesi oluyorsunuz?
2: Kocası, yani eski kocası. Durumu nasıl?
4: Doğrusunu isterseniz başta pek ümidimiz yoktu.
2: Ya şimdi nasıl, iyi mi?
4: Şimdi iyi. Hayati tehlikeyi atlattı ama sanırım bir daha yürüyemeyecek.
2: Ne? Yani felç mi oldu?
4: Üzgünüm beyefendi. Kesin konuşmayayım ama sanırım ömür boyu yatağa mahkum biri olarak kalacak. Allah sahiplerine sabır versin.
2: Aman Allah'ım.
4: Size sabır tavsiye etmekten başka yapabilecek bir şey yok.
2: Biliyor mu kendisi?
4: Biliyor.
2: Keşke bilmeseydi.
4: Sonradan öğrenmesi daha fazla acı verecekti.
2: Duyunca yıkılmıştır herhalde.
4: Bu haber onu çok sarstı. Sürekli ağlıyor. Ha, bir de Halil diye birinin adını sayıklıyor sürekli.
2: Halil benim.
4: Özür dilerim. Sizi üzmek istemezdim.
2: Önemli değil. Kendisini görebilir miyim?
4: Elbette görebilirsiniz.
2: Teşekkür ederim doktor. Gülay.
5: Halil sen misin?
2: Evet benim.
5: Ah, Halil. Demek geldin. Başıma gelenleri öğrendin.
2: Evet Gülay, az önce doktorumdan öğrendim.
5: Senin başına gelenlerin aynını yaşıyorum ama bir farklı. Ben artık yürüyemeyeceğim.
2: Haklısın. Ben o zor günleri atlattım ve çok şükür yürüyorum artık.
5: Seni sapasağlam ayakta gördüğüme çok sevindim. Ya ben?
2: Gülay lütfen ağlama.
5: Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Bundan sonra yürüyemeyeceğim.
2: Kadere karşı gelinmez.
5: Ömür boyu yatacakmışım. Yatalak yaşayacakmışım. Ben nasıl yaşarım Halil?
2: Duyunca çok üzüldüm Gülay ama... ...ne var ki... ...üzülmek hiçbir şeyi halletmiyor.
5: Mazlumun ahı yerde kalmazmış derler. Seninki de kalmadı işte. Yaptıklarımın cezasını çekiyorum.
2: Böyle konuşma.
5: Günahımın bedelini ödüyorum ben. Seni en ihtiyacın olduğu zaman da terk ettim.
2: Böyle söyleme Gülay. Senin için hiç de kolay değildi. Fazlasıyla bunalımdaydım.
5: Bunlar günahımı hafifletecek bahaneler değil Halil.
2: Hadi geçmişi konuşarak kendimizi üzmeyelim.
5: Sana çektirdiğim eziyetler yüzünden çok pişmanım Halil.
2: Sana inanıyorum Gülay.
5: Ah Halil, kim bilir ne büyük ıstıraplar çekmişsindir benim yüzümden.
2: Unut gitsin, hepsi geçmişte kaldı.
5: Çok pişmanım Halil, çok pişmanım. Ya çocuklarımız, onlara kim bakar? Kim korur onları bundan sonra?
2: Üzülme Gülay. Her şeye rağmen çocuklarıma da sana da...

0: Affet beni.
1: Affettim Gülay. Ben her zaman affetmeye hazırdım. Beklediğim tek şey senden gelecek olumlu bir işaretti. Bu yüzden dini nikahımızı bozacak bir harekette bile bulunmadım. Hadi sil artık gözyaşlarını da gülümse. Seni ve çocuklarımı annenin ya da teyzelerinin eline teslim etmeyeceğim. Yuvamızı yeniden kuracağız ve mutlu yaşayacağız.
0: Ölseydim de bu anları yaşamasaydım. Bu utancın altında nasıl yaşayacağım Ali?
1: Kötülüğe kötülüğü herkes yapar. Önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Ben bunu yapmak istiyorum Gülay. Hem dinimizde ümitsizlik de yoktur. Sana pişmanlığı veren Allah elbet şifasını da verir. Üzülme kardeşim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Düzenbaz diriler düşünce gözden, ölülerden medet umduk bu yüzden. Hala düşman mı var ki bize bizden? Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Bozacının şahididir şıracı, nereye el atsan durum çok acı. İbadetler bile reklam aracı. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Mülkün kölesiyiz, makamın kulu. Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu. Müzeye kaldırdık sağ ile solu. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Dünyayı verseler yine yetmiyor. Tamahkar olunca istek bitmiyor. Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Ömründe bir kalbe dokunmayanlar, insandan, insaftan, halden ne anlar? Masal olup gitti güzel zamanlar. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? İşiten sağırlar, gören körler ise, iş lafa gelince esip gür

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi, rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala rasulina salavat. Kıymetli dinleyenler, Risale-i Nur Külliyatından, Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü sizlerle birlikte işlemeye, anlamaya gayret ediyoruz. 25. söz malum Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ispat eden, mucize cihetlerini anlatan ve onları açık bir şekilde gösteren bir eserdi. Zeyillerine kadar elhamdülillah nasip oldu. Sizlerle birlikte mütalaa etmiş olduk. En son malumunuz beşerin, yani insanlığın fen ve felsefesinin geleceği noktalara Kur'an-ı Kerim'in ayetlerle çizdiği, yine mucize olarak çizdiği hudutları gösteren hususlardaydık. Nelerdi bunlar? Bir, tarihi kıssalar, ikincisi de peygamberlerin aleyhissalatü ve teslimat mucizelerinden örneklerdi. Hem de Kur'an-ı Kerim'de bu zamanda olan ve kıyamete kadar olacak olan gelişmelere de, teknolojik buluşlara yahut diğer sahalardaki ilmi manadaki icat, keşif vesaireye de işaretler bulunduğunu izah eden, ispat eden bir yerdi. İbrahim aleyhisselamdan, Musa aleyhisselamdan, Süleyman aleyhisselamdan, Davut aleyhisselamdan ve onların mucizelerinden örnekler vererek ayet-i kerime bizleri irşad etti elhamdülillah. Başka bir misalde kalmıştık, Adem aleyhisselamla ilgili olan. Oradan bugün devam edeceğiz. İnşallah hepimize faydalı olur. Hem mesela ve alleme Ademel esma'e külleha. Hazreti Adem aleyhisselamın davayı hilafeti kübrada, mucize-i kübrası talimi esmadır diyor ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin meali de şöyle değerli dinleyenler. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Bakara suresinin 31. ayet-i kerimesinin meali. Burada ne var? Adem aleyhisselama en büyük halifelik davası olan beşerin yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasına delil olarak onun o büyük mucizesini gösteren isimlerin, varlıkların, eşyanın yani isimlerinin Adem aleyhisselama öğretilmesidir. Malumunuz Cenab-ı Hak beşeriyetin babası olarak ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamı yaratacağında melekler yeryüzünde kan dökecek birisini mi yaratacaksın gibi bir sual ettiler. Cenab-ı Hak da onların ilminin olmadığını ancak kendisinin bildiğini ifade etti. Sonra Adem aleyhisselama eşyanın isimlerini öğretti, say dedi. Adem aleyhisselam bütün varlıkların isimlerini saydı, melekler sayamadı. O zaman dediler ki melekler, ya Rabbi biz seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Şüphesiz biz bilmeyiz, sen bilirsin, biz nefsimize zulmedenlerden olduk manasında sözler söylediler. İşte o ayet-i kerimelerden bahisle Adem aleyhisselamın yeryüzünde en büyük bir hilafet-i kübrada bulunduğunu, bunun reisi olduğunu ve peygamber olduğuna delil olarak onun üstünlüğünü gösterir tarzda, yani insanoğlunun melekleri dahi geçebilecek bir kabiliyette yaratıldığına dair delil için Adem aleyhisselama bir mucize verdi Cenab-ı Hak. O da varlıkların isimleri ve bilgileri. İsimden maksat sadece ismini bilip mahiyetini bilmemek değil. İşte sair enbiyanın mucizeleri, bundan önce anlatıla gelen diğer peygamberlerin mucizeleri birer hususi harikayı beşeriyeye remzettiği gibi her bir peygamberin mucizeleri insanoğlunun bulduğu şimdiki harika, teknoloji harikası dediğimiz ilimde, irfanda, fende, hikmette insanoğlunun geldiği bir hususi noktaya, mesela Şimendifer'e, mesela Davut aleyhisselamın demiri eritmesine, bunun gibi mucizeler, Yusuf aleyhisselamın saati bulması gibi hususi bir beşer harikasına, ayet-i kerimelerin, peygamber mucizelerini anlatan ayet-i kerimelerin birer remzen, yani ince işaretlerinin olduğunu
gösterdiği gibi bütün peygamberlerin, enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan, peygamberlik makamının başlangıcı, açıcısı, fatihası olan, başka bütün peygamberlerin de babası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi. Umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin, insanoğlu hangi sahada ne kadar ilerleyecekse yahut bugüne kadar ilerlemişse, kıyamete kadar olanları da içine alarak ve manen ne kadar tekamül edecekse, maddeten ne kadar keşif icatta bulunacaksa, hepsinin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahatte yakın işaret ediyor. Daha ileride ne hedef var beşeriyetin? Neleri bulacak? Neler yapacak? Hepsine adeta açık derecede. Sarahat açıklıkla belirtmek demek. O kadar açık bir ifadeye yakın bir tarzda işaret var Adem Aleyhisselam'ın isimleri öğrettik ona demesinde. Adem Aleyhisselam'a verilen bu mucizede. Ve alleme Adem el esma'e külleha, buna bakıyor. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Manası bunları da içine alıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisanı işaretiyle diyor ki: Ey beni Adem, ey Adem oğulları, ey Adem'in çocukları, sizin pederinize, babanız olan Adem'e Aleyhisselam, melaikelere karşı hilafet davasında yeryüzünün halifesi, benim davasında meleklere karşı bir rüşhaniyet davasında onun üstünlüğüne, rüşhaniyetine delil olarak, hüccet olarak bütün esmayı, ne kadar isim varsa hepsini talim ettiğimden, Cenab-ı Hak işareten böyle diyor bu ayette, siz dahi ey insanlar, siz dahi madem onun evladı ve varisi istidadısınız, değil mi ki siz de Adem'in evlatlarısınız ve ona verilen bütün kabiliyetler size de verilmiş çekirdek halinde, her insanda her türlü kabiliyeti Cenab-ı Hak yerleştirmiş, bütün esmayı taallüm edip mertebeyi emanet-i kübrada bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize, liyakatinizi göstermek gerektir. O halde madem siz o peygamberin evlatlarısınız ve ondaki istidatlar sizlere de verilmiş, o halde size şunu yapmak gerekir. Ayet işari lisanıyla böyle diyor. Bu üstünlüğü, bu hilafet davasındaki rüçhaniyete sizler de bir şekilde çalışarak, ama mucize olarak değil, sizler de gayret ederek, Allah'ın verdiği kabiliyetleri işleterek vasıl olabilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın esmasını ve sıfatlarını öğrenip onların tecelli ettiği eşyada, yani varlıklar, Allah'ın isim ve sıfatının tecellisiyle oluşuyor. O halde onların mahiyetini öğrenip onlardan istifade edip Allah'ın size verdiği bu büyük emanet mertebesinde bütün mahlukata, yaratılmışlara karşı üstünlüğünüze, liyakatınızı, layık olduğunuzu göstermeniz gerekir. Zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde, şu kainatta ne kadar yaratılmış mahlukat varsa ve mevcudat varsa hepsi Allah'ın yarattığıdır. Bunların üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size musahhar olmak gibi, yeryüzü o kadar büyük bir mahlukat ama size musahhar olmuş, boyun eğmiş, Allah Teala onları size boyun eğdirmiş. O halde bunun gibi mertebeyi âliyeye, yüce yüksek mertebelere çıkmak için size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Manen nasıl ki bir isme sürekli o ismi zikir ede ede o ismin muhatabı olur insanlar, o isme masadak olur, Cenab-ı Hakk'ın o ismiyle Cenab-ı Hakk'a vasıl olur. O halde o isimlerin maddi tecellileri hususunda, haydi ey insanoğlu, sizlerde sanat dallarında, ilim kısımlarında bir isme yapışınız, o ismimin maddi gereği neyse manevi gereğiyle birlikte çalışınız, onu öğreniniz ve oradan
tüm mahlukata karşı üstünlüğünüzü gösteriniz. Bunun için yol size açıktır. Bir isme yapışınız, o makamlara çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Adem aleyhisselam şeytana aldanıp yenmesi yasaklanan bir meyveyi yedi. Bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan ruh-i zemine, cennet gibi yüksek bir yerden yeryüzüne muvakkaten sükut etti. Buraya indirildi. Sakın siz de, dikkat ediniz, terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet-i ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sükuta vasıta yapmayınız. Siz de şeytana uyup bu ilerlemelerinizde, çalışmalarınızda, ki hepsi Allah'ın esmasının tecellileridir, bu terakkiyatınızda siz de şeytana aldanıp Allah'ın hikmetlerini, size verdiği ilmi, kabiliyeti, istidadı, mevcudata koyduğu kabiliyetleri, ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın semadan size ikramen verdiği, ihsan ettiği nimetlerdir, yüksek bir makamdır. Bu yüksek semavat makamından, hikmet-i ilahiyenin bulunduğu makamdan tabiat bataklığına, dalaletlere o ilimlerinizi vasıta yapmayınız, oraya düşmeye vesile kılmayınız. Bilakis onunla yüksek makamlara çıkınız, Allah-u Teala'yı unutmayarak, onun emirlerine riayet ederek, vakit be vakit başınızı kaldırıp Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek, her zaman isimlerime bakınız, dikkat ediniz, o semavata uruc etmek, o Esma'nın size gösterdiği yüksek ilimleri, hikmetleri, ilerlemelerinizi oradan bularak oraya yükselip oraya uruc etmek için fünununuzu, yani ilminizi ve terakkiyatınızı birer merdiven yapınız. Böylece ta kanun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatleri olan Esma-i Rabbaniyeme, sizin kanunlarınızın ve kemalatınızın, yani yükselmenizin, ilerlemenizin, terakkiinizin asıl sebebi, kaynağı nedir? Hakikati nedir? Benim Rabbani isimlerimdir. O halde Esma-i Rabbaniyeme çıkınız, yani isimlerimin mertebelerinde ilerleyiniz. Bunlardır size o hakikat yollarını açan ve o Esma'nın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. O isimlerden o hakikatleri bulup kalp gözünüzle Rabbinizi oradan da, yani o ilimle, fenle de ilerlediğiniz noktadan da o Esma-i Hüsna'yı tecellisiyle birlikte oradan müşahede edip o kalbinizle birlikte Rabbinize bakınız. Yani ilim, irfan, terakki de sizi yine değil Allah'tan uzaklaştırmak, Cenab-ı Hakk'a yaklaştırsın. Aksi olursa Adem aleyhisselamın cennette yasak meyveyi yemesi gibi, tüm eşyayı bildiği halde şeytana bir defa aldandığı için o yüksek cennet makamından zemin yüzüne sükut etti. Siz de bu ilimle, irfanla sapıtmayınız. Bunlar da Allah'ın size verdiği ilimlerdendir, nimettir, ihsandır. Yasak olan kısmına gidip de şeytana aldanmayınız, o makamdan sükut etmeyiniz. Bilakis hikmet-i ilahiyeyi görüp Cenab-ı Hakk'ın Rabbani isimlerinden birine yapışınız, onun semavatına, onun yüksek makamlarına çıkıp oradan Rabbinizi seyrediniz. Bir nükte-i mühimme ve bir sırrı ehem, yani mühim bir nükte ve önemli, ehemmiyetli bir sır. Şu ayet-i acibe, insanın camiyeti istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalat-ı ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havarik-i sun'iyyeyi talim-i esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekte. Şöyle latif bir remz-i ulvi var.

Bu az önce size mealin de verdiğim ayet-i kerime ve alleme Adem'el esma külleha, Adem'e eşyanın, varlıkların isimlerini öğretti ayet. Bu acayip ayet diyor. İnsanın bir kabiliyetler topluluğun olduğunu, her türlü işi yapmaya müsait, içinde liyakat bulunduğunu, istidatla donatıldığı cihetle buradan her türlü ilmin en zirvesine, fenni gelişmelerin en ucuna, sanat harikalarının en son noktasına kadar gidebileceğini ayet-i kerime gösterdiği gibi neyle gösteriyordu? Talimi esma ünvanıyla Adem'e eşyanın isimlerini öğrettik. Adem peygamber. Onun şahsında bütün insanlarda varlıkların mahiyetini bilme, o varlıktan ne yapılır, ondan nasıl istifade edilir, nelerden meydana gelmiştir, Cenab-ı Hakk'ı nasıl gösterir, maddi anlamda onlardan nasıl yararlanılır, hepsini anlatan bir tabirdir bu ayet. İşte bu ünvanla ifade ve tabir etmekte latif bir ulvi ince işaret daha var diyor. O da şu ki, her bir kemalin, yani ilerlemenin, tekemmülün, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, yükselmenin, her bir fennin bir hakikati âliyesi var ki, yüce bir hakikati var. Her ilmin, her sanatın, her fennin, her terakkinin, her kemalın, mükemmelliğin bir âli hakikati var. O hakikat nedir değerli dinleyenler? O hakikat ise latif bir remizle ayet şöyle bize gösteriyor onu. Bir ismi ilahiye dayanıyor. Cenab-ı Hakk'ın bir esmasına dayanıyor. Cenab-ı Hak kendi esmasını öğrenmiş Adem Aleyhisselam'a, onun tecellileri olan varlıkların isimlerinde talim etmiş. Ve bütün ilim, fen, kemalat hepsi bunun içinde. O halde remzen böyle bir işaret de var ayet-i kerimede. Cenab-ı Hak bütün bu kemalatın, ilerlemenin, fennin, hikmetin, terakkinin, hakikatinin Cenab-ı Hakk'ın bir ismine dayandığını söylüyor remzen. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur. Bir isme dayanacak. Hangi buluşu yapıyorsanız, Cenab-ı Hakk'ın bir ismine mutlaka dayanıyordur. İlimde nereye gelmişseniz, sanatta neyi yapmışsanız, fende ne kadar ileriye gitmişseniz, her türlü terakkiyatınız bir sanata dayanıyor. O sanat bir isme dayanıyor. Asıl kaynağı bir ismidir. O isim Cenab-ı Hakk'ın ismidir. O kemalat, o sanat, o harika kemalini, mükemmelliğini ancak o esmanın tecellisine borçludur. Ancak öylece hakikat olur. Ama pek çok perdelerden ve çok tecellilerden geçerek olur. Çünkü insan imtihandadır. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Yoksa bir gölgesi gibi hakikatin. Mesela örnek verilirse daha iyi anlaşılacak. Mesela hendese bir fendir. Mühendislik ilmi. Bir ilimdir, bir fendir. Onun hakikati ve noktayı müntehası, hendese mühendislik ilminin, bu fennin hakikati, gerçeği ve en son nihai noktası Cenab-ı Hakk'ın adil ve mukaddirine yetişip hendese aynesinde o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Demek ki mühendislik fenninde, mühendislik ilminde en son nokta ve onun hakikati neymiş? Cenab-ı Hakk'ın adil ismine dayanması ve Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle her şeyin olması. Bunları görüp bu manalara yetişip hendeseyi bir ayna yapıp mühendisliği o ilimden elde ettiği neticenin Allah-u Teala'nın ismini görmek, o ismin hakimane cilveleri hikmetli bir şekilde, faydalı bir şekilde nasıl işliyor, bunu bütün haşmetiyle, büyüklüğüyle, ululuğuyla, azametiyle seyretmektir, müşahede etmektir. Tıp ilmi mesela, bu da bir fendir. Bu da bir ilimdir. Aynı zamanda tıp ilmi bir sanattır. Onun da bir nihayeti ve hakikati vardır.
Peki nedir tıp ilminin nihayeti ve hakikati bu ayet-i kerime çerçevesinde? İşte tıp ilminin ve sanatının gerçekliği ve nihayeti ise Hakim-i Mutlak'ın Şafi ismine dayanıp, neye dayanır tıp ilmi? Her şeyi hikmetle yaratan Cenab-ı Hakk'ın, mutlak hakim olan Allah Teala'nın Şafi ismine, şifa veren ismine dayanıp, Eczahane-i Kübrası olan ruh zeminde, şu yeryüzünde Allah Teala bir şifahane yapmış, bir eczahane. İşte Şafi ismine dayanıp yeryüzü eczahanesinde rahimane cilvelerini edviyelerde, o devalarda, bitkilerdeki, madenlerdeki çarelerde, ilaçlarda görmekle tıp ne olur? Kemalini bulur, hakikat olur. Demek ki tıpla mı uğraşıyorsunuz, hekim misiniz yahut mühendislik mi yapıyorsunuz, hendese ilmiyle mi meşgulsünüz, mimarlıkla, mühendislikle? Adil isminden, Şafi isminden Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, azametini, haşmetini görüp o ilim kemalini böylece bulabilir. Oradan Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Mesela hakikati mevcudattan bahseden, mevcudatın yani varlıkların hakikatini anlatan Hikmetül Eşya, varlıkların, eşyaların, mevcudatın faydelerini, gayelerini araştıran ilme Hikmetül Eşya deniyor. Bu ilim Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu'nun ismi Hakiminin tecelliyat-ı kübrasını, çünkü yeryüzünde, gökyüzünde, tüm kainatta ne varsa her birisinde sonsuz faydeler Cenab-ı Hak derc etmiş. Hikmet diyoruz buna. Hakim. Cenab-ı Hak ismi Hakim sahibidir. İşte o Hakim isminin en büyük tecellilerini müdebbirane, yani tedbir edici bir tarzda, mürebbiyane terbiye ederek eşyada, varlıklarda, menfaatlarında, o eşyanın, varlıkların faydelerinde ve maslahatlarında ne işe yarar, ne yapar, nasıl faydalı olur, bunları görmekle ve o isme yetişmekle, oradan Hakim ismine yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet hikmet olur. O zaman eşyanın mahiyeti nedir, niye yapılmıştır, ne işe yarar, nasıl çalışır, bir anlam kazanır. Yoksa dinsiz felsefecilerin yaptığı gibi sadece ne işe yarar, nasıl olmuştur araştırırsan bir yere varamaz. Varırsa da şeytana maskara olur. Tabiatçı, deist, sebeplere bağlayan vesaire bir nevi müşrik olur yahut dinsiz olur. Ama Cenab-ı Hakk'a dayarsa hakikatini, Allah'a, esmasına istinad ederse, bir hekimse Şafi ismini en güzel o görebilir. İmanlı bir doktor, İmanlı bir mühendis, Müslüman bir mühendis bu nazarla çalışırsa, kabiliyetlerini böyle geliştirirse, o mühendislik, mimarlık ilminde Cenab-ı Hakk'ın adil ve mukaddir isim ve sıfatlarını böyle tecellileriyle görerek maddeten ilerlediği gibi manen de terakki eder, kemalini bulur. Mevcudatın faydalarını araştıran insan Allah'ın hikmetiyle bakmalı ki bu şuursuz, canlı yahut cansız ama mutlaka bir nizam, bir intizam, bir kudret, ilim, hallakiyete mazhar olmuş. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarıyla var olmuş, onun hikmetiyle çalışan mahluklar, mevcutlar olduğunu bilirse, böyle bakarsa Hikmetül Eşya ne olur? Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin tecellilerini görür orada, nasıl tedbir edildiğini, çekilip çevrildiğini, rızkının verildiğini, dünyaya getirildiğini, nasıl kendini muhafaza ettiğini, neslini devam ettirdiğini, nasıl emre itaat ettiğini, en küçük bir bitkinin dahi rüzgarla, güneşle, havayla, bulutla, yeryüzüyle, yağmurla, hakeza diğer mahlukatla münasebetlerinin hepsi birer hikmettir bunun. Cenab-ı Hakk'ın hikmet tecellileridir. Bunları görür, varlıkların menfaatlarında, maslahatlarında neler var, bunları görmekle, Allah Teala'nın işte Hakim ismine yetişmekle ve o isme dayanmakla, o zaman şu hikmet hikmet olur gerçek manada. Yoksa ya hurafata inkılap eder, geçmiş müşrikler ve zamanımızdaki müşrikler gibi bir takım hurafelere onu hamleder, ona döner bu ilim ve malayaniyat olur, boş işler olur. Sabah

İşte şu üç misal. Bize üç tane bu üç misali verdi. Tıptan, hendeseden ve hikmeti eşyadan. Sair kemalat ve fünunu bu üç misale kıyas et. Artık bildiğimiz ne kadar ilimler varsa, fen varsa, sanat mevcutsa bu üç misale kıyas edelim. İşte Kur'an-ı Hakim şu ayetle Adem'e eşyanın isimlerini öğretti ayetiyle beşeri yani bizleri insanları şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere arkasına desti teşviki vurup parmağıyla o mertebeleri göstererek adeta o ayet bir şahs-ı manevi gibi, ey beşer sen Cenab-ı Hakk'ın esmasını tanımakla daha şu bulunduğun yerden çok gerilerdesin, burada ilerledim zannetme, daha çok mertebeler var diyerek sırtımıza teşvik elini vurup parmağıyla bu ayet bize ilerleri işaret ediyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasına yapışınız. Çünkü bu isimler sizde Adem babanızdan tevarüs etmiş olarak ettiniz bunu, tevarüs ettiniz, miras olarak sizde vardır. Çok ileri noktalara, yüksek makamlara, son hudutlara bu ayet bizi teşvik ediyor, gidebilirsiniz diyor. Haydi arş ileri diyor. Bu ayetin hazine-i uzmasından şu ayet azim bir hazinedir, büyük bir hazine. O büyük hazineden şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. İşte dört kelimelik bir ayet değerli dinleyenler. Nasıl bir mucize ciheti var? Beşerin terakkisine, fen ve felsefesine, ilerlemesine, keşfiyatına nasıl yol gösteriyor? Böylece görüyoruz, anlıyoruz ayet-i kerimenin mucizelik yönlerini. Bir şey daha burada dikkatimizi çekiyor. Bu ayet-i kerimeyi işte mealiyle ancak bu kadar bilirsiniz. Adem'e isimlerini, eşyanın isimlerini öğretti ama mahiyetine baktığınız zaman bakınız, Risale-i Nur gibi bir tefsirin özelliği de budur. Adem Aleyhisselam'ın durumu, bu ayetle onun Hilafet-i Kübra makamında bulunduğu fen ve ilimlere işaret oldu. Onun aldandığı gibi şeytanın bizleri de aldatmaya çalışacağı, ona aldanmamamız gerektiği, eşyanın isimlerinin taliminden maksadın ne olduğu gibi çok geniş bir deryada bizi yüzdürüyor Risale-i Nur. Dört kelimelik bir ayetten. Evet, onun için deniliyor ki Risale-i Nur asrın tefsiridir. Mükemmel bir tarzda Kur'an-ı Kerim'e aynelik ediyor. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini yansıtıyor. Evet, başka bir misal. Hem mesela Hatem-i Divan-ı Nübüvvet, peygamberlik makamının mührü ve bütün enbiyanın mucizeleri, onun davayı risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın süruru, bütün peygamberlerin sevinci, her birisinin mucizesi onun yani aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine, risalet davasına bir tek mucize hükmünde olan bir zat aleyhissalatü vesselam. Aynı zamanda peygamberlik makamının mührü yani sonuncusu. Ve şu kainatın mabihil iftiharı, bu kainatın iftihar ettiği ve Hazreti Adem Aleyhisselam'a icmalen talim olunan, özet olarak Adem Aleyhisselam'a öğretilen bütün esmanın, ne kadar isim varsa hepsinin bütün mertebeleriyle birlikte tafsilen yani açıklamalı olarak mazharı olan Aleyhisselatü Vesselam, yukarıya celal ile parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden, Bismillahirrahmanirrahim deyip celal ile parmağını kaldırdığında ayı ikiye bölen aleyhissalatü vesselam ve aşağıya cemal ile indirmekle yine o parmağından Kevser gibi su akıtan aleyhissalatü vesselam ve bin mucizat ile, bin tabine yakın mucizeleriyle musaddak, tasdik edilmiş ve müeyyet olan, teyit edilmiş olan, doğrulanmış, desteklenmiş olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın mucize-i kübrası olan en büyük mucizesi peygamberimizin nedir? Kur'an-ı Hakim. Kur'an-ı Hakim'in vücuh-i icazının mucizelik yönlerinin en parlaklarından olan

hak ve hakikate dair beyanatındaki cezalet, hak nedir, hakikat nedir, bunları anlatan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir peygamber o, peygamberlik makamının mührü, peygamberlerin sonucu, bütün kainatın iftiharı, bütün peygamberlerin mucizeleri onun risalet davasında bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın mazharı, parmağını yukarıya celal ile kaldırdığı zaman ayı ikiye bölen aleyhissalatü vesselam, cemal ile o parmağını indirdiğinde on parmağından Kevser gibi sular akıtan bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Bine yakın mucizesi, ki bunlar doğrulanmış, tasdik edilmiş, böyle bir peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Hakim'in mucizelik yönlerinin en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanları ve bu beyanındaki cezalet, ifadesindeki belagat, meanisindeki vücuh-u icazından en zahir ve en parlak veçhini çeviriyor. Kur'an-ı Hakim gösteriyor. Beyanlarında bir sağlamlık var, bir düzgünlük, bir metanet var. İfadesinde hala uygun, doğru ve güzel söz söyleme var ki onun üzerine çıkılamıyor. Manasında pek çok icaz yönleri olan zahir ve en parlak yönlerini çiziyor. Bütün insanların, bütün cinlerin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip azim bir teşvik ile, şiddetli bir tergib ile dost ve düşmanları onu tenzire ve taklide, yani nazirini yapmak, benzerini getirmek ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargahı en'ama koyuyor, güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye-i yeganesi, adeta insanın şu dünyaya gelişinden tek gayesi, o mucizeyi hedef ve düstur ittihaz edip, neydi o mucize? Kur'an-ı Hakim. Kur'an-ı Hakim'i insanlığın adeta tek gayesi gibi bir üslupla hedef gösterip, düstur ittihaz edip, ona bakarak, Kur'an'a bakarak, neticeyi hılkat-i insaniye, insanın yaratılış neticesine bakarak ve bunu bilerek böylece yürüyünüz bu yolda demektedir değerli dinleyenler. Elhasıl sair enbiya aleyhisselamın mucizatları, diğer peygamberlerin mucizeleri birer havariki sanata işaret ediyor. Her bir peygamberin mucizesi, mesela İsa aleyhisselamın tıp sahasında, Yusuf aleyhisselamın saat sahasında, Musa aleyhisselamın asasıyla taşlardan su çıkarması ve hakeza birer sanat harikasına işaret ediyor ki birkaç haftadır bunların misallerini sizlere arz etmeye çalıştık. Ve Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber, sanatların esaslarıyla birlikte, ulum ve fünunun havarik ve kemalatının fihristi, ilimde, fende yapılacak mükemmelliklerin ve harikaların adeta bir özetini, fihristesini, bir sureti icmali de işaret edip teşvik ediyor. Ama mucize-i kübra-i Ahmediye olan Kur'an-ı mucizel beyan ise aleyhissalatü vesselam, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Hakim ise talim-i esmanın, yani isimlerin öğretilmesinin hakikatine Adem aleyhisselam'da olduğu gibi icmalen değil, yani özet olarak değil, mufassalan, teferruatlı bir şekilde mazhariyetini ve hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedefleri, ilimde, fende doğru hedef nedir, nasıl konulur ve oraya nasıl vasıl olunur ve dünyevi, uhrevi kemalatı dünyada da ahirette de nasıl mertebeler kat edilerek mükemmelleşilir ve saadeti, dünya ahiret saadetini vazhan gösteriyor açık bir şekilde. Hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor, hem de insanları açık bir tarzda Kur'an-ı Hakim, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Hakim, insanları bu ayetle hem doğru hedeflere, ilim ve fennin doğru kullanılmasına, hem dünya ahiret saadetine

ve ilerlemesine hem de bunları elde etmeye açıkça teşvik ediyor ve gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatıyla beraber insanları onlara sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk eder ve teşvik eder ki o tarz ile şöyle anlattırıyor. Diyor ki o tarzda Kur'an-ı Kerim bizlere, ey insan, şu kainattan maksadı âli, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyeti külliyeyi insaniyedir. Şu kainat niye yaratıldı, maksadı nedir? Âlâ, yüce bir maksadı vardır bu kainatın. O maksadı âli ise Allah-u Teala'nın şu kainatta tezahür eden rububiyetine, rablığına karşı külli bir kulluk, ubudiyeti külliye yapmanızdır ey insanlar. Ve insanın gaye-i aksası, en ileri gayesi o ubudiyete, o kulluğa ulum ve kemalat ile yetişmektir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki o ifade ile şöyle işaret eder ki elbette nevi beşer, insanlık ahir vakitte, son zamanda ulum ve fünuna dökülecektir. İnsanlık son deminde tamamen ilim ve fen ile meşgul olacaktır. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hangi sahada ilimde ileri gitmişse o sahada en kuvvetli olacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı mucizel beyan, cezalet ve belagat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki, Kur'an-ı Kerim sürekli düzgün söz söyleme, sağlam söz, hale uygun söz söyleme sanatını ileri sürerek bize işaret ediyor ki, ulum ve fünunun, ilimlerin, fenlerin en parlağı olan belagat ve cezalet, bütün çeşidiyle, envaıyla, ahir zamanda en mergup bir suret alacaktır. Hatta insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en yüksek, en keskin silahı cezalet-i beyandan, yani doğru ve sağlam söz söylemekten, ifadesini düzgün belirtmekten ve en mukavemetsuz kuvvetini, yani en direnç kıran kuvvetini belagat-ı edadan, sözünün hale uygun ve güzel söylenmesinden alacaktır. Elhasıl Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın, birer mükemmelleşme, ileri gitme, tekamül etme hazinesinin anahtarıdır Kur'an'ın her bir ayeti ve birer define-i ilmin, ilim definesinin miftahıdır, yani açacağıdır, anahtarıdır. Eğer ister isen Kur'an'ın semavatına ve ayetlerinin nücumlarına yetişmek, bunları istiyorsan geçmiş olan 20 adet sözleri 20 basamaklı birer nerdiban yaparak onunla gör ki, haşiye var burada değerli dinleyenler, haşiyede şöyle deniyor: 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 lemaları, 13 işaları 120 basamaklı birer nerdivandır. Yani Risale-i Nur külliyatından bahsediyor. Bunları basamak yaparak çık, onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir. Kur'an'ın ne kadar parlak bir güneş olduğunu görmek mi istiyorsun? İlme, fenne nasıl işaret ediyor? Beşere, insanlığa dünya ahiret saadetini nasıl veriyor? Tevhidi, nübüvveti, ubudiyeti, haşrı nasıl anlatıyor? İlme, fenne nasıl işaret ediyor görmek istiyorsan, Risale-i Nur tefsirinden işte 33 adet sözlere, 33 adet mektuplara, lemalara, şualara ve hakeza 120 parça eserlere bak. Onları merdiven yap ve ayetlerin semasına, yıldızına çık. Ve gör ki Kur'an ne kadar büyük ve parlak bir güneştir. Hakaiki ilahiyeye, ilahi hakikatlere ve hakaiki mümkünat üstüne, mümkünatın hakikatleri üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve onları nasıl parlak bir ziya neşrederek gösteriyor, oradan bak. Netice-i kelam, madem enbiyaya dair

Peygamberlere dair olan ayetler, buraya kadar onlardan örnekler verdik kıymetli dinleyenler. Bu ayetler şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin harikalarına, insanlık ilerlerken maddeten de bu ilerlemelerindeki yaptığı harika şeylere bir nevi işaretle peygamber mucizeleri bakıyor mu? Evet bakıyor. Bunların örneklerini anlattık. Bununla beraber daha ileride götürüyor. O daha ilerideki hududunu çiziyor o ilim ve sanatın. Bunun gibi bir tarz ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır. Bir ayet bir manaya delalet etmez. Mealler onun için eksik manadır işte değerli dinleyenler. Tefsir okumak ondan daha doğrudur, daha iyidir. Çünkü bir ayet tek bir manaya delalet etmez. Pek çok manaya delil olur. Bu muhakkaktır. Belki müttefukun aleyhtir, yani üzerinde ittifak edilmiş olan bir husustur bu. Ve madem enbiyaya ittiba etmek, peygamberlere uymak ve onlara iktida etmeye dair emri mutlaka var, mutlak emir var ayet-i kerimelerde, öyleyse şu geçmiş ayetlerin manayı sarihalarına, açık manalarına delaletle beraber, onlara bakmakla birlikte, delil olmakla beraber, sanat ve fünun-u beşeriyenin mühimlerine işari bir tarzda peygamberler o sanat ve fende mucize göstermemiş mi? Göstermişler. Hem de en ileri ucunu. İşte ayet-i kerime peygamberlere iktidayı emrederken manen olduğu gibi, ubudiyeten olduğu gibi sanat ve fende de onların mühimlerini onlar göstermişler o peygamberler. Onlara uymaya işari bir tarzda ayetlerde delil var, teşvik var denilebilir. Peygamber mucizelerinden beşerin sanat harikalarına olan ilim ve fennin olan işaretleri böylece görmüş, anlamış, tamamlamış olduk kıymetli dinleyenler. Elhamdülillah diyoruz. İki mühim suale karşı iki mühim cevap var. O sualler nedir? Cevapları nasıldır? Onlara bakalım. Birincisi, eğer desen, madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Evet, gördük ki ayetler peygamber mucizeleriyle beşerin medeniyetindeki o harikalara, ilerlemelere, buluşlara işaret var. Peki diyor, Kur'an madem insan için inmiş, evet öyledir. Peki bu Kur'an insanın medeniyetindeki bu harikalara işareten bakıyor da neden açıkça bakmıyor? Belki gizli bir remiz ile, hafi bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. Ya bir ima var, ya bir remiz var, gizli bir remiz, hafif bir işaret var ya da zayıf bir ihtarla bunu gösteriyor. Açık manasından hariç olarak. Niye böyle diyor? El cevap. Çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları bahsi Kur'ani'de o kadar olabilir. Kur'an adil olan her şeyi yerli yerine hakkı kadar veren Cenab-ı Hakk'ın kitabıdır, kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır Kur'an. Beşeriyet harikaları dediğimiz fen ve sanattaki, ilimdeki ilerlemelerin yeri Kur'an'da diğer mevzuların yanında, ancak bu kadar olduğu için hafi bir remiz ile, ince bir ima ile, zayıf bir ihtar yahut işaretle Kur'an-ı Kerim onlara bakıyor. Çünkü hakkı o kadar, her şeyin hakkı kadar yer veriliyor Kur'an'da. Zira Kur'an'ın vazife-i asliyesi, Kur'an'ın asıl vazifesi, daire-i rububiyetin kemalat-ı şuunatını ve daire-i ubudiyetin vazayif ve ahvalini talim etmektir. Kur'an'ın asıl vazifesi nedir? İnsanlık fende nereden nereye gelecek bunu anlatmak değildir. Onlara işareten bakar. Asıl vazifesine daha çok odaklanır tabiri caizse. Asıl vazifesi nedir Kur'an'ın? Allah-u Teala'nın şu kainatta cari olan kemalatını, şuunatını, isim ve tecellilerini göstermek ve kulluk dairesinde kullara vazifelerinin, hallerinin ne olduğunu öğretmektir. Demek iki şeyi Kur'an-ı Kerim asıl vazife olarak, ana vazife, hedef ittihaz etmiş. Bir, Cenab-ı Hak kendi Rablığını bize ilan ediyor. Onun tezahürlerini gösteriyor, şuunatını ilan ediyor. Bunu bilmemizi istiyor ve öğretiyor. İki, bizim bu rububiyete karşı nasıl ubudiyetle mukabele etmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Öyleyse
şu havariki beşeriyenin

beşer harikaları denilen bu icatların o iki dairedeki hakları yalnız bir zayıf remiz olabilir. Kur'an-ı Kerim'de öyle yapmış. Bir hafif işaret olabilir. Ancak o düşer ona. O da o kadar hakkını almış. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler, onlar da rububiyet dairesinde yeri neyse, hakkı neyse onu isteseler, o vakit pek az hak alabilirler büyük mevzular karşısında. Mesela tayyare-i beşer Kur'an'a dese, yani insanların bulduğu uçak dese, şu ciddi meseleyi yazarken ihtiyarsız olarak kalemim üslubunu şu latif latifeye çevirmiş, ben de kalemimi serbest bıraktım diyor Üstad Hazretleri. Ümit ederim ki üslubu latif, üslubun o hoşluğunu, latifliği meselenin ciddiyetine halel vermesin. Misal veriyor ya, mesela tayyare-i beşer, insanların bulduğu uçak, Kur'an'da dese, bana bir hakkı kelam ver, bana da söz hakkı ver dese, hayatında bir mevki ver bana, ayetlerinde yer ver diye istese, elbette o daire-i rububiyetin, Cenab-ı Hakk'ın terbiye edicilik, Rab'lık dairesinin, tayyareler olan seyyarat, arız, kamer, Kur'an namına diyecekler ki, sadece insanların bulduğu uçak mı uçuyor bu kainatta? Hayır, Cenab-ı Hakk'ın Rabbani tayyareleri var. Gezegenler, yıldızlar, güneşler, ay, dünya, onlar Kur'an namına o tayyareye der ki o zaman uçağa, burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Yani senin cismin nedir? O kadar bir yer alabilirsin. Eğer beşerin taht el bahirleri, yani her şey kendi büyüklüğü kadar yer alacak, o zaman dünyada, ayda, kamerde, onlardan da bahis var Kur'an'da, hepsi kendi hakkı neyse onu alabilecek. O zaman beşerin en ileri buluşum dediği tayyare gibi, uzay aracı gibi vasıtalara çok az yer düşer. Belki bu hafî ima kadar bile yer düşmez. Cenab-ı Hak her şeye layığını neyse onu veriyor. O kadar işaret gerekiyor, onu veriyor. Mesela beşerin tahtel bahirleri, denizaltıları var. Sanat harikasıdır, evet. Bunlar ayat-ı Kur'aniye'den mevki isteseler, Kur'an ayetinden bunlar da yer isteseler, söz hakkı isteseler, o zaman o dairenin tahtel bahirleri, yeraltı dairesinin başka denizaltıları da var. Balinalar, yunuslar, köpek balıkları, diğer balıklar, milyonlarca, milyarlarca, sayısını bile bilemiyoruz. Her birisi hak isteyecek. Her birinin hakkının yanında beşerin bulduğu denizaltıların mevkisi çok az kalacak. Yani bahri muhiti havaide ve esir denizinde yüzen, ayrıca semavat da bir denizdir, onun içinde de yüzen denizaltılar var ve esir denizi dediğimiz bütün zerrelerin, atomların arasını dolduran bir madde var. Her şey bu esir denizinde. Orada da yüzen pek çok sanat harikalar var ki o sanatlar Allah'ın sanatı. Beşerin sanatı gibi olabilir mi? Ne derece üstündür. Onların da Kur'an'dan mevkisi var. İşte oralarda yüzen zemin ve yıldızlar o tahtel bahirlere, denizaltılara diyecekler ki insanın bulduğuna, Kur'an'dan mevki istese, yanımızda senin yerin görünmeyecek derecede azdır. Çok az. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler, elektrik bulunmuş, lambaları var, parlak. Bunlar ayetlerden mevki ve yer isteseler, söz hakkı isteseler, o zaman bu dairenin elektrik lambalar olan şemsler, güneşler, şehaplar, o yıldızlar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar, kandiller diyecekler ki elektrik ışıklarına, ışığın nispetinde bahis ve beyana girebilirsin. Senin ışığın ne kadardı ki? Yeryüzündeki bütün elektriği, beşerin kullandığı elektriği toplasanız bir tek güneşe denk gelebilir mi? Bir ayın ışığına denk gelebilir mi? O yıldızlara, şihaplara, o kayan yıldızlara denk gelebilir mi? Mümkün değildir. O halde bahsi, beyanı o kadar olabilir. Bu kadar olabilirsin diyecekler. Eğer havariki medeniyet ve dakaiki sanat cihetinde haklarını isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Bir tek sinek sanat cihetiyle hepsinden daha harikadır. Elektriği bulan, uçağı yapan, denizaltıları yapan insanlık bir tek sineği, bir tek sineğin bir gözünü halk edebiliyorlar mı? Haşa ve kella.

O halde bir tek sinek hepsini susturacak, susunuz diyecek. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Çünkü daha harikadır, daha sanatlıdır ve taklit edilemez bir sanattır. O halde bir sinek kanadı kadar beşerin bu terakkisinin açıkça icmalen yer isteseler hakları kalmayacak. Onun için ayetler ince bir remiz ile, zayıf bir işaretle, bir ihtarla haber vermiş bunlardan. Evet, sinek ne diyecek? Susunuz, benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin, insanlığın cüz-i ihtiyarıyla kesp edilen bütün ince sanatlar, insanın kendi cüz-i ihtiyarisiyle elde ettiği o ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acayip olamaz. Bir sineğin ayakları, kanadı, kanadının içindeki hareket ve tanzim, gözü, midesi, kainatla olan alakası ve hakeza uçması, canlılığı karşısında bütün beşer harikaların hakkı ancak susmak kalır. Kur'an-ı Kerim'de onun kadar yer alabilir. Estağfirullah, bismillah. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yahlukû zubâben velev içtema'û leh. İlahirul ayeti sizi susturur. Ne buyuruluyor ayet-i kerimede değerli dinleyenler? Mealen deniliyor ki, şüphesiz ki Allah'tan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. İsterse bunun için hepsi toplansınlar. Haç suresi 73. ayet. Bu ayet onları susturur. Eğer o harikalar daire-i ubudiyete gidip, kulluk dairesine gidip o daireden haklarını isterlerse, o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki, sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünkü programımız budur ki, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayatı ebediyeye, ahiret hayatına lazım olan levazımatı tedarik etmekle insanoğlu mükelleftir. En ehem, en önemli ve en elzem, en lazımlı işler takdim edilecektir, öne alınacaktır. Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makar-ı ebedi noktayı nazarında, şu dünya hayatını ki geçicidir, fanidir, baki bir yer gibi noktayı nazar ederek gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Yani ubudiyet dairesinde de yeriniz pek yoktur. Öyleyse hakperestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hakkınız pek azdır. Kur'an'dan ubudiyet itibariyle beşerin harikaları yer isteseler yine yerleri ancak hafi bir ima, ince bir işaret olabilir. Çünkü ubudiyet dairesinde bulunanlar ne diyecekler onlara? Siz bu daireye kolay giremezsiniz. Çünkü bu ubudiyet dairesi kısa bir ömürde baki bir hayata lazım olan ebedi hayatın levazımatını tedarik etmek içindir. Bu da en mühim bir meseledir. En mühim, en lüzumlu işler öne alınır. O halde sizin yeriniz arkadadır. Üstelik siz ahiret içinde değilsiniz. Çoğunlukla dünya hayatını adeta baki gibi, ebedi gibi görüp o gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde var. Beşeriyet bunun için yapıyor bunu. Öyleyse ubudiyet nedir? Ubudiyet hakperestlik ve ahireti düşünmeklik üzerine kurulur. Siz dünya perestlik üzerine kurulmuşsunuz. O halde burada yeriniz çok azdır. Ubudiyet dairesi hakperestlik üzerine tesis edilmiştir. Ahireti düşünmek üzerine müessestir. O halde hakkınız pek azdır. Lakin eğer kıymetli bir ibadet olan, sırf menfaatı ibadullah için, sırf kulların menfaatı için, kulların faydalanması, yararlanması için ve menafi umumiye denilen herkesin menfaati için ve istirahat-ı âme denilen umumun huzuru, rahatı için cemiyet hayatınızın, toplum hayatınızın, hayat-ı içtimaiyenin kemalına hizmet eden ve elbette akalliyet, azınlık teşkil eden muhterem sanatkarlar,

0: bir adam ki sanatkar ve diyor ki benim yaptığım bu icat, bu iş, bu sanat, bu harika şey umumun istirahatına, rahatına vesile olsun. Herkes bundan faydalansın. Sırf Allah rızası için Allah'ın kulları bundan istifade etsin. Ama bunlar da çok az muhterem sanatkar insanlardır, çok azınlıktadır. Bu sanatkarlar ve mülhem keşyaflar, bir keşif yapıyor bunun için ya da insanlar ki onlara da bu keşifler ilham olunur. Cenab-ı Hak ilham eder. Onlar arkanızda ve içinizde varsa ey sanatlar, sizin içinizde böyle sanatkarlar varsa, umumu düşünen o hassas zatlara şu remiz ve işareti Kur'aniye, Kur'an'ın o halde bu işareti, bu remzi saye teşvik için, Allah rızası için bu çalışmalarınızı artırınız diye o muhteremleri çalışmaya teşvik için ve onların sanatlarını da takdir etmek için elhak bu işaret, bu remiz, bu zayıf ihtar, bu az yer onlara kafidir ve vafidir. Yani onlara yeterlidir bu kadar şey. Evet, birinci sual buydu değerli dinleyenler. Cevabı da böyleydi, gayet güzel. Hani buradan bazı insanlar diyor ya, falanca şu icadı yaptı, cennete o girmeyecek de biz mi gireceğiz? Hayır. İşte şurada anlatılan dairelerde olabiliyorsa, burada anlatılan tarzda olabiliyorsa, imanı da varsa o zaman olur. Yoksa hakkı bu dünyada o bulduğunun karşılığı rahat etmektir. Cenab-ı Hak da onu ona veriyor. Demek ki beşer harikalarından Kur'an-ı Kerim bahsediyor. İmayla, remzle, peygamber mucizeleriyle onlara işaret ve teşvik ediyor. Nasıl, nerede kullanılacağını anlatıyor. Bütün peygamberlerin mucizeleri beşerin bir sanat harikasına, ilimdeki bir ilerlemesine işaret ediyor. Adem Aleyhisselam'ın mucizesi olan Esma'yı bilmesi, mücmel tarzda, fihristi olarak bütün sanatlara, ilimlere şamil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri ise teferruatlı bir şekilde bütün bunlara işaret ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de beşer harikalarının yeri ve hakkı ancak bu kadardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in asıl vazifesi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini bildirmek ve buna karşılık nasıl ubudiyet tavrı takınacağımızı bize öğretmektir. Bunu yapıyor. Bunun yanında diğer dünyevi hususların yeri bir sinek kanadı kadar dahi olamaz. İşte ayet-i kerimede buna cevap verdi. Onların hepsi toplansa bir sineği halk edemezler. Peki bunların, bu buluş, icat yapanların bir hakkı, menfaati olmaz mı? Olur diyor. Nasıl olur? O da sırf Allah rızası için, Allah'ın kulları istifade etsin diye umumi menfaati düşünerek çalışan sanatkarlar, keşşaflar varsa ki bunlar da çok azdır muhterem insanlar. Bunları da işte bu ayetin bu işaretleri ve alleme Ademel Esma'ya külleha ayeti, ondaki işaretler bunlara yeter, hakları bu kadardır diyor kıymetli dinleyenler. İkinci sual ve cevabı var. Acaba o sual ve cevap bize hangi güzel hususları anlatacak? Onu da inşallah bir sonraki programda sizlerle birlikte öğreniriz değerli dinleyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Süremiz doldu. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Kur'an'a hakiki dilimiz ve talebe şakirt eylesin inşallah. Dünyada rehberimiz, ahirette şefaatçimiz, kabirde nurumuz eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Cerir bin Abdullah radıyallahu an. Hicretin 10. yılıydı. Mekke fethedilmiş. İslamiyet daha geniş kitlelere yayılmıştı. Çevre kabileler kafile kafile Medine'ye geliyorlar, Müslüman oluyorlardı. İslam'ın kurtarıcı eli Becile oğullarına da ulaşmış, 150 kişilik bir heyetle Medine'nin yolunu tutmuşlardı. Cerir bin Abdullah radıyallahu an bu kafilenin başkanıydı. Kafile Medine'ye yaklaştığı sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ediyordu. Bir ara sizin yanınıza şu kapıdan Yemenli hayırlı biri gelecek. Onun yüzünde melik ve melek alameti vardır buyurdular. Ashab pür dikkat haber verilen zatı beklemeye başladı. Bundan sonrasını Hazreti Cerir'in kendisinden dinleyelim. O şöyle anlatıyor. Medine'ye varınca elbisemi değiştirip mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada sohbet ediyordu. Selam verdim ve oturdum. Müslümanlar göz ucuyla beni süzüyorlardı. Yanımda oturan zata Resulullah benden bahsetti mi diye sordum. Evet dedi. Biraz önce senden güzel bir şekilde bahsetti. Bunu duyunca Cenab-ı Hakk'a hamd et. Biraz sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cerir, niçin geldin diye sordular. Ben de sizin huzurunuzda Müslüman olmak için ya Resulallah.

Allah dedim. İslam üzere biat edeceğimi, hangi şartı koşacaksa koşmasını söyledim. Şöyle buyurdular. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma, hiçbir şeye ortak koşmaksızın Allah'a ibadet edeceğine, namaz kılacağına, oruç tutacağına, Müslümanlara yardımcı olacağına, Habeşli bir köle de olsa amirine itaat edeceğine ve müşriklerden ayrılacağına biat edeceksin. Bunun üzerine ben olur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattılar. Ben de söylediği hususlarda kendisine biat ettim. Hazreti Cerir radıyallahu anh'tan sonra yanında bulunanlar da teker teker biat ederek Müslüman oldular. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Cerir bizden, ehli beytimizdendir buyurarak ona iltifatta bulunurdu. Her zaman huzuruna girip çıkmasına müsaade etmişti. Her gördüğü yerde de ona tebessümde bulunurdu. Huzuruna heyetler geldikçe Hazreti Cerir'e haber gönderir, o da tertipli ve düzenli bir kıyafetle yanına giderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen heyete onu takdim eder, İslam'a olan hizmetlerinden dolayı iltifatta bulunurdu. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyorlardı. Bu esnada Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an çıka geldi. Her nasılsa kimse ona yer göstermedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağa sola baktı, onu buyur edeceği bir yer aradı. Bulamayınca da cübbesini çıkardı, al bunun üzerine otur buyurdular. Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an cübbeyi aldı, katladı, öptü, sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geri iade etti. Siz bana ikramda bulunduğunuz gibi Allah da size ikramda bulunsun ya Resulallah diyerek minnettarlığını ifade etti. Peygamberimiz de ashabına hitaben bir kavmin büyüğü size geldiğinde ona layık olduğu şekilde ikramda bulunun buyurdular. Cerir bin Abdullah radıyallahu an bir müddet Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldılar. Bu zaman içerisinde ondan çok istifade ettiler. Yurduna döndüğünde ise kavmini İslamiyet'e davet ettiler. Birçok kimsenin hidayetine vesile oldular. Bu arada zaman zaman Medine'ye giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de sohbetlerinde bulundular. Bir defasında yine Medine'ye gitmişlerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona kavminin ne durumda olduğunu sordular. Cerir bin Abdullah radıyallahu an peygamberimizi müjdeledi ve ya Resulallah, yüce Allah İslamiyet'i üstün kıldı. Becelilerin mescidinde ve meydanlarında ezanlar okunuyor. Kabileler tapa geldikleri putları yıktılar demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna çok sevinmişlerdi. Fakat Zülhalasa ne oldu diye sorduğunda Cerir bin Abdullah radıyallahu an onun eski hal üzere durduğunu söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü ve vallahi ondan da kurtulacağım. Ey Cerir, sen beni ondan kurtaramaz mısın? Beni rahatlatamaz mısın? Buyurdular. Zülhalasa Yemen'de bir tapınaktı. Ona Yemen'in Kâbesi deniliyordu. Tapınağın içinde üzeri taç gibi nakışlı beyaz mermerden bir de dikili taş bulunuyordu. Yemen'le Mekke arasında Mekke'ye 7 günlük mesafedeydi. Onun adına kurbanlar kesilir, çok büyük hürmet gösterilirdi. Bu itibarla
Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın vazifesi zordu. Fakat bu büyük insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna baş koymuştu. Onun her emrini, her isteğini yapmaya hazırdı. Bunu yaparken karşılaşacağı güçlükleri hiç düşünmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teklifine hiç tereddüt etmeden "Elbette kurtarırım ya Resulallah" diye cevap verdi. Vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı ve yanına 150 mücahid aldı. Cerir bin Abdullah radıyallahu an atın üzerinde fazla duramazdı. Yola çıkmadan önce "Ya Resulallah, ben at üzerinde fazla duramıyorum" dedi. Peygamberimiz mübarek eliyle Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın göğsüne vurdu. Sonra da "Allah'ım, onu at üzerinde durdur. Kendisine doğru yolu göster. Onu doğru yolu gösterenlerden eyle" diye dua etti. Bundan sonra Cerir bin Abdullah radıyallahu anh artık attan düşmez oldu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh Zülhalasa'ya vardığında onu yıkmasına müsaade etmediler. Neticede savaş oldu. Müşriklerden 200 kişi hayatını kaybetti. Sonra da tapınak yıkıldı, yakıldı. Kısa zamanda harabeye çevrildi. Böylece kendisine verilen vazifeyi başarıyla tamamlayan Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu anh Medine'ye geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müjdeyi verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bol bol dua ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından sonra Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ı Zülkela ve Zü'Amr'ı İslamiyet'e davet etmek üzere Yemen'e göndermişti. Hazreti Cerir radıyallahu anh buna da muvaffak oldu. İkisinin de Müslüman olmasına vesile oldu. Fakat bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberini aldı ve çok üzüldü. Ama hayat devam ediyordu. Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an 4 halife devrinde de tebliğ ve irşat vazifesine devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu an onu takdir eder. Simasının güzelliği sebebiyle Cerir bin Abdullah bu ümmetin Yusuf'udur diye iltifatta bulunurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh bilhassa idarecilere tavsiyede bulunmaktan geri durmazdı. Hakkın hatırını her şeyden yüce tutar, hak bildiğini söylemekten de çekinmezdi. Bir defasında Muaviye'ye bir mektup yazmıştı. Peygamberimizin insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez hadisini hatırlatmıştı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ı ticarette aldatmamasını, herkese doğru yolu söylemesini ve insanlara nasihatte bulunmasını tavsiye etmişlerdi. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh hayatı boyunca bu tavsiyeye uygun hareket etti. Ticaret yaptığında sattığı malın bütün kusurlarını müşteriye söylerdi. İşte mal, işte fiyatı, işte kusurları. İster al, ister alma derdi. Sen bu şekilde bir şey kazanamazsın diyenlere de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle söz verdik. Kazanalım, kazanmayalım. Verdiğimiz sözden dönemeyiz cevabını veriyordu. Bütün ömrünü İslam'a hizmet yolunda geçiren ve hicretin 51. yılında vefat eden Hazreti Cerir bin Abdullah radıyallahu an birçok hadiste rivayet etmiştir. Bunlardan ikisinin meali şöyledir. Birincisi,
benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyiniz. Diğeri de, her kim İslam'da güzel bir çığır

yaşarsa onun sevabıyla birlikte o şuurda amel edenlerin sevabından hiçbir şey eksilmeksizin kendisi de sevap kazanır. Her kim de kötü bir çığır açarsa, onun günahıyla o yolda gidenlerin günahından hiçbir şey eksilmemek üzere bir mislini de kendisi yüklenir. Allah, doğruluk ve dürüstlük abidesi olan Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeri. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücünü

0: İnanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, Allah'ın bildiğini kuldan niçin saklayayım? Halkın arasında yaygınlaşan, günahkarların da ağızlarından düşürmediği sözlerden biri de, Allah'ın bildiğini kuldan niçin saklayayım sözüdür. Tabii ki bu İslam'a ters düşen bir ifade tarzıdır. Onun için bu sözü günahkar, değersiz, kişiliksiz, hiçbir ağırlığı olmayan, yamuk mizaçlı kişilerden çok duyarız. Allah'ın bildiği kabahatleri kullardan saklamak lazımdır. Adam içki içip nara atmış, zina yapmış, kumar oynamış, arsızlık, hırsızlık yapmış, muhterem insanların namus ve şereflerini lekelemiş ve sonra da bunlar sanki birer meziyetmiş gibi her önüne gelene şurada şöyle, burada böyle yaptım diye kaykıla kaykıla anlatıyor. Bu çok yanlıştır. Niçin? Bizce şu altı sebepten dolayı yanlıştır. 1. Yaptığı günaha kulları şahit tutmuş olur. İnsan günahlarını anlatmakla, ''Ey Allah'ım, sen benim günahlarımı kapatıyorsun ama bu kullarında şahit olsunlar ki ben bu haspayı yedim. Ben nura değil, nara layık biriyim.'' demek istemiş olur. Bu ne adiliktir? Onun için günahları başkalarına anlatarak kulları şahit tutmamak lazımdır. 2. İnsan yaptığı günahı anlatmakla başkalarına kötü örnek olur. Çevresini ve neslini nefsi gibi günaha özendirir, günahların yaygınlaşmasına ön ayak olur. Bundan dolayı günah işleyenlerin de cezası gibi cezaya müstahak olur. Çünkü kötülüğe ön ayak olan onu işlemiş gibidir. 3. Günahı açıktan işlemek ayrıca bir suçtur. Çünkü bu nesilleri bozmaya yönelik bir eylemdir. Böyle bir davranışa kimsenin hakkı yoktur. Yeri gelmişken değinmeden geçemeyeceğiz. Bazı televizyon kanallarındaki programlarda içip içip nara attırıyorlar. Kadın oynatıyorlar, zina yaptırıyorlar, kumar oynatıyorlar, hırsızlık yaptırıyorlar, aldatıyorlar, fuhuş sahnelerini yayınlıyorlar. Bu melanetleri alenileştiriyorlar. Yani nesillere, bakınız, örnek alınız, böyle olunuz demek istiyorlar. Bunları yapanlar da, yaptıranlar da, müsaade edenler de bu ümmetin melunlarıdırlar. Bunların şerlerinden korunmak için bu kepazeleri çok iyi tanımak lazımdır. 4. Gizli işlenmiş günahı haz duyarak anlatmak büyük bir kabahattir. Çünkü bu yaptığıyla kişinin iftihar etmesi demektir. Bu ne cürettir? 5. İnsanın günahını anlatması iradesi zayıf olan kişileri bu günahı işlemeye götürür. 6. Alenileştirilen her günah mahşerde bir delil olur. Adam zina ederken resim çektirmiş, bunları iftihar vesilesi yapıyor. İşte bunlar benim günah belgelerim demek istiyor. Bütün bunlardan dolayı Allah'ın bildiğini kullardan niçin saklayayım deyip, işlenilen hataları etrafa duyurmak, ifşa etmek son derece yanlıştır, iğrençtir, günahtır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, açıkça günah işleyenler hariç, ümmetimin hepsinin günahlarını Cenab-ı Hak affedecektir. Şu da açıktan günah işlemek gibidir. Kişi geceleri haram bir iş yapar, sonra yarına çıkar. Halbuki Allah işlediği günahın üzerine perde çekmiş, gizlemiştir. Şuna buna, ey filan, ben dün gece şöyle böyle bir iş işledim, bir gece hayatı yaşadım der. Halbuki o, Rabbi günahın örtbas ederek gecelemişti. Fakat bu, Allah'ın üstüne çektiği perdeyi açarak günahını ilan ediyor. Şimdi anladınız mı Allah'ın bildiğini kuldan niçin saklamamız gerektiğini? Allah-u Teala cümlemizi açık ve gizli günah işlemekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, erkek dayıya, kız halaya çeker. Halk arasında yaygın tabirlerden biri de erkek dayıya, kız halaya çeker sözüdür. Bilindiği gibi babanın kız kardeşine hala, annenin erkek kardeşine dayı denir. Birisi bir davranışta bulunduğu zaman dayısına çekmiş veya halasına çekmiş derler. O davranış iyi ise, hala veya dayı da iyi tanınıyorsa, o iyi huyla bu iyi huy arasında hemen irtibat kuruluverir. Diyelim ki dayı sarhoş, arsız, hırsız biri ise, yeğeni de bunu örnek alıp aynı dümenin suyundan gidiyorsa, anne babanın mazereti hazırdır.
Derler ki ne yapalım, dayısına çekmiş. Yani bizim bir suçumuz yok, bütün suç dayısında demek isterler. Bu son derece yanlış bir değerlendirmedir. Bir defa bu benzetmenin huy, karakter, mizaç ve ahlaki açıdan pek irtibatı yoktur. Çünkü insanlar yaratılırken huysuz, karaktersiz yaratılmazlar. İnsana bulaşacak olan ve karakteri haline gelecek olan iyi veya kötü özellikler üzeri küllenmiş kor gibidir. Bunların hangisinin üzerindeki küller üflenirse insan o huyları edinir ve öylece bir karaktere sahip olur. Anne babanın, çevrenin ve kültürün insanın şahsiyetinin oluşmasında önemli etkisi vardır. Bu etkenlerin menfi oluşu, başka bir ifadeyle İslami olmayışı, huyların ve karakterin bozukluğuna sebep olacağı şüphesizdir. Kötü huylar kanser tümörleri gibidir. Onları kesip atmadıkça, tedavi etmedikçe, etkisini yok etmedikçe önüne geçmek mümkün değildir. Kötü huyların baş kaldırmasını önleyen Allah'ın dini İslam'dır. Buna göre yaşayanlarda huyların kötülüğüne rastlanmaz. İnsan İslam'ın denetimine girince alışkanlıkları da buna göre yönelir. Dinden uzaklaşanın huyları da olumsuzlaşır. Ölçü bozuk olunca insan ayar tutmaz hale gelir. Bu defa insanlar hoş olmayan davranışlarına haklılık kazandırmaya çalışır. Tabii ki bu son derece yanlıştır. Olan şudur, insanı terbiye eden, olgunlaştıran, çeki düzen veren yani insanı insan yapan İslam'dır. Bu nizamın hükümlerine tabi olmayan, onun ölçülerine göre ayarlanmayanların terbiyesizliği, İslam dışı yaşantılarının neticesidir. Erkek dayıya, kız halaya benzer sözü doğrudur. Lakin bu benzeyiş huy ve karakter açısından değildir. Vücudun, şeklin ve şemalin benzemesi açısındandır. İnsanın dayı veya halaya yüzü, gözleri, burnu, eli, vücudun uzunluğu, kısalığı, sesi vesairesi benzeyebilir. Benzemeyebilir de. Hasılı, erkek dayıya, kız halaya benzer sözünden anlaşılması gereken, insanın dayı veya halaya huy ve karakter bakımından değil, vücut, şekil ve şemal açısından benzemesidir. Doğrusu budur. Allah-u Teala cümlemizi razı olacağı hal üzere yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, ip inceldiği yerden kopsun. Hayat tarzları bozuk, kişiliksiz ve değersiz kimselerin söylediği sözlerden biri de budur. Gidişatları dine, imana, ipe sapa gelir tarafı olmayanlar, güya bu yanlışlıklarını haklı çıkarmak için böylesi sözler söylerler. Tabiatıyla bu tür davranış ve ifadelerin haklılık tarafı yoktur. Olması da mümkün değildir. Müslümanım diyen birinden bu tür söz ve davranışları duymak çok şaşırtıcıdır. Çünkü bu İslami değildir. İslam bunu reddeder. Böyle bir şeye bünyesinde hayat hakkı tanımaz. Bir misal verelim. Adam çevresine her gün biraz daha arttırarak borçlanıyor. Ödeme yapmıyor. İşlerini aksatıyor. Haramları her gün arttırarak işliyor. Irzına, namusuna olan hassasiyetini başlıyor zayıflatmaya. İçki, kumar, zina ve diğer ahlaksızlıklara dalıyor. Tembellik ve miskinlik yakasına yapışmış kişilere dostları ikazda bulunuyor. Diyorlar ki, bak kardeşim, bu senin yaptığın ayıptır, günahtır. Her gün biraz daha pisliğe dalıyorsun. Aklını başına topla. Kendine gel. Bu senin yaptığın deliliktir. Bak, çoluk çocuğunla birlikte rezil olacaksın. Etme, yapma. Kendine çeki düzen ver. Adamın verdiği cevap şu. Aman sen de ip inceldiği yerden kopsun. Aldırma. İp inceldiği yerden kopacakmış. Adamın işi bozulmuş, borç almış, başını gidiyor. Dostları kendisiyle ilişkisini kesmiş, haramın her çeşidi hayatına nüfuz etmiş, neredeyse namusunu ve şerefini kaybetmek üzere ip inceldiği yerden kopsun diyor. Güya bu sözle yamukluğunu haklı çıkartacak. Her şeyi kaybetmenin bedelidir. İslami hayat tarzından kopmak budur. İslam'dan kopanlar namus ve şereflerini de koparıp atarlar. İşte bizim cemiyetimiz böyleleriyle doludur. İnsanımıza verilen kültür bugün bu neticeyi vermiştir.

0: hasılı ip inceldiği yerden kopsun ifadesi hiçbir dayanağı olmayan batıl bir sözdür. Hayatlarının yanlış yönünü haklılaştırma çabasına saplanmışların kullandıkları bu sözler, aklını imanının emrinde kullanan hiçbir müminden sağlır olmaz. Olması da mümkün değildir. Allahu Teala cümlemizi çirkinliklerden korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmiş senin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

Kureyş'in yaşadığı ikilem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı ve onu takip eden ayı Medine'de geçirdi. O ayın sonlarına doğru bir gece rüyasında başı tıraşlı bir şekilde Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını elinde tuttuğunu gördü. Ertesi gün rüyasını sahabeye anlattı ve onları kendisiyle birlikte umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine aceleyle yol hazırlıklarına girişildi. Kutsal mekanda kurban edilmek üzere 70 deve satın aldılar. Bu kurbanların etleri Mekke'deki fakirlere dağıtılacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini yanında götürmeye karar verdi. Kur'a çektiklerinde Ümmü Seleme radıyallahu anha çıktı. Umre yapanlar arasında ikinci Akabe biatında da bulunan iki hazreçli kadın Nuseybe ve Ümmü Menin vardı. Her adam avlanma amacıyla yanına birer kılıç aldı. Fakat tam yola çıkmak üzereyken Ömer radıyallahu anh ve Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh tamamen silahlanmayı önerdiler. Kureyş haram aya rağmen saldırabilir dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi kabul etmedi ve ''Ben silah taşımayacağım, hac yapmaktan başka bir şey için yola çıkmıyorum.'' dedi. İlk konaklarında kurban edilecek develerin kendisine getirilmesini istedi. Bir tanesini seçip Mekke'ye döndürdü ve sağ böğrüne bir işaret koyarak deveyi nişanladı. Devenin boynuna da çelenk astı ve diğer develerin de aynı şekilde nişanlanmasını emretti. Daha sonra Huza'nın Ka'b kolundan bir adamı Kureyş'in tepkisini öğrenmek üzere gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı açıktı ve iki parça dikişsiz kumaştan yapılmış geleneksel hac kıyafetini, ihramı giymişti. İhramın bir parçası vücudun alt kısmını örtmek üzere bele dolanmış, diğer parçası da omuzlarına örtülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılarak hac için hazırlandı. Namazın arkasından hacıların söyledikleri lebbeyk, lebbeyk kelimesini tekrarlamaya başladı. Bu işte sana geldim, emrindeyim Allah'ım anlamına geliyordu. Çoğu kişi onun gibi yaptı fakat birkaç kişi biraz daha ileride ihrama girmeyi tercih etti.

Diğer taraftan eğer düşmanlarının Mekke'ye barış ve rahatlık içinde girmesine izin verirlerse bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir moral zaferi olacaktı. Bu haberler tüm Arabistan'a yayılacak ve tüm ağızlarda tekrarlanacaktı. Aynı zamanda bu bir önceki başarısız Medine seferlerinin üstüne tuz biber olacaktı. Belki de en kötüsü bu hacıların eski hac geleneğini devam ettirmeleri, onların İbrahim dinine bağlı olduklarını ortaya koyarak daha çok kişinin sempatisini kazanmalarını sağlayacaktı. Her şey gözden geçirildiğinde onları Mekke'ye sokmamaları gerektiği kararına vardılar. Aramızda bir tek kişi canlı kaldığı sürece Tanrı'ya andolsun onlar giremeyecekler dediler. Hacılar Usfan'a ulaştığında önceden gönderilen küçük grup Mekkelilerin Halid'i 200 atlı ile onların yaklaşmasını önlemek üzere gönderdikleri haberleriyle geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini başka bir yoldan götürecek bir rehber aradı. Eslemli bir adam bu görevi üstlendi ve onları sahile doğru yöneltti. Hudeybiye'ye giden geçide ulaşıncaya kadar aşılması zor ve dar bir yoldan ilerlediler. Hudeybiye, haram bölgenin hemen kenarında, Mekke'nin aşağısında açık bir araziydi. Rehberleri onları Halid'in gözünden kaçırmayı başarmıştı. Fakat yürürlerken o kadar çok toz kaldırmışlardı ki Halid onları fark etti ve Kureyşlilere onların yaklaştığı haberini vermek üzere Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için en gözde devesi olan Kesva'yı seçmişti. Deve geçidin sonuna geldiklerinde yere çöktü. Birçok kişinin hal hal sesleri kayalarda yankılandı. Deveyi yerden kaldırmak için böyle derlerdi. Kesva inatçı dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun şimdilik Hudeybiye'den öteye gitmemeleri gerektiğini gösteren bir işaret olduğunu biliyordu. O inatçı değil dedi. Bu onun tabiatı değildir. Fakat fili engelleyen güç onu da engelledi. Kureyş'i kastederek şunları ekledi. Bugün benden Allah'ın hudutlarına uygun her ne isterlerse onlara vereceğim. Daha sonra Kesva'ya bir şeyler söyledi. Deve hemen ayağa kalktı ve onu diğer hacılarla birlikte Hudeybiye'ye kadar götürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kamp kurma emrini verdi. Fakat kamp kurdukları yerde hemen hemen hiç su yoktu. Sadece bir iki çukurda birikmiş su vardı ve adamlar susuzluktan şikayet ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban develerini gözeten Eslemli Naciye'yi yanına çağırdı ve ondan bulabildiği kadar suyu kovaya doldurup kendisine getirmesini istedi. Naciye suyu getirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı ve bir miktar suyu ağzına alıp tekrar kovanın içine boşalttı. Daha sonra sadağından bir ok aldı ve bu suyu al ve o çukura boşalt. Daha sonra da bu okla karıştır dedi. Naciye onun emrettiği gibi yaptı ve oku suya daldırır daldırmaz temiz ve taze bir su o kadar hızlı ve çok olarak fışkırdı ki kendisini zor geri attı. Hacılar çukurun başında toplandılar. Bütün hayvanlar ve insanlar kana kana içtiler. Hacıların arasında İbni Ubey dahil birkaç münafık vardı. İbni Ubey su içerken kabilesinden bir adam ona şöyle dedi. Ey Hubab'ın babası, sana yazıklar olsun. Kendinin nerede olduğunu hala fark etmeyecek misin? Bundan daha fazla ne bekliyorsun? İbn Ubey, daha önce bunun aynısını gördüm dedi. Bunun üzerine adam onu tehdit edercesine konuştu. İbn Ubey de oğlu ile birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve meseleyi anlatıp kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemek istedi. Fakat daha o konuşmaya başlamadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Bugün gördüğün şeyin aynısını daha önce nerede gördün?'' dedi. O ''Buna benzer hiçbir şey görmedim'' cevabını verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Peki o zaman niçin o lafları söyledin?'' dedi. İbn Ubey ''Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum'' dedi. Oğlu ''Ey Allah'ın Resulü onun için bağışlanma dile'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

Susuzluklarını giderdikten sonra hacılar bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deve ile bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular. Bu bedevi kabilesi bir zamanlar mescidin koruyuculuğunu yapmış olan ve Eslem, Kâb ve Müstalık boylarını içeren Beni Huza idi. Bunların hepsi şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iyi davranıyorlardı. Çünkü Müslüman olmayanlar için bile bu ittifakta politik bir avantaj vardı. Bu ittifak sayesinde Kureyş'le anlaşmalı olan en büyük düşmanları Beni Bekr'e karşı denge sağlamış oluyorlardı. Bu durum kısa bir süre sonra çok önemli olaylara patlak verecekti. Fakat şimdilik Huza ve Bekr arasında savaş yoktu ve Kureyşliler şüphelenmelerine rağmen Huza'ya hoşgörü gösteriyorlardı. Huza'nın ileri gelenlerinden Budeyl İbni Verka, hacıların Hudeybiye'de kamp kurdukları haberi geldiğinde Mekke'deydi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ona Kureyş'in tutumu hakkında bilgi vermişti. Son adamları da ölünceye kadar sizinle Kâbe arasındaki yolu kapalı tutmaya yemin ediyorlar dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz buraya savaşmak için gelmedik. Sadece beyti tavaf etmek için geldik. Yolumuza çıkanla savaşırız. Fakat ben onlara isterlerse tedbirlerini almaları ve yolu açmaları için süre tanıyorum dedi. Bu değil ve yanındaki arkadaşları Mekke'ye döndüler. Kureyşliler onları asık suratla karşıladılar. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin neler söylediğini belirtmek istediklerinde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e onları duymak istemediklerini söyledi. Safvan da Budeyl'e gördüklerini ve duyduklarını bize anlat dedi. Budeyl onlara hacıların niyetlerinin barışçı olduğunu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin gelişine kadar Kureyşlilere hazırlanma süresi verdiğini haber verdi. Daha sonra Urve, Budeyl size hiç kimsenin reddedemeyeceği güzel bir teklif getirdi. Bunu kabul edin. İzin verin, doğrudan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip bunu tasdikleteyim. Onun yanına gider ve etrafındakileri gözlerim. Size haber getiren bir elçi olurum. Kureyşliler onun teklifini kabul ettiler. Fakat daha önceden tüm Bedevi müttefiklerine kumanda eden Ehabiş diye tanınan bir adamı elçi olarak göndermişlerdi. Bu adam Kinane kabilesinin Benil Haris kolundan Huleys idi. Uhud'da cesetlere yapılan işkenceler nedeniyle Ebu Sufyan'ı azarlayan da Huleys idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yaklaştığını görünce ya onun davranışlarından ya da daha önce onun hakkında duyduklarından onun merhametli bir adam olduğunu ve kutsal şeylere çok önem verdiğini anladı. Bu nedenle nişanlanan kurban develerinin onu karşılamak üzere ileri sürülmesini emretti. Kurban nişanları ve boyunlarındaki süsleriyle 70 devenin geldiğini gören Huleys bundan o kadar etkilendi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaksızın doğruca Kureyşlilere gitti ve hacıların niyetlerinin tamamen barışçı olduğunu söyledi. Mekkeliler biraz ileri giderek onun sadece bir çöl adamı olduğunu ve bu meselenin aslını anlayamayacağını söylediler. Bu büyük bir taktik hatasıydı. Bunu anladıklarında ise çok geç kalmışlardı. Huleys, ey Kureyşliler dedi sertçe. Biz sizinle müttefik olmadık ve bunun için anlaşma yapmadık. Allah'ın evine gelen birine nasıl engel olursunuz? Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki ya Muhammed'in yapacağı şeye izin verirsiniz ya da ben bütün ehabişleri geri çekerim dedi. Onlar ortak bir noktaya varıncaya kadar bizi bekle dediler. O sırada Sakifli Urve hacıların kampına varmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaya başlamıştı. Sanki kendisiyle eşit konumdaymış gibi karşısına oturtmuştu ve ona hitap ettiğinde onun sakalını tutuyordu. Fakat muhacirlerden biri olan Mughire radıyallahu anh onların yanında ayakta duruyordu. Urve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca kılıcının yassı ucuyla onun eline vurdu. Bir iki dakika sonra Urve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca eline daha şiddetli bir darbe indirdi ve

0: Henüz elin senin iken elini Allah'ın Resulü'nün sakalından çek dedi. Urve bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fazla yakın olmaktan kaçındı. Fakat onunla konuştuktan sonra saatlerce kampta kaldı. Kureyşlilere onların elçisi olduğu kadar casusu da olmaya söz vermişti. Bu nedenle kampta gördüğü her şeyi not etti. Ancak onu en çok burada görmek için gelmediği ve hiçbir yerde rastlamadığı şeyleri görmek etkiledi. Mekke'ye döndüğünde Kureyşlilere şöyle dedi: "Ey insanlar! Ben birçok krala, Kisra'ya, Kayser'e ve Necaşi'ye elçi olarak gönderildim. Hiçbir tebaanın kralına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ona gösterdiği saygı kadar saygı gösterdiğini görmedim. O bir şey emretse ağzından çıkar çıkmaz hemen yapıyorlar. O abdest alsa abdest suyunu almak için yarış ediyorlar. O konuştuğunda hiç sesleri çıkmıyor. Onun yüzüne dimdik bakmıyorlar. Ona gösterdikleri saygıdan gözlerini yere indiriyorlar. O size iyi bir teklif yaptı. O halde bu teklifi kabul edin." Urve daha kamptayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b kabilesinden Hiras adındaki bir adamı deveye bindirip Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hiras oraya vardığında İkrime devesinin bacaklarını kesti. Fakat Huleys ve adamları araya girerek elçinin hayatını kurtardılar ve adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geri gönderdiler. Döndüğünde Hiras, "Ey Allah'ın Resulü, benden daha iyi himayesi olan bir adamı gönder," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ı çağırdı. Fakat Ömer, Kureyşlilerin onun kendilerine ne denli düşman olduğunu bildiklerini ve kabilesi Beni Adi'nin kendisini koruyacak kadar güçlü olmadığını söyledi. "Fakat," dedi Ömer, "Mekke'de benden daha güçlü akraba yönünden zengin ve benden daha iyi bir himayeye sahip olan bir adam gösterebilirim. Osman İbni Affan radıyallahu anh." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Affan'ı Mekke'ye gönderdi. Abdüşşemsli akrabaları ve diğerleri ona iyi davrandılar. Hudeybiye'dekilerin hiçbirini Kabe'ye yaklaştırmayacaklarını söylemelerine rağmen onu Kabe'de tavaf etmeye davet ettiler. Fakat Osman radıyallahu anh bunu reddetti. Kureyşliler İbni Ubey'e de aynı imtiyazı teklif eden bir haber gönderdiler. Fakat İbni Ubey, "Allah'ın Resulü tavaf etmedikçe beyti tavaf etmem," cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve çok sevindi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Hafız Mehmet Eminay. Meryem Suresi 1 ve 11. ayetler arası.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Hedef

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamda

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

Tilavet secdesini eda etmeyi unutmayınız. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, iman ahlakı derslerimize devam ediyoruz. Bugün de imanımızın en büyük işareti olan kelime-i tevhid üzerinde duracağız inşallah. Önemli bir konu. Önemli bir bahis. Rabbim bana kolaylaştırsın anlatmayı. Sizlerin de inşallah anlayışlarını açsın. Sizlere de anlamayı kolaylaştırsın. Hepimize yaşamayı inşallah kolaylaştırsın. Kelime-i tevhid ile başladığımız yolu o güzel kelimenin gölgesi altında tamamlamayı bizlere nasip etsin. Hayatımızın her anını, her alanını o kelimede söz verdiğimiz o müthiş ve mukaddes misakın altında yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi sözümüzün yalancısı etmesin. Dilimizin söylediğiyle kalbimizin yaptığını, kalbimizin geçirdiğini ve bedenlerimizin yaptığını bir eylesin. Dilden güzel şeyleri söyleyip de kalben farklı şeyler geçiren, öyle olduğu için de hayatları bambaşka olanlardan etmesin. Dili, kalbi, bedeni aynı hakikat için çalıştırsın inşallah. Ve bizleri sonuna kadar artık Cenab-ı Hak ne kadar takdir etmişse bizler için

ömür dediğimiz o ilahi sermayeyi inşallah sonuna kadar aynı heyecanla, aynı aşk ile, aynı sevda ile yürüyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Dersimizin serlevhası çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bilmem fark ettiniz mi? Tam bu şekliyle bir ayet aslında. Bir ayetin bir ilk cümlesini ben serlevha olarak aldım. Muhammed suresi tertipte 47. suredir. O surenin 19. ayeti. Fa'lem ennehu la ilahe illallah der. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhatap kimdir burada? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Kelime-i tevhidi adeta içselleştirmiş. Kelime-i tevhid ile bir hayat, bir duruş ortaya koymuş. Hatemen Nebiyyin olan son elçisine Rabbimiz böyle hitap ediyor. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ayetin devamı öyleyse hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. Son cümlenin mesajı şudur. Yani dünyadaki konumunuzu da bilir. Ahirette alacağınız karşılığı da bilir. O son cümlede böyle bir mesaj var. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselama fa'lem ennehu la ilahe illallah demişse Rabbimiz, oradaki o hitabı direkt üzerimize almalı ve çok iyi bilmeliyiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu çok iyi biliyordu. Bildiği için de o 23 yıllık hayatı, hatta daha öncesindeki 40 yıllık hayatı başından nihayetine kadar tevhid üzereydi. En ufak o tevhide zarar verecek, oraya gölge düşürecek, oraya farklı bir biçimde iz bırakacak hiçbir adımı olmadı. Birkaç tane örnek anlattım geçen ders. Sadece onları hatırlarsanız zaten anlayacaksınız Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda ne kadar hassas olduğunu. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur emrinin, bu bir emri ilahidir ve hepimizedir. Aslında hemen zihin dünyamızda beş tane bir şekliyle şimşek çaktırmalı. Buradaki bu hitap nedir onlar? Bil, anla, kavra, unutma, gereğini yap. Buradaki bu serlevhanın yani bu ayetin bizdeki yankısı bu olmalı. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen ne yapmalısın, ben ne yapmalıyım? Buradaki bil emrini üzerimize alarak bu kelime-i tevhidi anlama adına bir gayret göstermek için adeta zihnimizde bu ilahi fermanı çakmalıyız, belletmeliyiz, bilme adına bir gayrete girmeliyiz. İkincisi anlamalıyız. Burada bir şey söyleniyor bize. Bunu sadece dilde bırakmamalıyız, anlamalıyız. Anlamakla kalmamalıyız, bunu kavramalıyız. Yani biraz daha üzerinde fıkh etmeliyiz. Biraz daha farklı bir biçimde bir mesaj almalıyız buradan. Dördüncüsü unutmamalıyız. Unutursak birbirimize hatırlatmalıyız. Aslında şu anda biz burada Allah'ın izniyle başta Abdullah İbni Revaha olmak üzere onlarca sahabinin yaptığı gibi Taale nu'min sa'aten, gel bir saat oturup iman edelim diyen sahabi davetine icabet ediyoruz. İman ediyoruz inşallah. İmanlarımızı takviye ediyoruz. İman hakikatleri üzerinde inşallah tefekkür ediyoruz. Dolayısıyla insanız, unuturuz. La ilahe deriz. Hemen der demez arkasından başka şeyler yapabiliriz. Unuttuğumuz için o hakikati birbirimize hatırlatma adına bir gayret içerisinde olmalıyız. Ve kendimize de telkin etmeliyiz. Aslında fa'lem ennehu la ilahe

İllallah bir yönüyle insanın kendi kendine bu kelime-i tevhidi de telkin etmesi anlamındadır. Asıl beşincisi, bu kadar bir şeyler söyledin. Şimdi hadi meydan senin, gereğini yap. Çünkü burada gereğini yapmakla mükellef olduğun bir emir var ortada. La ilahe illallah'ı deyip de yatan bir sahabi var mı Allah aşkına? Siz sahabi efendilerimizi yıllardır bu kürsüden dinlediniz, dinlemeye devam ediyorsunuz. Var mı bu kelime-i tevhidi söyleyip de bu kelime-i tevhidin kendilerinden istediklerini yerine getirmeme adına kulaklarını tıkayan, ihmal eden, farklı noktalara çeken, tevil eden, başka başka anlamlar yükleyen? Yok böyle bir şey. Niçin? Çünkü onlar bildiler, anladılar, kavradılar. Hatırladılar, bu dördü olduğu için gereğini de yerine getirdiler. Rabbim bizlere de gereğini yerine getirsin. La ilahe illallah bir cümle. Kelime-i tevhid deriz de Arapçada da kelime cümle anlamında kullanıldığı için aslında bir cümle. Dört harften iki kısımdan oluşan bir cümle. Dört harf la ilah İlla Allah. Dört tane kelimesi var. Bu kadar kolay anlaşılır. Bu kadar sade, bu kadar yalın. Konuşan Rabbul Alemin Allah olursa olacak olan budur. Bu dört tane kelimeden oluşan cümle iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım La ilahe nefi. İkinci kısım illallah ispat. Şimdi siz hazırlıklı gelmişsiniz. Ben de rahat rahat davranıyorum. Rahat rahat konuşacağım. Çünkü emanet ettim size. Biliyorum ki emanete riayet ettiniz. Kafirun suresini okudunuz. O La İlahe'nin tefsiriydi. İhlas suresini bir diğer ifadeyle Tevhid suresini okudunuz. O da İllallah'ın tefsiriydi. Bu tefsirin üzerine konuşacağımız için işimiz kolay. Ama okumadıysanız ben ne yapayım? Siz artık o tarz şeyden mahrum kalacaksınız. İnşallah telafisini yine yaparsınız ama ben sizin okuduğunuzu umuyorum. La ilahe, ilah yoktur. Aslında kelime-i tevhidin önemli olan mesajı bu. Bu mesaj çok önemli olduğu için cümle böyle başlıyor. İllallah'ın doğru bir biçimde söylenebilmesi için de La ilahe'nin doğru söylenmesi gerekir. Peki biz La ilahe, ilah yoktur dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Bir, imha olmadan inşa olmaz. İki, reddedilmeden kabul edilmez. Üç, temizlemeden davet gerçekleşmez. Dört, kazımadan boya sürülmez. Beş, zararlı olan def edilmeden yararlı olan celp edilmez. Açık, biraz daha açalım. Bir, imha olmadan inşa olmaz. Düşünün, bir bina yapacaksınız. Harfiyat kaldırmadan binayı gelip o arsanın üzerine kurabiliyor musunuz? Kuramıyorsunuz. Bir kere orada ne varsa imha edilmeli. Orası bir kere o binaya temizlenmeli. O bina için hazırlık yapılmalı. Temeller kazılacak. O binayı taşıyacak şekilde temeller atılacağı için o arsanın üzerinde ne varsa onların hepsi imha edilecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin başında Mescid-i Nebevi'yi inşa edecekken Mescid-i Nebevi'de hurma kurutma alanı olarak kullanılıyordu. Bazı ağaç kütükleri vardı. Biraz müşriklerin kabirleri falan vardı. 6 ay sürdü o temizlik işlemi. Onların hepsi temizlendikten sonra yeryüzünün en güzel 3. mescidi olan Mescid-i Nebevi oraya inşa edildi. Dolayısıyla inşa için imha şart. En başta biz de bunu konuşuyoruz. İmha olmadan inşa olmaz. 2. Reddedilmeden kabul edilemez. Önce la diyeceksin. Sonra illa diyeceksin. La demeden illa denmiyor.
Onun için önce ret, önce hayır demeyi bileceksin. Hayırı en gür sedayla söyleyeceksin. Arkasından illallah diyerek, onun arkasına onu ekleyerek olması gerekeni dile getireceksin. Üçüncüsü, temizlemeden davet gerçekleşmez. Burada manevi bir temizlikten bahsediyoruz. Birincisi maddiydi, buradaki manevi. Allah'ı davet edeceksin yüreğine. İllallah diyeceksin çünkü. Bir kere bir temizle, manen tertemiz ol. Temiz ol ki o davet gerçek manada davetin şanına yakışır bir biçimde bir adımla olsun. Dördüncüsü, kazımadan boya sürülmez. Bunu niçin söyledim? Aslında burada da çok önemli bir mesaj var da, ben yine de bildiğimiz maddi anlam üzerinden mesajı vereyim. Bir yere boya sürecekseniz, önce bir kere orayı kazımalısınız ki boya tutsun üstünde, yoksa tutmaz boya. Şimdi Rabbimiz de bizi boyayacak inşallah. Sıhbetallah. O Allah'ın boyası, onun olabilmesi için de beşeri ne varsa hepsinden sıyrılmak lazım. Beşeri boyalardan sıyrılmayana kadar Allah'ın boyası bizi tutmayacak. Niye tutmuyor? Buradan anlayın zaten. Neden etki uyandırmıyor? Buradan anlayın. Çünkü daha izler var. Daha birçok şey var bizim üstümüzde, kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda, bedenimizde. Bunlar varken Allah'ın boyasıyla boyalanamıyor. O boyanın tutabilmesi için önce bir kere burada bir kazıma işlemi gerekir. Beşincisi, zararlı olan def edilmeden yararlı olan celp edilemez. Bu mecelleye de bir kaydı olarak giriyor biliyorsunuz. Öncelikle zarardan kurtulmak lazım. En büyük zarar nedir? Şirktir. Her türlü şirkten arınacaksın ki Allah'ın davetine ait bir şey söylediğin zaman onun altı doğru bir biçimde dolmuş olsun. Yararlı olanın gelebilmesi için zararlı olanlardan bir kere arınmak gerekir. Demek ki la ilahe demek bize bu mesajların tamamını söyletiyormuş. Peki ikinci cümleye gelelim. İspatı tevhiddir ikinci cümle. Yani illallah demek ispatı tevhid. Peki biz illallah deyince ne deriz? Bakın aziz kardeşlerim, ne olur dikkat edin cümlelere. Allah demek yetmez. Yetmez mi Allah demek? Yetmez. Sadece ve sadece Allah demek gerekir. Aslında tevhid budur zaten. Tevhid konuşulduğu zaman karşısındaki kavram şirktir. Şirk mutlak inkar demek değildir. Aslında müşrik Allah'a inanandır. Ama Allah'a inanırken Allah'la beraber başka şeylere de inanandır. İşte onun için illallah'ın anlamı bu. Sadece Allah demek yetmez. Allah demek yetmez. Sadece ve sadece Allah demek gerekir. İkincisi, evet demek yetmez. Önce gür bir seda ile hayır demek gerekir. La dedik, sonra illa dedik. Onun için evet demek yetmez. Önce gür bir seda ile hayır demek gerekir. Üçüncüsü, iman etmek yetmez. Evvelinde inkar etmek gerekir. Çünkü öyledir. La ilahe önce inkardır, illallah imandır. Öncelikle inkar gerekir. İşte o inkarı yerine getirebilmemiz için iman etmek yetmez, evvelinde inkar etmek gerekir. Dördüncüsü, hakka ittiba etmek yetmez. Öncesinde batılı izale etmek gerekir. Dördüncü maddeye de dikkat edin. Hakka ittiba etmek yetmez. Öncesinde batılı izale etmek gerekir. Beşinci madde de şudur. Ben demek yetmez. Fatiha suresinin bilincine ererek biz demek gerekir. Kelime-i tevhidin ikinci maddesinde, yani illallah'ta, ispat-ı tevhidde böyle bir mesaj da var. Ben demek yetmez. Fatiha suresinin bilincine ererek biz demek gerekir.
Kıymetli kardeşlerim, şu cümleyi

0: ne olur unutmayın. Kulluk, eşhedü, şahadet ederim kelimesiyle başlar. Na'budu, biz ibadet ederiz kelimesiyle devam eder. Eşhedü de ben diyebilirsin. Çünkü onu sen kendi adına söyleyeceksin. Ama iş kulluğu yaşama noktasına gelince orada benlik biter. Orada işte biz şuuruna ermek durumundasın. Buradan da çok önemli bir mesaj var ki işte sahabenin iman kodlarını buradan çözüyoruz. Nedir o mesaj? İman eden imanın tadına varmış olur. Tadına varan da tattırmak için gayret içerisinde olur. Biz ashab-ı kiram efendilerimizde böyle bir gayreti görmemiz bundan. Onlar işin başından itibaren imanın tadına vardıkları için bu şuurun gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde oluyorlardı. Şimdi burada la ilahe demenin çok önemli bir mesajı daha var. O mesaj ne? Mesaj şu. Demek ki insanlar Allah'tan başka ilah edinmişler. Ediniyorlar, edinmeye de devam edecekler ki la ilahe var. Çünkü niye olmasaydı bu söz söylenmiş olsun? İlah yoktur diye bize Cenab-ı Hakk'ın söyletmesi üç durumun da olduğunun işaretidir. İnsanlar Allah'tan başka ilah edinmişler, şu anda da ediniyorlar, edinmeye de devam edecekler. Böyle olduğu için en gür seda ile la ilahe denmeli ki gerçek manada tevhid tesis olsun. O inanan müminin hayatında bir karşılık bulsun. Bu manada istenilen oranda önce nefi sonra ispat adına bir adım atılmış olsun. Burada meseleyi anlayabilmemiz için, kendimizi bu meselenin içerisine dahil edebilmemiz için, burada söylenen bu önemli mesajın tam anlamıyla kavranabilmesi için iki soru sormak durumundayız. Nedir o iki soru? İnsanlık Allah'tan başka ilah arayışına ne zaman girdi? İkincisi, insanlığın bu sapmalarının nedenleri nelerdi?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7.000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal

0: medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
12: Bu iki soru bugünün dünyasında da kelime-i tevhidin bizim hayatlarımızdaki karşılığı adına da bize çok önemli mesajlar verecek. Eğer Cenab-ı Hak bize halen la ilahe dedirtiyorsa, unutmamamız gerekir ki bizim de her an Allah'tan başka kapılara, ideolojilere, şahıslara, kurumlara, şunlara, bunlara ilahlık yakıştırma gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Dehşet bir ifade, Allah aşkına gelin şu ifadeyi bir anlayın. Abdud dinar, dinarın kulu. Bunu ben demiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Abdud dirhem,

dirhemin kulu, Abdülhamise elbisenin kulu, Abdülkadife kadifenin kulu, helak olsun Allah'tan başka kul olanlara deyip sözünü devam ettiriyor bir Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kulluk dediğimiz şey sadece manevi güçlere de yapılmıyormuş. Biz bazen bu meseleyi belli alanlara sıkıştırdığımız için la ilahe illallah kelime-i tevhidi bizde tam karşılık bulmuyor. Zihnimizde miladi 6. asırdan intikal eden bazı bilgiler var. O bilgiler çerçevesinde meseleye bakıyoruz. Onun için la ilahe bizim için ne mesajı var? Biz zaten elhamdülillah Allah'tan başka bir kapının kulu değilim deyip işin içinden çıkıyoruz. Ama öyle basit olmadığını söylüyor işte Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tehlike var, her an kayma tehlikesindesin. Allah'tan başka ilah yoktur derken gerçekten sen dinara da mı kul olmuyorsun? Yani paraya, yani güce de mi kul olmuyorsun? Sen oradaki dinarı, dirhemi başka para birimlerine çevir. İlle de orada söylenen de o değil. Oradaki elbisenin kulu olmak neyin kuludur biliyor musunuz? Üniformanın, gücün, bir şekliyle kuvvetin aslında sembolüdür orada. Bir şekliyle zenginliğin işaretidir, bir şekliyle de gücün işaretidir. Onlara ait de bir kulluğa ait bir mesaj veriyor. Ve bütün bunlara la ilahe de. Bunlara la ilahe dersen ancak illallah diyebilirsin diyor. Dolayısıyla burada bize söylenen mesaj çok güncel bir mesajdır. Hale, şu ana hitap eden bir mesajdır. Ne olur birazdan örnekler vereceğim miladi 6. asırra, belki daha öncesine, ama sadece mesajın orada kalmadığı konusunda da bir bilgiyle beraber yürüyelim ki alabileceklerimizi bu noktada daha doğru bir biçimde anlayalım. Birinci soruyu bir daha tekrar edeyim. İnsanlık Allah'tan başka ilah arayışına ne zaman girdi? Cevap, insanlıkla beraber. Hazreti Adem'in çocuklarıyla beraber bir şirk sürecinden, bir sapma sürecinden bahsediyoruz. Hemen Hazreti Adem'in çocuklarından Habil ile Kabil arasındaki mücadeleyi biliyorsunuz. Bir kurban hadisesi var ki Maide suresinde anlatılır. Çocukların ismi verilmeden ama tarihi kaynaklarda detaylar daha fazladır. Habil'in kurbanı kabul edilip Kabil'in kurbanı kabul edilmeyince Kabil öz kardeşi Habil'i öldürür. O öldürmenin arkasından da yine gördüğü bir işaretle gömer. Hazreti Adem bu durumdan haberdar olunca oğlu Kabil'i huzurundan kovar. Kabil alır kardeşini ve ona inanan ve onun sözüne itibar eden birkaç kişiyi Yemen'e gider. Yemen'de onlar yeni bir hayat başlatırlar ve onun soyundan gelen, yani Kabil'in soyundan gelenlere şeytan başka bir telkinde bulunur. Habil'in kurbanının kabul edilişinin sadakat değil ateşteki manevi güç olduğu telkin edilir. Böylece şirk adına, sapma adına önemli bir ayrılık başlar insanlık tarihinde ki insanlık kadar eski bir şeyden bahsediyoruz. Öylece açıla açıla ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar gelir. Kur'an en büyük sapmalardan biri olarak da yine insanlığın İkinci atası olan Hazreti Nuh'un kavminin üzerinden bize bir bilgi verir. Nuh suresinin 23. ayetinde onların diliyle bir şey söylenir ki Kur'an'a o ayet olarak girmiştir. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevet'ten, Suva'dan, Yeğus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. 5 tane put ismi sayılıyor. Dönem kimin dönemi? Hazreti Nuh'un dönemi. Daha insanlığın başı sayılabilecek bir dönemden bahsediyoruz. Ama 5 tane put ismi ilah olarak insanlar tarafından edinildiğini ve Hazreti Nuh'un karşısındaki kavmi tarafından bunların korunması gerektiği konusunda da bir karşı koyuştan bahseder. Burada sayılan 5 tane put isminin kimler olduğuna dair müfessirlerimizin iki görüşü var. İkisi de isabetli olabilir. İkisi de doğru olabilir. Ben ikisini de aktarayım size. Bunlardan birincisi şu. Ya Hazreti Adem'in çocuklarından ya da Hazreti Nuh'un

Bir müddet öncesinden 5 tane salih insan bunlar. Salih insanlar yaşıyorlar, insanlar bunları takdir ediyor. Bir müddet sonra öldükten sonra hatıraları canlı tutulsun diye bu 5 tane isim için 5 tane heykel yapılıyor. Ama bir müddet sonra o salih insanların hatıraları adına masumane bir biçimde yapılan o heykeller tapılacak bir noktaya geliyor. Zaten bu alan öyle kaygan bir alan ki en ufak bir sapmaya gelmiyor. Ufacık bir sapma, bir müddet sonra bakıyorsunuz şu kadar bir mesafe olmuş. Koruma adına, hassasiyet adına başka bir gayret lazım. Geçen ders tevhid meselesindeki o mesajları hatırlayın. Allah'ın en hassas olduğu mevzu olması da bundan kaynaklanıyor. Bu manada en ufak bir tavize, en ufak bir ipi gevşetmeye gelmiyor. İşte o gün eğer o rivayet doğruysa başlangıçta salih ve abid olan zatların bir şekliyle hatıraları canlı tutulsun diye adlarına yapılan o heykeller sonraki süreçte Allah'ın yerini alacak, Allah'la beraber tazim edilecek putlara dönüşüyor. Bir diğer görüş de şudur. O görüş de isabetli bir görüştür. Burada söylenen 5 tane put, 5 tane tanrı ilah aslında 5 farklı alanın sembolüdür. Nasıl? Vet erkek savaşçı, Suva güzel kadın, Yavuz aslan, Yevuk at, Nesr kartal. Bu 5 tane put aslında gücün sembolleri, güzelliğin sembolleri, kudretin sembolleri. Genel anlamda Allah'la birlikte başka putlara tapanların zihin kaymalarının temelinde de şöyle bir şey var. Bu kadar büyük bir alemin, alemlerin, varlığın ve bu kadar nizamın bir tek ilah tarafından yapılabileceğini anlamıyor insanlar. Onun içinde gücü ilahlara, tanrılara bir şekliyle bölüştürüyorlar. Bakın dikkat edin. İlahın karşılığı olarak Tanrı'yı kullanıyorum. Böyle kullanmakta bir beis yok. Ama Allah lafzı celalinin karşılığı Tanrı değildir haşa. Allah lafzı celali Cenab-ı Hakk'ın özel ismidir. Hiçbir dile tercüme edilmez. Aynen olduğu gibi korunmalıdır. Ama ilah kelimesinin karşılığını Türkçe olarak da Tanrı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla burada söylenen mesaj o. İlah edinmeleri kendilerine put olarak, Tanrı olarak edinmelerindendir. Görüldüğü gibi burada Hazreti Nuh'un iman atamız olan ve insanlığın neredeyse ikinci bidayetinin başlangıcı sayılan o dönemde Allah'a ait olan alanlar bunlarla bir şekilde paylaştırılıyor. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e kadar bu sapmaların devam edip geldiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Harran'da başlattığı mücadele de aslında o putlara, o şirke ait olan tazim edilen varlıklara karşı bir mücadeleydi. O mücadeleyi başlattı biliyorsunuz. Putları birer birer kırdı. Nemrut'un ateşine atıldı. Sonra amcasının kızı ve hanımı olan Sare'yi alarak Allah'ın kendisine işaret ettiği Filistin'in El Halil şehrine doğru yürüdü. Yürürken durakları Mısır'dan geçti. Mısır'da da aynı şeylere şahit oldu. Ama orada Mısır'ın Firavun'un karşısındaki teslimiyeti ve sadakati ona Hacer'i kazandırdı. Hacer'i de alarak El Halil'e gitti. Sonraki süreci biliyorsunuz. Hazreti Hacer'den İsmail olunca Allah'tan yine aldığı bir işaretle toprağında bir tek ot bitmeyen Kabe'ye yani Mescid-i Haram'a o günkü adıyla Faran dağlarına gelip orada onları bırakması, sonra Zemzem'in çıkması ve orada hayat bulunması, bunun arkasından Kabe'nin inşası ve insanların oraya gelişleri. Bu Kabe'nin tarihinde, Mekke'nin tarihinde bilinen şeyler. Hazreti İbrahim'in orada tevhidin işareti olan, sembolü olan Beytil Haram, Beytil Atik, en eski ev olan Kabe'yi Hazreti Adem'in temelleri üzerinden yeniden inşa etmesiyle
yeniden bir kez daha o coğrafya tevhid

buluştu. Hazreti İsmail'den sonra gelen aile Cürhumiler, ki biliyorsunuz Hazreti İsmail o aileyle evlendi. O soydan gelenlerle beraber küçük bir sapma bir daha başladı. Neydi o sapma? Mekkeliler tüccar adamlar. Dışarıya ticaret için gidip geliyorlar. Ticaret için giden o tüccarlar uzun yolculuklarda Kabe'yi özledikleri için bir müddet sonra yanlarına Kabe'nin etrafından taşlar götürmeye başladılar. Bu kadar masum bir şey. Aldılar taşları, gittiler. Uzun yolculuklar sırasında Beytülharam'a karşı, Kabe'ye karşı iştiyaklarını o taşlara bakarak gidermeye çalıştılar. Bir müddet sonra süreç gidince böyle, ama başladı bir kere. Şimdi başlıyor ayrılmaya. Bir müddet sonra yolculukları bitip geri dönmeye başlayacakları zaman insanlar onların yanlarında o taşları görünce dediler ki, siz zaten Kabe'nin olduğu yere gidiyorsunuz. Bu taşları bize bırakın. Taşlar onlara bırakıldı. Bir müddet geçti aradan, o Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den, Mekke'den gelen taşlar bölgede insanların etrafında tavaf ettikleri, tazim ettikleri taşlara döndü. Bakın sapma nereden başladı? Nereye doğru gidiyor? İşte böyle zaten. Dedi ki açıldı mı durdurmak mümkün değil. Bir müddet sonra öyle bir noktaya geldi ki Huzalıların artık yavaş yavaş Kabe'ye hakim olduğu dönem bu dönem. Bölgede şekilsiz taşlardan oluşan bir tazim noktasında insanların tazim gösterdikleri bir zemine kavuştu. İşte bu dönem zarfındadır. Huzalılardan Amr ibn Luhay Şam'a gidip ticaret maksadıyla bulunduğu bir sırada Romalıların şekilli putlara tazim ettiğini görmesi, bunun ne olduğunu sorması, arkasından hoşuna giden kırmızı akikten yapılmış bir insan sureti şeklinde bir putu satın alıp Kabe'ye getirmesi. İşte Mekke'ye giren ilk şekilli put bu puttur. Bu putun adı ne? Hubel. Hubel'in kelime manası önemli. Birkaç farklı yorum var bu konuda. Ben sizi detaylarla boğmayayım ama en fazla itibar gören şu. Aslında Hubel'in asli hali Habal. Habal İbranice bir kelime. İki kelimeden oluşuyor. Ha, bal. Ha, Arapçadaki el takısına denk gelir. Yani İbranice'deki el takısıdır aslında. Bal ise Rab anlamında. Aslında Habal ya da insanların dediği şekliyle Hubel anlamı Er-Rab. Ve aynen de böyle. Rab neydi? Terbiye eden, hayata müdahale eden, hayatı şekillendiren, hayatı müdebbir eden, hayatı evirip çeviren, bu anlamlara geliyor Cenab-ı Hakk'ın o yüce ismi sıfatı. Aynı şekilde insanların Hubel'e yükledikleri mana böyle bir manaydı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Hubel geldikten sonra bir müddet sonra Hubel Mekke'ye hakim oldu. Artık bütün işler Hubel'in önünde yapılıyor. 7 tane ok belirlenmiş, fal okları. İnsanlar ne yapacaklarsa o okları gelip çekerek yapıyorlar. Evlenecek. Oklarda yazıyor. Al alma. Ticarete gidecek. Mesela bir sefere gidecek. Git gitme. Yaptığın iş hayırlıdır, hayırsızdır. Bu manada onu yönlendirecek şeyler Hubel'in önünde çekilen fal oklarına göre belirleniyor. Peki bedava mı bu iş? Hayır. Bu işin bir patronu var. İşin kesenin başında duran bir patron var ve bu parayla bu işleri yapıyor. Öyle Hubel'e bedava bu işi yaptıramazsın. Kurbanlar keseceksin, hediyeler vereceksin. O putla ilgilenen aileye biraz, tabir caiz ise eğer, rüşvet yedireceksin. Arkasından bu fal okları çekilecek. Ona göre de amel edeceksin. Böyle bir hayata müdahale eden, hayatı şekillendiren bir hale dönüşüyor. Kimin elinde peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi nübüvvet adına, yani la ilahe fermanını duyurmaya başladığı zaman Mekke'de bu iş kimin elinde? Cumhur oğullarından Ümeyye İbni Halef'in elinde. Niye adam Mekke'de ortalığı velveleye veriyor, din elden gidiyor diye biliyor musunuz? Bundan dolayı.
Aslında dinmin elden gitmiyor. Elden giden onun başında oturduğu kasa. La ilahe denir denmez. Hubel yıkılacak. O rant kapıları kapanacak. O rant kapısı kapanmasın diye la ilaheyi söylemiyor Ümeyye İbni Halef. Yıllar yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta o adamın zirve olması bundan kaynaklanıyor. Bugün de bakıyorsunuz mesela hak ve hakikat adına bir şeyleri dile getirdiğiniz zaman hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edilmeye başlandığı zaman batılın taraftarları rahatsız olacaklar ve başlayacaklar ortalığı velveleye vermeye. Falanca şey elden gidiyor, filanca şey elden gidiyor. Aslında elden giden bir şey yok, ele geliyor. Hakikat ele geliyor. Hakikat ele geldiği için de batıl gidiyor, batıl izale ediliyor. İşte bu da batılın taraftarlarını korkuya düşürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta bu manada zirve olanların şöyle bir hayatlarına bakın, hep bunu görürsünüz. Aslında bu bahis de önemli bir bahis. Bir zamanlar bilmem imkan olur mu? Ve buradan söyleyeyim, belki birileri yapar da yük bizim sırtımızdan çıkmış olur. Onun düşmanları diye bir konu üzerinde durulmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşman olanlar birer birer irdelenmeli. Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Nadr İbni Haris, Übey İbni Halef, Ebul Buhturi, Mutim İbni Adi, bu insanların her biri bir sembol aslında. Evet, birer şahıstılar ama davete karşı çıkmalarının çok özel sebepleri vardı. Ve bugün onların aslında anlaşılması, bugün İslam'a karşı olanların stratejilerinin anlaşılmasına da katkı sağlayacak. Çünkü insan aynı insan, mantık aynı mantık, davet aynı davet, kelime-i tevhid aynı kelime-i tevhid, la ilahe deyince aynı şeyler, bütün bunlar toplanınca da olacak olan belli zaten. Şimdi Hubel'in arkasından biz şöyle bir şey de görüyoruz. Kur'an'ımız ilah ya da çoğulu, alihe, bunun dışında bazı kelimeler daha kullanıyor. Bu kelimeleri ben bir size vereyim, siz bir üzerinde durun bunların. Endat, esnam, efsan, temasil, şüreka, şüheda, şufa, erbab, evliya, emsal, tağut, cipt, ensab, velet, sahibe. Hızlı mı oldu? Biraz yavaş diyeyim, bir daha söylüyorum. Endat, esnam, efsan, temasil, şüreka, şüheda, şufa, erbab, evliya, emsal, tağut, cipt, ensab, velet, sahibe. Bunlar Kur'an'ın ilahlar diye andığı kelimeler, kavramlar. Birbirlerine yakın, bazılarının farkları var elbette ki ama üzerinde durulması gerekir. Kur'an bu manada la ilahe derken bütün bunların hepsini aslında la demenin gerekliliğini bizlere söylemiş oluyor. Ancak özel olarak mesela Hubel'in böyle bir tarihi geçmiş olmasına rağmen Kur'an'da Hubel yok. Ama Mekke'nin tazim ettiği, bölgenin tazim ettiği 3 tane put var. Lat, Uzza, Menat. Bu üçü var. Nerede var? Necim suresinde var. Niye başka putlar değil de bu üç put? Sadece putlar bunlardan mı müteşekkil? Hayır. İşte en başta söyledik, Hubel ilk puttur. Mesela eğer mesele tarihi anlamda ele alınmış olsa Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasında da onun karşılığı çok fazla olduğu için ve Mekkelilerin hayatında da bu manada karşılık çok olduğu için Hubel anılmalı ama Hubel alınmıyor. İsaf var, Naile var, bunlar da yok. Onun dışında Mekke'de her ailenin kendi özel putu var, bunlar da yok. Başka başka putlar da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'deyi, Kabe'yi putlardan temizlediği zaman 360 tane putu kırdığını biliyoruz. Hak geldi, batıl zail oldu ilahi fermanıyla. O 360 puta ait de Kur'an bir şey söylemiyor. Onlar genel ifadeler içerisinde. Ama özel olarak Lat, Uzza, Menat'ın söylenmesi de bu üç

Putun üç sembol olduğu yönündeki işaretten dolayıdır. Aslında o üç tane put Allah'a ait olan üç alan için istihdam edilen putlar. Böyle olduğu için halen devam ediyor o alan. Halen bu manada film devam ettiği için Kur'an bu isimleri anıyor ve dikkatlerimizi onlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Anlayalım o zaman. Lat, Taiflerin çok farklı bir biçimde anlam yükledikleri bir put. Ancak Lat dediğiniz zaman aklınıza biraz önce size tasvir ettiğim Hubel gibi bir put gelmesin. Bir kaya parçası. Bu kadar. Şekilsiz bir kaya parçası. Taifliler çevirmişler etrafını. O puta karşı farklı bir biçimde bir anlam yüklemişler. O kadar onlar için önemli ki siz şuradan anlayın. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği sırada bütün Beni Sakif yani Taifliler Lat'ın etrafında kümelenmiş Lat'a dua ederek Ebrehe'yi salmaları için başlarından dua dua yakarıyorlar. Bu manada ne kadar onların dünyasında karşılıkları olduğunu buradan anlayın. Peki ne demek Lat? Lat'ın kelime anlamı aslında İlahın müennesleşmiş şeklidir. İlahın karşılığıdır Lat. İlah müzekker olarak, Lat ise müennes olarak yani dişi olarak isimlendirilmiştir. Uzza ney? El Aziz isminin aslında müennesleşmiş şekli. Güç tanrısı olarak görüyor insanlar Uzza'yı. Aynen Aziz ismine yüklenen mana neyse aynı şekilde. Ama yine dikkat edin müennes yani dişi bir biçimde. O da yine bir kabile içerisinde. Özellikle Süraka İbni Malik ismini hatırlamış olmanız lazım. Onun kabilesine yakın bir yerde. Uzza nasıl bir şey? Üç parça ağaçtan oluşuyor. Dikenli bir ağaç. Millet buna put diye tapıyor. Yani öyle şekilli falan bir şey değil o da. O da böyle bir şey. Üç parça dikenli bir ağaç. İnsanlar bunda bir ilahlık anlamı yüklemiş ve adını Uzza olarak koymuşlar. Ya Menat özellikle Medinelilerin yani Yesriplilerin tanrıçası anlamı El Mennan isminin anlamı. Nedir? Bolluk ve bereket. Aslında Mennan'a yüklenen anlam neyse Menat putuna yüklenen anlam da aynı anlam. Bolluk tanrıçası olarak görüyorlar. Onun için bazıları kader tanrıçası da der ona. Ama onunla alakası var. Aslında bereket kendilerine versin. Mahsulleri iyi olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye dua ettikleri bir tanrıça. Peki bir gariplik yok mu burada arkadaşlar? Bu adamlar değil mi dişilere, kadınlara insan muamelesi yapmayanlar? Bunlar değil mi kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler? Bunlar değil mi kadını her türlü haktan mahrum kılanlar? Peki böyle olmasına rağmen niçin Tanrı diye, ilah diye taptıklarına dişi isimler veriyorlar? Bunu soruyor Kur'an, onlara soruyor. Neredeyse 10-12 yerde soruyor. Ama cevap yoktur Arap'ta. Cahiliye Arabında bu soruya cevap yok. Nedir peki mesele? Meseleyi biz biraz irdelediğimizde çözüyoruz. Şöyle bir mantık var müşrik mantığında. Allah'ın yaratma kudretini anlayamadığı için yaratmanın, var etmenin dişilikle alakalı bir şey olduğunu zannediyor. Doğurabilmesi için dişi olması lazım. Yaratmayı doğurma olarak anlıyor. Doğurabilmesi için de dişi olması lazım. İşte en gür sedayla lem yelid ve lem yulet buna geliyor. O cevap o bir cevaptır aslında. O mantıkta oluşan sapmaya verilmiş bir cevap. Böyle bir sapma olduğu için Tevhid suresi, İhlas suresi o sapmayı doğrultmak adına düzeltme adına hem Samet ismi şerifini hem de böyle bir özelliği kullanıyor. Cenab-ı Hakk'a ait zatıyla alakalı, sıfatlarıyla alakalı, fiilleriyle alakalı sapmaların tamamını böyle önlemeye çalışıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, yoruldunuz mu bilmiyorum. Biraz belki teknik bir şey ama önemli bir şey. Bunları bilerek aslında bir noktaya geleceğiz. Kur'an Beni İsrail'in üzerinden de bize
sapma.

onun karşılığı neyse aslında menat putun karşılığı da o. Buradan da bir şey anlıyor muyuz? Şunu anlamamız lazım. Demek ki latlar bitmemiş. Latlar var. Uzada var, menatta var. Adı değişmiş. Adı da değişsin, kusura bakmayın da o kadar da olsun yani. Şekli değişmiş. Şekli de değişecek. Nasıl ki bazı şeyler modernizmden, teknolojiden nasipleniyorsa putlar da nasiplenecek. O putlar o zamanki gibi olsa hangi akıllı adam kalkar da o putlara tazim eder Allah aşkına? O günün imtihanı oydu. Şimdi imtihan farklı ama o imtihanların içeriği, muhtevası farklılaşmadı. Onlar aynı şekilde devam ediyor. Öyleyse eğer burada ciddi bir biçimde bir put tarifinin üzerinde durmamız lazım. Nedir put? Ben size bir tarif vereyim. Bu tarifi hiçbir zaman unutmayın. Put, kişinin Allah'a ait vasıf ve özellikleri kendisinde var olduğu kuruntusuna kapıldığı veya o özellikleri paylaştığı maddi manevi her şeydir. Bir daha söylüyorum, put kişinin Allah'a ait vasıf ve özellikleri kendisinde var olduğu kuruntusuna kapıldığı veya o özellikleri paylaştığı maddi manevi her şeydir. Bu ille de maddi bir şey de olmasına gerek yok. İlle de manevi bir varlık olarak değerlendirilen bir şey olmasına da gerek yok. Değişebilir bu ama bunun etkisi, Allah'a ait olan alanları gasp etme noktasındaki tesiri aynen geçmişteki olduğu gibidir. İşte böyle olunca bu manada la ilahe nefi cümlesinin bugünün dünyasında da çok önemli bir karşılığı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Aziz kardeşlerim, niye insan peki putlara ihtiyaç duyar? İkinci sorumuz bu olmalı. Neden böyle bir sapmaya ihtiyaç duyar insan? Ya da ne insanı bu sapmaya götürür? Bunu sorguladığımız zaman Mekke'deki o ilk muhatapları sapmaya götüren şey neyse şu anda modern muhataplar olarak bizi de sapmaya götüren şeyin aynı şey olduğunu görüyoruz. Nedir peki o şey? Allah'ı uzaklarda tasavvur etmektir. Allah uzak, bize yakın değil. Allah uzaksa eğer Allah'la bizim aramıza başka şeyler lazım. Çünkü oradaki o uzaklığı giderecek başka bir ihtiyaç hasıl oluyor. İşte uzak Allah tasavvuru 3 tane yanlış sapmayı kendiliğinden getiriyor. Nedir bunlar? Yanlış vesile anlayışı, şahıslaştırma ve kavrayamama. Eğer Allah'ı sen uzak olarak tasavvur edersen varacağın nokta bu. Yanlış bir tevessül anlayışına, yani yanlış bir vesile anlayışına saplanırsın, Allah korusun. Allah'ı şahıslaştırırsın, yani müşahhas bir hale getirirsin. Put işte bu zaten. Üçüncüsü de kavrayamazsın. Kavrayamadığını kavrayacak bir noktaya getirir. Tenzihi zedelersin, Allah korusun. Bakın yanlış vesile anlayışına ne diyordu Mekke'deki müşrikler? Biz bunlara ilah diye tapmıyoruz. Bunlar Allah'a bizi yaklaştırıyorlar. Allah'a bizi yakınlaştırmak için biz onları vesileler ediniyoruz diyorlar. Böyle masumane bir şey. Aslında inkar yok. Allah'a yakınlaşma adına onu vesile etme, onu aracı kılma gibi bir adım var. Böyle olunca da zihninde Allah çok uzakta, Allah'a ulaşmak adına böyle bir ikinci unsura ihtiyacı var. Ne yapıyor peki? Allah'ın uluhiyetini ikinci dereceden ilah ittikaz ettiği varlıklarla paylaşıyor. Burayı ne olur iyi kavrayın. Allah uzak onun zihin dünyasında. Ulaşmak için uluhiyeti paylaşması lazım. İkinci dereceden uluhiyeti paylaşarak belli güçlere İlah diye tapmaya başlıyor ve put dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Şahıslaştırma ney? Şekilleştiriyor.

Mesela görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, işte internet dediğimiz şeyden her şeye ulaşmak mümkün. Uzak doğuda, Hindistan'da, şurada burada tapınaklar inşa ediyor insanlar ve o tapınakların içerisinde farelere tapıyorlar. Biz uzaktan bakınca ya bu insanlar akıllarını peynir ekmekle mi yemişler? Nasıl bir insan fareye tapar diye soruyoruz. Ama gidip onları dinlediğiniz zaman bir mantık örgüsü var onlarda. Adam fareye tapmıyor. Fareye duhul eden ruha tapıyor. Adam ineğe tapmıyor. Biz ineğe tapıyor diye konuşuyoruz ya. İneğe tapmıyor. İnek de Allah'ın ruhunun tecelli ettiğini zannediyor. Onun için kainatta hiçbir varlığa kendi başına ilah olarak kimse tapmaz. Bu isterse taştan, topraktan, ağaçtan bir şey olsun, isterse canlı bir şey olsun. İnsanlar buna farklı bir anlam yüklüyorlar. Allah'ın ruhunun onda tecelli ettiğine inanıyor. İşte bunun adıdır şahıslaştırma. Yani Allah'ın zatını kavrayamadığı için mücerret manada anlayamadığından dolayı getiriyor onu şekle mahkum ediyor. O şekil kapsamında ona farklı bir anlam yükleyerek ona tapmaya başlıyor. Kavrayamama da bundan kaynaklanır işte. Allah'ın zatı kavranamadığı için de böyle yapıyorlar. Mekke müşriklerinin bir sözünü hatırlıyoruz. Kur'an'dan okuyoruz. Muhammed ilahları tek bir ilah yapmış. Doğrusu şaşılacak bir şey. Anlayamıyor. Adam bir tane ilahın olabileceğini anlamıyor ve bunu hayretle söylediği için Kur'an'a ayet olarak giriyor. Sad suresinin 5. ayeti. Ama Kur'an başka ayetlerde cevap veriyor ona. Eğer bir tane olmasaydı, çok olsaydı bu nizam, bu düzen olmazdı. Eğer bir tane olsaydı böyle olmazdı. Aslında varlığın, geçen dersi hatırlayın, mahlukatın bu manadaki kesreti Halık'ın vahdetine işarettir. Ne kadar mahlukat çoksa bir tek yaratıcıya işaret eder. Ama bunu anlayabilmek için de Allah'ın zatında, fiillerinde, sıfatlarında tevhidi kavramak gerekir. Bu manada kavrayamama sapmalara yol açıyor. Peki benim aziz kardeşlerim, Kur'an sadece bu adını andığım putlardan mı bahseder? Hayır. Bakın la ilahe derken size verdim onların isimlerini, onlara bakarsınız. Bunların dışında üç şeyden daha bahseder ve bu üç şey şu an için her an bizimle karşı karşıyadır. Aslında la ilahe derken ne kadar canlı bir şey dediğimizin işareti. Nedir bunlar biliyor musunuz? Heva, dehr ve şari. Ne demek heva? Heves, insanın nefsi, istek ve arzuları. Hevasını ilah edinenden bahsediyor Kur'an. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gök kubbenin altında Allah'tan başka tapılan şeyler arasında hevadan daha şiddetli bir şey yoktur. Ben başka bir ilaha tapmıyorum diyen bir insan böyle bir tehlikenin karşısında olduğunu hiçbir zaman unutmamalı. Canım istiyor, canımın istediğini yaparım. Kim bana ne diyecek? İçimden böyle geliyor, böyle yaparım. Böyle diyen bir insan hevasını ilah edinme noktasındaki bir tehlikeyle karşı karşıyadır. La ilahe derken la heva da demeli. Eğer hevası ona haramlar noktasında bir şeyler yaptırıyorsa, bu manada o la nefi cümlesinin en başta hevası için kullanıldığına, kullanılması gerektiğine bir işaret. Ya dehr, zaman. Zamanı nasıl ilah olarak edinir insan? Ediniyor. Kur'an bu manada Câsiye suresinde bu konuya dikkatlerimizi çekiyor ve insanın zamanı kendisine ilah olarak edindiğini söylüyor. Ne diyor burada? Ayeti okuyayım ben size. Dediler ki, o Mekke'deki bir avuç Dehriyun'un sözü bu. Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehr, zaman helak eder. Allah'a ait olan bir sıfatı, bir vasfı zamana veriyor.
Aslında diyor bu hususta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanna göre, yersiz tahmin ve kuruntularına göre hüküm veriyorlar. Onun için cahili Arabı ne diyor biliyor musunuz? Ya haybete dehr, kör olası zaman diyor. Peki modern cahiliye ne diyor? Gözün çıksın felek diyor. Kaderin bilmem ne olsun diyor. Kaderin gözü çıksın diyor. Zamana şöyle olsun böyle olsun diyor. Kader mahkumu diyor. Diyor da diyor. Modern cahiliyenin sözlerini biliyorsunuz. Aslında o cahiliye döneminde zamana mücerret manada yüklenilen mana neyse o mana bugün zamana yüklendiği zaman zaman ilah olarak ittihaz edilmiş oluyor. La ilahe derken zamanı Allah'tan ayırmadan, zamanı Allah'ın yarattığı bir araç olduğunu unutmadan ve asla zamanın kendisinin herhangi bir kudrete sahip olmadan Allah'ın yönlendirmesiyle ona yazdığı yazgı neyse o yazgıya göre hareket ettiğini unutmadan bir bilinçle hareket etmek lazım. İşte dehrin ilah olarak edinmesi o. Gelelim en zoruna ve en önemlisine. O ney? Şari. Şari ney? Hüküm koyan, kanun koyan, kanun yapan, bu manada yaptığı kanuna da insanların uymasını isteyen ve zorlayan. Allah bir meselede bir hüküm vermiş. Başka hiç kimseye, şahsa, kuruma, ideolojiye, şuna buna hiç kimseye Allah'ın kanununun karşısında kanun koymaya, hüküm koymaya yetkisi yoktur. Bu manada atılan her adım şari olarak insanın birilerini işaret ettiğinin işaretidir. Birilerini şari olarak edindiğinin işaretidir. Dolayısıyla bu konuda çok önemli bir noktada duruyoruz bugünün insanı olarak. La ilahe derken de Allah'tan başka kanun koyucu yoktur demek durumunda ve zorundayız. Eğer böyle dersek kelime-i tevhid gerçek manada kelime-i tevhid olmuş oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ayet okuyor Mescid-i Nebevi'de. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. O bunların koştukları her türlü isnattan elbette ki münezzehtir. Bu ayet okunuyor sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinde. Boynunda bir haç, daha Müslüman olmamış, geçen derste misafirimizdi. Adi İbni Hatem içeriye giriyor. Ayeti duyuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan, akıllı birisidir. Çok bilinen ve meşhur birisidir. Hatem-i Tayin'in oğludur. Anında Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle bir söz söylüyor. Ya Resulallah, sen böyle bir ayet okudun ama ben rahipleri çok iyi bilirim. Hristiyanların içinden geliyorum. Biz hiçbirimiz rahipleri Rab olarak edinmeyiz diyor. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği cümleyi aynen size okuyorum. Siz rahiplerinizin helal kıldığını helal, haram kıldığını ise haram kabul etmiyor musunuz? Hatem bir şey demiyor. Adi İbni Hatem. İşte Allah'tan başka kime bu yetkiyi verirseniz o sizin Rabbinizdir. Daha başka bir izaha gerek var mı? Bu kadar net. Allah'a ait bir alanı paylaştın birisiyle. Bu manada bir şeylere teslim oldun. İşte bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin söylenen ayeti tefsir etme noktasındaki attığı adım budur ve bu kadar net bir biçimde bir izahtır. Bunu söyleyince insanlar da anlıyorlar ki şari ne demektir. Dolayısıyla belki o güne kadar la ilahe diyen insanlar
sadece Lat'ı, Uzza'yı, Menat'ı, Hubel'i, Nail'i, İsaf'ı kastediyorlardıysa, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an'daki bu ayetleri bu şekliyle de tebyin ettiğinden sonra aslında artık la ilahe der demez, la heva, la dehr, la şari, illallah da demiş oluyorlardı. Bu kadar bu

meselenin anlaşılması konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimizin gayreti vardı. Rabbim bu gayretleri bizim de gayretimiz kılsın. İnşallah bu söylediklerim gerçek manada anlaşılsın ve hayatlarımızda yankı oluştursun. Aziz kardeşlerim, bu derse hazırlanırken Neml suresinin 60 ile 64. ayetlerini defaatle okumak durumunda kaldım. Ne olur siz de gidince şu ayetleri bir okuyun. Sadece okumayın. Biraz önce bir şeye bağlı olarak dikkatinizi çektim ya, kelime-i tevhidin anlaşılması noktasında anlama, kavrama, hatırlama konusunda da kendimizin mükellefiyetlerini hatırlayarak da okuyalım. Böyle okursak o okumanın bize bir anlamı var. Ayetleri okudum, kaç kez okudum hatırlamıyorum. Sonra bir şeyler yazdım. O yazdıklarımı da sizinle paylaşacağım. İnşallah sözlerimi tamamlayacağım. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Gökleri ve yeri yaratan, yeryüzünü yeşertmek için yağmurlar indiren Allah değil midir? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Yeryüzünü dinlenme yeri kılan, ırmaklar çağlatan, dağlar inşa eden, sular arasına engeller koyan Allah değil midir? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Dua edenin çağrısına karşılık veren, darda kalanın yardımına yetişen, tüm sıkıntıları gideren Allah değil midir? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? İnsanı yeryüzünün halifesi kılan, ona şeref ve izzet bahşeden, yarattığı her şeyi hizmetine veren Allah değil midir? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Zifiri karanlıklarda yol bulduran, şaşırıp kalanları doğruya kavuşturan, rüzgarları ulaştıracağı rahmetinin müjdeleyicisi kılan Allah değil midir? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Yaratılışı ilk defa başlatan, her an yaratmaya devam eden, baharı kışı, hazanı yazı var eden Allah değil midir? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Kanunlar ve kurallar koyan, koyduğu kurallara pazarlıksız uyulmasını isteyen, her hükmünde mükemmel olan Allah değil midir? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? E ilahun me'allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Haşa, yüz binlerce kez, milyonlarca kez haşa. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu la şerike leh, o tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Lehül mülk, mülk onundur, mülkte hiçbir ortağı yoktur. Ve lehül hamd, hamd onadır, hamdde onun hiçbir ortağı yoktur. Ve huve ala kulli şeyin kadir, ve her şeye güç yetirendir, güçte, kuvvette, kudrette hiçbir ortağı yoktur. Allah böyle inanmayı, böyle kavramayı, böyle anlamayı, kelime-i tevhidi gerçek manada içselleştirmeyi, tevhid adına hassas olmayı, Allah ile beraber başka bir ilaha asla tenezzül etmemeyi, Allah'tan ister gibi başka bir kapıdan istememeyi, Allah'tan bekler gibi başka bir kapıdan beklememeyi, Allah'tan ümit eder gibi başkalarından ümit etmemeyi, Allah'tan korkar gibi başkalarından korkmamayı, Allah'tan bu manada yakınlık bekler gibi başkalarından da yakınlık beklememeyi bizlere nasip eylesin. Kelime-i tevhidi gerçek manada içselleştirsin bize. Dilimizden düşürme.

0: etmesin, hayatlarımızdan çıkarmasın. Son anımızda da o güzel kelime-i tayyibeyi söyleyerek huzuruna varmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843

0: 56-33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
2: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
3: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa?
4: Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
5: Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyor.
0: 36. Bölüm.
5: Peygamberimiz kendi evine yerleştikten sonra çocuklarını ve ailesinin geri kalan kısmını Medine'ye getirtti. Hazreti Ebu Bekir de Medine'deki yaşamları düzene girene kadar eşini, kızlarını ve bir oğlunu Mekke'de bırakmıştı. Aylardır birbirlerinden ayrı kalan aile fertlerinin hasreti dinmiş, Medine'de huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Bunu takip eden günlerde Peygamberimiz çok sevdiği dostu Hazreti Ebu Bekir'le akraba oldu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile hicretten önce nişanlanan Resulullah, Medine'de onunla sade bir düğünle evlendi. Peygamberimiz için yapılan odalardan biri Hazreti Ayşe'ye aitti. Diğerlerinde

Hazreti Fatıma, Ümmü Eymen ve diğer aile fertleri oturuyordu. Resulullah ailesinin en yakın komşuları Suffe ashabıydı. Peygamberimizin evinin odaları mescide açılıyordu. Mescidin arka tarafı ise Suffe ashabının kaldığı yerdi. Burada yaşayanlar Peygamberimizi sürekli görme şansına sahiptiler. Gece gündüz onun sohbetinden istifade ediyorlardı.

0: Bilal ezan okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar.
1: Benim de sormak istediğim bir şeyler vardı.
2: Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor. Sen de sorularını o zaman sorabilirsin.
0: Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamıyoruz. Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor.
3: Hah, işte peygamberimiz çıktı.
0: Hadi safları düzeltelim.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi. Size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi?
3: Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle, evet, söyle. Seni dinliyoruz.
5: Peygamberimiz, araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti. Cennete girmek ister misiniz?
0: Elbette isteriz. Evet. Tabii ki, elbette.
5: Peygamberimiz, öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu.
6: Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah?
5: Peygamberimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevapladı.
6: Sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz anaya babaya iyilik etmektir dedi.
6: Ondan sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz Allah yolunda savaşmaktır dedi. Başka bir adam söz aldı.
7: Ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli güzel olandır, dedi.
7: Peki, insanların en kötüsü kimdir?
5: Peygamberimiz, ömrü uzun, ameli kötü olandır, diye yanıtladı. Peygamberimiz, ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu.
8: Hoş geldin kardeşim.
9: Hoş bulduk.
8: Gel sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
9: Resulullah'ın evi nerede?
8: Az ileride. Bak. Başını uzatsan görürsün.
9: Aa evet. Kaç kişi kalıyor burada?
8: Sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor.
9: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
8: Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin Güney Mahallesi'ndeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz.
9: Peki her biriniz bir meslek edinseniz, mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı?
8: Tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
9: Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmıyorsunuz. Böyle düşünmemiştim. Anlaşılan ciddi bir eğitim faaliyeti içindesiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?
8: Peygamber Efendimizin tayin ettiği öğretmenlerimiz var. Bize Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyorlar.
9: Yazmayı da mı öğreniyorsun?

0: musunuz?
1: Ya, Arabistan'da okur yazar olan çok az insan vardır.
0: Resulullah okuma yazmaya önem veriyor. Biz de canla başla öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Aranızdan okuma yazma bilen var mı ki?
0: Tabii. Ubade bin Samit ile Abdullah bin Said bin As bize okuma yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlar. Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ise Kur'an öğretiyorlar.
1: Az önce mescitten geçerken birini dinledim. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu?
0: Ha, Ebu Musa'yı diyorsun sen. Evet, o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir.
1: Evet, evet. Dinleyenleri mest ediyordu.
0: Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor.
1: Nasıl bir iştiyakla okuyorsa artık.
0: Biliyor musun? Arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Resulullah'ı görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona, "Ey Ebu Musa, muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir," dedi.
1: Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?
0: Böyle güzel Kur'an okuyan birkaç kişi daha var. Zamanla fark edeceksin onları.
1: Ah, inşallah tanışırız hepsiyle. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
0: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. Bu yapılanlar unutulmayacaktır.
1: Allah razı olsun Medineli Ensar'dan. Biraz önce elindeki hurma dalını Suffe'nin girişindeki duvara asan kişi de bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde.
0: Evet, kimin getirdiği belli olmasın da mahcup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla onları mükafatlandırsın. Suffe ehli için onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar ve ellerinden geldiği kadar bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişiye yetecek yemeği iki kişi, iki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman.
1: Haklısın. Nerede bolluk var ki burada olsun? Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor.
0: Bak, biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz. Hatta geçen gün bir arkadaşımız günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi. Bunu duyan Allah'ın Resulü, "Eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz," diye onu teselli etti.
1: Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı.
0: Evet, elbise alabilmek kolay değil biliyorsun. Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok. Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret. Ama bundan şikayetçi olan da yok. Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya, daha ne isteriz?
1: Biliyorum, ben de buradan nasibimi almak için geldim.
2: Allahu Ekber.
0: Bak, Resulullah'ın müezzini Bilal. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim.
3: Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası.
4: Ne oldu? Bilen var mı?
5: Düşüp bayılmış.
6: Kimdi o? Hasta mıydı?
7: Etrafını açalım, nefes alsın.
6: Su, su.
7: Su yok mu? Su getirin.
6: Getir, getir. Hadi, hadi, hadi, hadi. Buraya su getir, çabuk.
7: Kardeşim, aç gözlerini.
6: Heh. Oh, nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırın biraz başını. Otursun azıcık.
4: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
7: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
6: Aç, aç. Açlık.
4: Aman Allah'ım. Bu olamaz.
7: Allah Resulü gencin yanına geliyor. Açılın.
4: Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin.
3: Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. O akşam Peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan Suffe ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek Ensar'ın en belirgin özelliğiydi. Allah onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler.

0: Sunan Hayri Akıncı.
1: İlk muhacirlerin Üsame hakkındaki düşünceleri ve Hazreti Peygamber'in Üsame'nin emirliğine dil uzatan kimseleri azarlaması. Hazreti Peygamber Üsame bin Zeyd'i Übna denilen yere göndermek istedi. Kendisine oraya sabahın erken saatlerinde saldırmasını ve evlerini ateşe vermesini emretti. Sonra ona bir sancak vererek "Allah'ın ismi üzerine git" buyurdular. Sancakla birlikte huzurdan çıkan Üsame onu Büreyde bin el-Husayb el-Eslemi'ye verdi. O da onu Üsame'nin evine götürdü. Üsame, Hazreti Peygamber'in emri gereğince ordugahını Medine yakınlarındaki Cürüf denilen yere kurdurdu. Halktan hazırlıklarını tamamlayanlar gidip Üsame ordusuna katılıyorlardı. Diğerleri ise hazırlıklarını tamamlamak için gayret sarf ediyorlardı. Sonunda ilk muhacirlerden ve ensardan istisnasız herkes bu orduya katıldılar. Bunlar arasında muhacirlerden Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu'l-Aver, Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil, Ensardansa Katade bin Numan'la Seleme bin Eslem bin Hureyş de bulunuyordu. Muhacirlerden bazıları ki özellikle de Ayyaş bin Ebi Rabia, Üsame'nin ordu kumandanlığına pek sıcak bakmadılar ve "Nasıl oluyor da Hazreti Peygamber bu kadar genç birini ilk muhacirlerin başına kumandan tayin ediyor?" dediler. Bu konuda epey tartışmalar oldu. Hazreti Ömer bunları işittiğinde gidip onları azarladı ve sonra da gelip bu olan bitenleri Hazreti Peygamber'e haber verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çok öfkelendiler. Başlarına bir bez bağlayıp üzerlerinde kadifeden bir elbise olduğu halde minbere çıktılar. Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söylediler: "Ey insanlar! Duyduğuma göre Üsame'nin ordu kumandanlığı hakkında bazı şeyler söylüyormuşsunuz. Allah'a yemin ederim ki daha önce babasını emir tayin ettiğim zaman dil uzattığınız gibi bu kez de oğlunu kumandan tayin edişime dil uzatıyorsunuz. Fakat şunu biliniz ki onun babası emir olmaya hepinizden daha layıktır. Aynı şekilde bugün de oğlu içinizde ordu kumandanlığına en layık kişidir. Babası Zeyd benim için insanların hepsinden sevimliydi. Şu anda onun oğlu da benim katımda herkesten daha sevimlidir. O ikisi her zaman için hayırdadırlar. Üsame'ye iyi davranınız. Çünkü o sizin en hayırlılarınızdandır." Daha sonra Hazreti Peygamber minberden inerek evlerine gittiler. Rebiülevvel ayının 10. günü ve günlerden de cumartesiydi. Üsame ile gidecek olan Müslümanlar gelip Hazreti Peygamber'e veda ettiler. Bunlar arasında Hazreti Ömer de vardı. Hazreti Peygamber onlara "Gidiniz ey Üsame ordusu" buyurdular. Onların çıkışından sonra Üsame'nin annesi Ümmü Eymen girerek "Ey Allah'ın Resulü, sen iyileşinceye kadar Üsame'yi beklesen olmaz mı? Çünkü o bu şekilde giderse hiçbir şey yapamaz" dedi. Hazreti Peygamber ise bunu kabul etmedi ve Üsame ordusunun gönderilmesini emretti. Bunun üzerine orduyla gidecek olan halk ordugaha döndüler ve o geceyi orada geçirdiler. Ertesi günü ordugaha Hazreti Peygamber'in durumunun ağırlaştığı ve baygınlık halinde bulunduğu haberi ulaştı. Bunun üzerine Üsame Hazreti Peygamber'i ziyaret etmek için Medine'ye geldi. Bundan sonrasını Üsame şöyle anlatıyor: "Ağlayarak içeri girdiğimde Hazreti Abbas ve kadınların Hazreti Peygamber'in etrafında toplanmış olduklarını gördüm. Eğilip onu öptüm. Kendisi konuşamıyordu. Sadece ellerini göğe doğru kaldırıp sonra sanki oradan aldığı bir şeyi üzerime döker gibi indirdiler. Onun benim için dua ettiğini anlamıştım. Sonra veda edip ordugaha döndüm. Pazartesi günü sabahleyin tekrar geldim. Hazreti Peygamber'in yanına girdiğimde onu daha iyi buldum. Bana "Allah'ın bereketiyle git" buyurdular. Kendisine veda edip ayrılırken onun iyileşmesine sevinen kadınlar saçlarını tarıyorlardı. O sırada Ebu Bekir Sıddık Hazreti Peygamber'in yanına girdi ve

Ey Allah'ın Resulü! Allah'a şükür seni bugün daha iyi görüyorum. Bugün Haricen'in kızının günüdür. Bana izin ver de onun evine gideyim dedi. Hazreti Peygamber de kendisine izin verdi. Hazreti Ebu Bekir çıktı. Ben de ordugaha döndüm. Oraya varır varmaz askere toparlanmalarını emrettim ve sonra da hareket emri verdim. O sırada günde bir hayli ilerlemişti. Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine ashabın Medine'ye dönmesi. Üsame, ordusuyla birlikte yola çıkacağı sırada, annesi Ümmü Eymen'in gönderdiği birisi gelerek Hazreti Peygamber'in ölüm halinde bulunduğunu haber verdi. Bunun üzerine hareketten vazgeçen Üsame, yanına Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'yi de alarak Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber, Rebiülevvel'in 12. pazartesi günü öğleden sonra vefat ettiler. Ordugahta bulunan askerler de Medine'ye döndüler. Büreyde bin el-Husayb da Hazreti Peygamber'in Üsame'ye vermiş olduğu sancağı getirerek Hazreti Peygamber'in kapısına dikti. Bu sancak Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesine kadar da orada kaldı. Biat gerçekleşip halife seçildikten sonra Hazreti Ebubekir Büreyde'ye emretti. O da sancağı oradan alarak Üsame'nin evine götürdü. Hazreti Ebubekir, "Üsame onu alıp savaşa gitmedikçe bu sancak açılmayacaktır." dedi. Büreyde şöyle diyor: "Sancağı Üsame'nin evine götürdüm. Sonra oradan yanımızda sancak da bulunduğu halde Üsame ile birlikte çıktık ve Şam seferine gidip gelinceye kadar da onu ben taşıdım. Daha sonra bu sancak ölümüne kadar da Üsame'nin evinde kaldı." Ebubekir Sıddık'ın Hazreti Peygamber'in emri doğrultusunda Üsame'yi göndermekte ısrar etmesi. Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine Araplardan bazıları dinden döndü. Buna rağmen Halife Ebubekir Üsame'ye Hazreti Peygamber'in emrettiği yere gitmesini söyledi. Böylece halk tekrar Cürüf'te toplanmaya başladı. Büreyde de sancağı alarak oraya götürdü. Bu durum ilk muhacirlere çok ağır geldi. Hazreti Ömer, Osman, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Said bin Zeyd hep birlikte Hazreti Ebubekir'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi! Her tarafta Araplar dinden dönüyorlar. Sense orduyu gönderiyorsun. Onları neyle yola getireceksin? Bu askerleri gönderme de mürtetlere karşı savaşsınlar. Bu ordu senin dinden dönenlerin göğüslerine atacağın okları olsun. İkincisi, biz Medine'ye bir saldırı olmasından korkuyoruz. Bizim çoluk çocuğumuz ve kadınlarımız da oradadır. İslam yerleşinceye kadar Rumlarla savaşı ertelesen olmaz mı? Bu arada dinden dönenler de ya yola gelirler ya da kılıçla yok edilirler. Üsami'yi ondan sonra gönderirsin. Bu suretle de bizler arkada bıraktıklarımızdan emin olarak Rumlarla savaşmaya gideriz," dediler. Hazreti Ebubekir bunları dinledikten sonra, "İçinizde daha başka bir şey söylemek isteyen var mı?" diye sordu. Onlar da, "Hayır, söyleyeceklerimiz bu kadar," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir şöyle buyurdu: "Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki, Medine'de yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanacağımı bilsem, yine de Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirir ve Üsame'yi gönderirdim. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Hem kendisine gökten vahiy gelen Hazreti Peygamber, Üsame'nin ordusunu gönderiniz buyururken, ben nasıl olur da ona karşı çıkabilirim? Ancak ondan Ömer'i bize bırakmasını isteyeceğim. Çünkü o benim yardımcımdır. Ama Üsame'nin bunu kabul edip etmeyeceğini de henüz bilmiyorum. Yemin ederim ki kabul etmeyecek olursa onu bu konuda zorlamayacağım." Bu konuşmadan sonra sahabiler, Hazreti Ebubekir'in Üsame'yi gönderme konusunda taviz vermeyeceğini anladılar. Sonra Hazreti Ebubekir yaya olarak Üsame'nin evine gitti ve ondan Ömer'i Medine'de bırakmasını istedi. O da kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ona, "Ömer'i isteyerek yani herhangi bir etki altında kalmaksızın mı bırakıyorsun?" diye sordu. Üsame de, "Evet," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir tellal çıkartarak şöyle bağırdı: "Bu benim kesin emrimdir ki Hazreti Peygamber

Peygamberin hayattayken göndermiş olduğu Üsame ordusu hiç kimse geri kalmaksızın aynen yoluna devam edecektir. Birisi geri kalır da bana getirilecek olursa onu Üsame ordusuna kadar yaya yürüme cezasına çarptıracağım. Hazreti Ebubekir daha sonra Üsame'nin kumandanlığı hakkında ileri geri şeyler söyleyen muhacirleri getirtti. Onları azarladı ve Üsame'nin ordusuna katılmalarını emretti. Böylece içlerinde bir teki bile geri kalmaksızın hepsi orduya katıldılar. Hazreti Ebubekir Cürüf'ten yola çıkmakta olan Üsame ordusunu bir müddet takip ederek onları uğurladı. Ordu 3000 kişiden oluşup 1000 kadar da atları vardı. Ebubekir Sıddık bir saat müddetle at üzerinde bulunan Üsame'nin yanında yaya olarak yürüdü. Sonra da dininizi, görevinizi ve bu görevi sana Allah'ın Resulü vermiştir. Üsame, git Hazreti Peygamber'in emirlerini yerine getir. Ben bu konuda sana emir vermeyeceğim gibi seni alıkoymayacağım da. Ben ancak Hazreti Peygamber'in bir emrini yerine getirmeye çalışıyorum. Böylece Üsame hızlı bir şekilde yola devam ederek İslam'dan dönen Cüheyne ve Kuzağ'ın diğer kabilelerini geçti ve Vadil Kura'da ordugah kurdu. Orada Beni Uzre'den Hureys isimli birini gözcü olarak çıkardı. Bu kişi Übna denilen yere varıncaya kadar gitti. Etrafı inceledi ve yolları iyice öğrenerek geri döndü. Üsame ordusuyla Übna'dan 2 günlük mesafede buluştu. Hemen Üsame'ye çıktı ve halkın gaflet içerisinde olup ordunun gelişinden haberleri olmadığını söyledi. Ayrıca herhangi bir askeri hazırlıkta bulunmadıklarını da haber verdi. Bunun üzerine Üsame, onların toparlanmalarına fırsat vermemek için süratle hareket etti ve Rumları sabah saatlerinde hazırlıksız olarak yakaladı. Üsame'nin Medine'ye dönmek için izin istemesi ve Hazreti Ebubekir'in ise buna şiddetle karşı çıkması ve bu konuda Hazreti Ömer'i azarlaması. Hazreti Peygamber vefatından önce Medine ve civarındakilerden bir ordu kurmuş ve kumandanlığına da Üsame bin Zeyd'i getirmişti. Hazreti Ömer de bu orduda bulunuyordu. Fakat bu ordu henüz Hendik'i geçmemişti ki Hazreti Peygamber vefat etti. Bunun üzerine Üsame bin Zeyd orduyu durdurdu ve Hazreti Ömer'e "Allah Resulü'nün halifesine git ve ondan Medine'ye dönmemiz için izin iste. Çünkü halkın çoğu ve ileri gelenleri bu orduda bulunmaktadır. Onların gitmesiyle Medine zayıf düşecektir. Bu durumda da Allah Resulü'nün halifesinin çeşitli hilelere maruz kalmayacağından emin değilim. Bizim gidişimizden sonra Müslümanların çoluk çocuklarının müşriklerin saldırılarına uğramasından korkuyorum," dedi. Ensar da Hazreti Ömer'e, "Halife ille de gitmemizi istiyorsa bile, söyle de başımıza Üsame'den daha yaşlı birisini tayin etsin," dediler. Hazreti Ömer, Üsame'nin isteğini halife Hazreti Ebubekir'e iletti. Ebubekir Sıddık ise şu şekilde cevap verdi: "Köpekler ve kurtlar tarafından parçalanacağımı bilsem, yine de Hazreti Peygamber'in bir emrini yerine getirmekten vazgeçmem." Hazreti Ömer bu kez de "Daha yaşlı birini geçirmeni istiyorlar," deyince Hazreti Ebubekir oturduğu yerden sıçrayıp ayağa kalktı. Sonra da Hazreti Ömer'in sakalından tutarak şöyle dedi: "Ey Hattab'ın oğlu, annen senin yasını tutsun. Üsame'yi Hazreti Peygamber tayin etmiştir. Sense benden Hazreti Peygamber'in kumandanını azletmemi istiyorsun." Bunun üzerine Hazreti Ömer kalkıp halkın yanına döndü. Onlar kendisine ne yaptığını sorunca Hazreti Ömer şunları söyledi: "Anneleriniz yasınızı tutsun. Siz yolunuza devam ediniz. Bana gelince ben bugün Allah'ın Resulü'nün halifesinden çok ağır sözler işittim." Hazreti Ebubekir Sıddık'ın Üsame ordusunu uğurlaması. Hazreti Ebubekir Medine'den çıkıp Cürüf'te bulunan ordugaha gitti. Onları teşvik etti ve uğurladı. Kendisi at sırtında giden Üsame'nin yanında yaya yürüyordu. Abdurrahman bin Avf da onun bineğini çekiyordu. Bir ara Üsame, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, Allah'a yemin ederim ki eğer binmeyecek olursan ben de atımdan ineceğim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir şunu

0: Amr söyledi. Vallahi ne sen ineceksin ne de ben bineceğim. Şu ayaklarım bir saat boyunca Allah yolunda tozlansa ne zararım olur? Çünkü Allah kendi yolunda atılan her adıma 700 sevap yazar. Sonra da bunların her biri 700 katına çıkarılır. Ayrıca Allah Teala savaş alanına varılıncaya kadar atılan her adım için 700 hatayı siler. Ebu Bekir Sıddık'ın, Muhacir ve Ensar'ın, Üsame ordusunun gönderilmemesi şeklindeki tekliflerine karşı çıkması. Sahabiler, Hazreti Ebu Bekir'e biat edip, ortalık sükunete kavuştuktan sonra, Halife Hazreti Ebu Bekir, Üsame'yi çağırtarak ona, ''Hazreti Peygamber'in gitmeni istediği yere git.'' dedi. Bunun üzerine Muhacir ve Ensar'dan bazı kimseler, Hazreti Ebu Bekir'e müracaat ederek, ''Üsame ve ordusunu gönderme. Çünkü Hazreti Peygamber'in vefatını işiten Arapların bize saldırmalarından korkuyoruz.'' dediler. Hepsinden daha doğru ve daha isabetli görüşlere sahip olan Hazreti Ebu Bekir ise şunları söyledi. ''Hazreti Peygamber'in göndermek istediği bir orduyu ben alıkoyayım öyle mi? Bunu istemekle siz büyük bir emre karşı çıkmak cesaretini göstermiş oluyorsunuz.'' Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki, Hazreti Peygamber'in göndermek istediği bir orduyu alıkoymaktansa, bütün Arapların üzerimize saldırması çok daha iyidir. Sonra Üsame'ye dönerek, ''Ey Üsame, ordunun başına geç ve Hazreti Peygamber'in sana emrettiği yerlere git. Hazreti Peygamber'in sana emrettiği şekilde Filistin topraklarında savaş. Sonra Mute halkına karşı da savaş aç.'' Bize gelince, sen bizim için meraklanma. Çünkü Allah Teala senin yerini dolduracaktır. Ancak senden Ömer bin Hattab'ı bana bırakmanı rica ediyorum. Çünkü onunla istişare ediyor ve bazı konularda ondan yardım talep ediyorum. Onun çok güzel görüşleri vardır. Ve o her zaman için İslam'ın dostu olmuştur. Bunun üzerine Üsame, Hazreti Ömer'in Medine'de kalmasına izin verdi. Bu arada Arapların çoğu da dinden dönmüştü. Tay kabilesi hariç Katafan, Beni Esed ve Beni Eşca gibi doğudaki kabilelerin hepsi irtidad etmişlerdi. Hazreti Peygamber'in sahabileri halifeye gelerek, ''Üsame ordusunu gönderme, onu İslam'dan dönen Katafan ve diğer Arap kabilelerinin üzerine gönder.'' dediler. Hazreti Ebu Bekir, Üsame ordusunu göndermekte ısrar etti ve şunları söyledi. Biliyorsunuz ki Hazreti Peygamber bizlerle hakkında ayet ve kendi sünneti bulunmayan konularda istişare ederlerdi. Bunun içindir ki ben de sizinle istişarede bulunmak istiyorum. Ben görüşümü söyleyeceğim, sizler de görüşlerinizi bildireceksiniz. Bundan sonra da hangisi daha kuvvetliyse onu seçeriz. Allah Teala sizleri dalalet üzerine bir araya getirmez. Nefsimi kudret elinde bulundurana yemin ederim ki benim nazarımda Hazreti Peygamber'e verdikleri bir deve yularını bana da vermedikleri takdirde onlarla cihad etmekten daha üstün bir şey yoktur. Sonunda Müslümanlar Hazreti Ebubekir'in görüşünün daha isabetli ve daha doğru olduğuna karar verip ona tabi oldular. Böylece Hazreti Ebubekir Üsame bin Zeyd'le ordusunu Hazreti Peygamber'in emri doğrultusunda yola çıkardı. Onların gidişiyle kendisi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. Üsame ordusuysa düşmanı yenerek büyük ganimetlerle sağ salim Medine'ye döndü. Ordunun dönüşünden sonra Hazreti Ebubekir, Ensar ve Muhacirleri de yanına alıp ordunun başında dinden dönenlerin üzerine yürüdü. Onların gelişini haber alan mürtetler çoluk çocuklarını alarak kaçtılar. Bunun üzerine Müslümanlar Hazreti Ebubekir'e müracaat edip, ''Bizim başımıza birisini tayin et de sen Medine'ye çoluk çocuğun ve kadınların başına dön.'' dediler. Hazreti Ebu Bekir Medine'ye dönünceye kadar da bu fikirlerinde ısrar ettiler. O da Halid bin Velid'i onların başına geçirerek kendisine şunları söyledi. ''Göçebelerden irtidat edip de zekatı vermek üzere dönüş yapmak isteyenlerden bunu kabul et ve onları serbest bırak.'' Sonra da Medine'ye döndü. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Arapların tamamı dinden döndüler. Ortalığı büyük bir fitne kapladı. Allah'a yemin ederim ki babamın başına gelen felaket eğer koskoca dağların başına gelmiş olsaydı, onları paramparça ederdi. Hazreti Peygamber'in sahabeleri, yağışlı bir gecede, yırtıcı hayvanların kol gezdiği bir arazide bulunan ve yağış alan bir ağıldaki keçilere dönmüşlerdi. Yemin ederim ki onlar herhangi bir konuda ayrılığa düştüklerinde babam hemen atılarak onları göğüslüyor ve hallediyordu. Hazreti Ebubekir'in vefatı anında Hazreti Ömer'e bazı tavsiyelerde bulunması. Halife Ebubekir, Halid bin Velid kumandasındaki orduyu Şam'a gönderdikten sonra hastalandı. Birkaç ay sonra da vefat etti. Müsenna, ölüm halinde bulunan Hazreti Ebubekir'in huzuruna girmişti. Hazreti Ebubekir ona Ömer'i halife seçtiğini söyledi. Sonra da "Bana Ömer'i çağırın." dedi. Gidip çağırdılar. Geldiğinde halife ona şunları söyledi: "Ey Ömer, sana söyleyeceklerime iyi kulak ver. Sonra da bu dediklerimi yerine getir. Ben bugün öleceğimi zannediyorum. Eğer bugün ölecek olursam, akşamı dahi beklemeden halkı Müsenna'nın kumandası altında savaşa gönder. Eğer akşamdan sonra ölecek olursam, sakın sabahı bekleme ve orduyu hemen yolla. Ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir musibet sizi dinin emirlerini yapmaktan alıkoymasın. Sen, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Üsame ordusunu nasıl gönderdiğimi biliyorsun. Halbuki halk hiçbir zaman böyle bir musibetle karşı karşıya kalmamıştır. Allah'a yemin ediyorum ki o gün ben Allah'ın ve Resulünün emirlerine uymayarak bunda gevşeklik göstermiş olsaydım, cezaya çarptırılacaktık ve mahcup olacaktık. Medine'de ateşler içerisinde kalacaktı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için

0: ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fatır suresinden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle Müslümanla kafirin mukayesesini bize veriyor, onu anlatıyor. Şuralardan, farklı açılardan, farklı zaviyelerden bakın. Biri görüyor, biri görmüyor. Görmeyen birisinin eşyaya dair hükmü olabilir mi? Olmaz. Görmeyen birisinin maddeye dair, onun rengine ait ifadeleri hüküm ifade eder mi? Etmez. Dünyada bütün insanlar kör olsa, sadece bir kişi gören olsa, körler dese ki rengin varlığını reddediyoruz, gören adam da hayır, renk var dese, körler rengin varlığını anlayabilir mi? Anlayamazlar. Dokunsalar, dokunmakla renk anlaşılmaz. Koklasalar, anlayamazlar. Peki dinleseler, anlayamazlar. Rengi neyle anlayacaklardı? Gözleriyle anlayacaklardı. Dolayısıyla Allah Teala وَمَا يَسْسَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Âmâ, yani basireti kapanan adam, basireti kapandığından dolayı, göremediğinden dolayı dünyaya bir imtihan yeri olarak bakamıyor. Zannediyor ki ebediyen burada kalacak. Malı topluyor, yığıyor, zekatını, sadakasını vermiyor. وَمَا يَسْسَوِ الْاَعْمَى Âmâ bu adam. Böyle bir adamın topluma, devlete dair ifadeleri bir hüküm ifade eder mi, izah eder mi? Müslüman böyle bir adama kıymet verir mi? Çünkü âmâ bu ve renge dair konuşuyor. Âmâ dünyaya dair konuşuyor, ahirete dair konuşuyor. وَمَا يَسْسَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Görenle âmâ bir olamaz, siz de bir tutmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Ebu Cehillerin, Karunların, Nemrutların dünya hükümlerine itibar etmeyin. Çünkü bir taraf hakikati göremez. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ Zulümat çoğul getiriyor. Çünkü ideolojiler, her ideoloji öncekini tekzip eder. Onun yanlışları üzerine kendi doğrularını inşa eder, kurar, kurgular. O cihetle Allah Teala zulümat kelimesini cemi getiriyor. Yani zulümat, ideolojiler, yalanlar, batıl, onlarla velen nuru, nur da bir değil. Buradaki lamı bir daha getiriyor, tekil ifade ediyor. Onun için, yoksa zaide burada lam, la yani ikinci la. Vele zulümatu velen nuru. Karanlıklarla, yani küfürle, kürün şubeleriyle, nur, o da İslam'dır, onlar bir değildir. O halde İslam'a bir ideoloji demeyin, İslam düşüncesi demeyin. Çünkü zulümat ile nur aynı paragrafta, aynı cümlede ifade edilmezler. Yan yana

olmazlar. Vele zulümat vele nur. Neden İslam düşüncesi olmaz? Çünkü İslam düşüncesi dediğiniz zaman sıfat mevsuf olur. Sanki İslam bir cihette düşünce gibidir. Halbuki İslam Allah'a aittir. Vahiydir esası. O vahiyden sonraki her şey inşa etmiştir. Orada neş-u nema bulmuştur. Fakat Batı düşüncesi, Hint düşüncesi, Uzak Doğu vesaire dediğiniz zaman o düşünceler onların temelinde filozoflar vardır, sihirbazlar, kâinler vardır, insan vardır. İnsanla düşünür ve dolayısıyla siz de Yunan düşüncesi diyorsunuz. Yunan düşüncesi ama İslam düşüncesi değil. Ne olur? İslami düşünce olur. İslam'a ait, İslam'a mensup bir düşünce olur. İslam filozofu olmaz. Çünkü İslam'da felsefe, Batı'daki malum ve meşhur anlamında yok. Bizde hikmet var, bizde hakim var ama insanlara felsefeyi hikmet kalıbı içerisinde felsefeyi tercüme ederken o metinleri bu şekilde verdiler. Peki bizde felsefe yok diye felsefe okumayacağız mı? Elbette okuyacağız. En azından onlar kadar okuyacak. Onlar kadar okuyacak. Ama nedir, zulümat nedir onları tanıyacak ki Müslüman sonra bunları tanımadığını söyleyecek. Tanıdıktan sonra ancak tanımadığını söyleyebilir ki bizim alimlerimiz onu yapmışlar. Taftazani'yi, Seyyid Şerif Cürcani'yi asırlarında farklı kılan yaşamış oldukları dönemin İslam medeniyeti dışındaki düşüncelerine, fikir akımlarına vakıf olmaları, hatta daha ileriye geçip hakim olmaları. İmam Gazali Hazretleri gibi vakıf ve hakim bir Gazali var. Hakim Gazali karşısına alıyor, gel bakalım buraya diyor. Sen kaça ayrılırsın? Ayırıyor, taksim ediyor. Şura İslam'da var zaten diyor ama şurası arızalıdır teolojiyle alakalı bölümler. Şurasını şu cihette okuyacaksınız, mutala edeceksiniz. Yani bunlar okunmalı çünkü yaşamış olduğunuz dünyada bu insanlar var. İslam'la mukayesesini siz yapacaksınız ki avama yol gösterilecek. Vele zulümatu vele nur. Karanlıklarla nur da bir değil. Vele zillu velel harur. Zil yani gölge. Gölge hayat verir. Güneş var, girdiniz onun altındasınız. Size bir serinlik, size bir selamet olur. Onunla yani buradaki gölgeyle neyi anlatıyor? Cenneti anlatıyor veya hak diyor, hak. O gölge gibidir. Hak hayat verir. O yazın en kavurucu sıcağında bir gölgelik bulduğunuz zaman nefes alırsınız. Bir kadın kötü yollara düştü. Sonra ona insanlar el uzattılar. İslam kadınları yardımcı oldular. Aldılar. Bir aile oluştu. Bir yerde kalıyor artık. Orada nikahlı bir dünya var. Hak diyor hak. Gölgeye yazın güneşinde sığınan bir insan gibi şimdi insan olduğumu öğrendim. Öyle diyor Ali Tantavi. Amerika'da İslam ve kadın diye bir konuşma yapılıyor. Kadın da dinliyor, Amerikalı bir aktör. Diyor ki eğer sizin anlattığınız gibi İslam kadına böyle bir konum ve değer veriyorsa o zaman beni alın. Bir İslam şehrine götürün, orada bütün zorluklara katlanayım, 6 ay insan olduğumu hissederek yaşayıp öleyim orada. Ama son 6 ayım insan gibi geçsin. İnsan. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ. Gölgeyle hayat veren, insan nefes almasını temin eden o gölgelikle وَلَا الْحَرُورِ harur. كَسَّمُومِ diyor İmam Nesefi rahmetullahi aleyh. Samyeli gibidir. Ama samyeli sadece ne zaman olur? Gündüz olur. Fakat bu harur hem gündüz var hem gece var. Yani insanları o kadar rahatsız eder. O kadar rahatsız eden bir sıcak rüzgar geliyor. Artık her yere giriyor bu. Olduğunuz yerde sanki böyle bir fırının kapağı açılmış. Oradan ateş yüzünüze gelir gibi oluyor sıcak memleketlerde. Dolayısıyla gölgelikle harur bir olmaz, hakla batıl bir olamaz, cennetle cehennem bir olamaz, İslam'la küfür bir olamaz. وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ
وَمَا يَسَّوِ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ

Ahya, dirilerle ölüler bir olamaz. Müslümanlarla kafirler bir olamaz. Biri diri, nasıl diri? Ruhu diri. Niçin yaşadığını biliyor. Öteki kalbi mühürlü. Yani amadan daha zor durumda bu. Yukarıda ne demişti? وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Kafiri amaya benzetmişti. Müslüman da gören adamdı. Ama ile gören bir değildi. Kafir eşyayı göremiyor, doğru hüküm veremiyor. Peki burada وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءُ وَلَلْاَمْوَاتِ Dirilerle ölüler bir değil. Ölü yani hayatın hiçbir şeyinden ahiret adına istifade edemeyenler demek. Neden onlara emvat diyor? Meyyit, emvat. Çünkü onlar bu halleriyle, konuşmalarıyla, amelleriyle, hareketleriyle, müesseseleriyle, her şeyiyle yani hayatının bütün şubeleriyle bu adamlar ölü gibidirler. Ölülerle diriler bir değil. Ölüler ahiret adına dünyalarından zerre kadar istifade edemezler. Ama Müslüman kuşa buğday atar, ahiret adına kayda geçer. Tarlaya tohum eker, ahiret adına kayda geçer. Yürür bir mescide, camiye, her adımı ahiret adına kayda geçer. Konuşur ahiret adına, hayır konuşursa kayda geçer. Diri yani dünya ile ahiret arasında böyle bir irtibat kuran adam. İnnallâhe yusmi'u men yeşâ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Allah Azze ve Celle يُسْمِعُ مَنْ يَشَى Dilediğine duyurur. Hidayet onun elinde, dilediğinin önünden engelleri kaldırır. Ama dilediğinin kaldırır derken karşıdaki muhatap da dilemesi gerekirdi. Karşıdaki de dileyecekti. يُظِلُّ بِهِ مَنْ يَشَى وَيَهْدِ بِهِ مَنْ يَشَى وَمَا يُظِلُّ بِهِ İllel fasıkîn demiştik. Yani fasıklar dalalete sürüklüyordu, fasıklar, ama o fasıkların da sıfatları vardı. Ellezîne yenkudûne ahdallâhi diye Bakara suresinde anlatıyordu onları. Peki fasıklar ahdi bozuyorlar, sıla-i rahime ihanet ediyorlar. Bunları yapıyor, fasık oluyor. Ondan sonra Allah Teala onları dalalete sürüklüyordu. Yani adam masumken ona dalalet hükmü vurulmuyordu. Hidayet de böyle isteyecekti. Allah Teala ona yolları açacaktı. İnna Allaha yusmi'u men yeşa. Dilediğine duyurur demek. Dilediğine duyurur. Yani dilediği, Allah Teala ona hidayeti nasip eder. Duymanın lazım anlamı karşı tarafın olumlu tepki verip iman etmesi demek. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Sense o kabirdekilere duyuramazsın, onlara işittiremezsin kabirdekilere. اِنْ أَنْتَ اِلَّا نَذ۪يرٍ Sen sadece uyarıcısın, anlatırsın, onlar anlarlar veya anlamazlar. Peki şimdi bu ayet-i kerimeyi alıyorlar, ne yapıyorlar? Efendim diyorlar ki, kabirdekilere Kur'an-ı Kerim okunmaz ve okumuyorlar da kabirdekilere Kur'an-ı Kerim. Peki Allah Teala Neml suresinde buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. İnne hadal Kur'ane yekussu ala bani İsrail ekserellezî hum fîhi yehtelifûn. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. İnne hadal Kur'ane, Kur'an-ı Kerim Yahudilerin ihtilaflarını çözüyor. Ve innehu lehuden ve rahmetul lil müminin. O Kur'an, buldunuz. Neml suresi 77. ayet. 76-77. Ve innehu, o Kur'an-ı Kerim, lehuden ve rahmetul lil müminin. Müslümanlar için nedir? Hidayet rehberidir, rahmettir Kur'an-ı Kerim. Şimdi لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ وَيْحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Yasin'deki Allah Azze ve Celle'nin o ayet-i kerimeyi alıyorlar. Ne diyorlar? Efendim diyorlar, işte bu Yasin'deki 70. ayette لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ وَيْحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Kur'an-ı Kerim kim için uyarıcı? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ Diri için. O zaman ölüye okunmaz diyorlar. Peki burada Kur'an-ı Kerim'in hangi yönünden bahsediyor? Uyarıcı olması. Peki uyarıdan kim istifade eder?

diri olanlar istifade eder. Ölü olanı uyarmış olsan, orada aklı başına gelip de dünyaya dönecek, dünyada amel-i salih yapma imkanı var mı? Hayır. O halde Yasin-i Şerif'teki 70. ayet-i kerimede لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ derken Kur'an-ı Kerim'in bir cihetine işaret ediyor. İnzarın. Ama bak burada ne diyor? وَاِنَّهُ لَهُدَنْ Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberi olmasına, rahmet olmasına işaret ediyor. Peki rahmet olunca وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Orada da ne diyor? Şifadır, rahmettir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim şifa olabilir, rahmet olabilir, hidayet rehberi olabilir, inzardır da aynı zamanda olabilir derken farklı fonksiyonları var, farklı işlevleri var. Yani siz onun inzar ediş yönünü alıp diğer yönlerini inkar edebilir misiniz? Reddedebilir misiniz? Rahmet dediğiniz zaman bunun içine ne girer? Yerin altının rahmete ihtiyacı yok mu? Ölene biz rahimehullah diye dua etmiyor muyuz? He? Rahimehullah diye. Kur'an-ı Kerim bize ölülerin arkasından dua etmeyi telkin etmiyor mu? Resulullah Efendimiz kabre gidince dua etmediler mi? Peki bütün bunlar oradakinin de rahmete ihtiyacının olduğunu gösterir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda rahmet olduğuna göre o zaman devam edin şimdi Neml suresinde. İnne rabbeke yakzi beynehum bi hukmi huvel azizul alim fetevekkel alallah inneke alel hakkil mubin inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us summed duaa iza vellev mudbirin. Şimdi buyuruyor ki sen ölülere duyuramazsın. Duyuramazsın. İnneke la tusmi'ul mevta. Ölülere duyuramazsın. Peki Kur'an-ı Kerim burada ölülere duyuramazsın derken önce Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerin, Ehli Kitab'ın, Beni İsrail'in ihtilafını çözmesinden, rahmet oluşundan, hidayet rehberi oluşundan bahsetmişti. Yani inneke la tusmi'ul mevta. Ölülere duyuramazsın. Bu Kur'an-ı Kerim inzar kitabıdır, aynı zamanda inzar kitabıdır. Ölen bir adam için inzarın hükmü var mı? Yok. Yani لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ inzarı Allah Teala Kur'an'ın inzar edişini neyle sınırlandırıyor? Diriyle sınırlandırıyor, diriyle. Peki huden ve rahmeten olmasını وَنَّزُلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ diyor. Ölen, sağ, böyle bir ayrım yapmıyor. Bütün Müslümanlar için dediğine göre o zaman Efendimiz ölülerin de ardından dua ettiğine göre onun rahmet oluşu ölü arkasından da okuyabilirsiniz. Peki ölüye duyuramazsın demek kafir Kur'an'ın inzar ayetlerinden istifade etmiyor. Neden? Hatemallahu ala kulubihim. İnzar etmemesini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki inzarın ölen birisine fayda vermeyeceğini o haline benzetiyor. Ölen birisine Kur'an inzar eden münzir olarak, nezir olarak söyler mi şey? Söylemez. Neden? Çünkü gitti o, bir daha geriye dönemez. Ama rahmet olarak söyler. Dolayısıyla o kafirler kalpleri mühürlü olmaları itibariyle inzar ayetlerine ölen adam gibi tepkisiz kalırlar. Bu şekilde yani Kur'an-ı Kerim'in farklı duruşlarına, fonksiyonlarına bakıp öyle bir anlam veriyoruz kardeşim. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اِنْ أَنْتَ اِلَّا نَذ۪يرٍ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا Biz seni hakikat üzere hakla cenneti müjdeleyen beşira ve nezira ve uyaran, bak cehennem var, o bu amelleri yaparsanız oraya sizi sevk eder diye bu şekilde uyaran bir Resul olarak gönderdik, müjdeci ve nezir olarak. İnna arselnake ve in min ummetin illa khala fiha nezir. Hiçbir ümmet yok ki illa khala fiha fil umme, o ümmet içerisinde nezir gelmemiş olsun. Geldi yani, hala hepsine geldi. Hepsinin içerisinde uyarıcılar vardı buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ümmet nedir? Topluluk, büyük bir

topluluk, aynı zamanda yaşayan insanlar için de ümmet ifadesi kullanılır ama daha çok bir ideal etrafında, bir inanç, akide etrafında toplananlara ümmet denir. Yani o halde burada Efendimiz Aleyhisselam onun hangi yönü esas alınıyor? İnzar edişi, uyarması. İşte bu adamlar da ölü gibidirler. Ölüler nasıl ayetler okunduğu zaman kalk namaz kıl desen kalkıp kılabilir mi? Kılamaz. İşte bunlar da İslam'ın emir ve yasaklarına ölü gibi kayıtsızdırlar. Peki inzar olacak fakat hep direnen bir grup olacak. Direnecek, karşı çıkacaklar. Bunlar sizi yolunuzdan alıkoymasınlar. Her vadide bunları duyarsın. Çünkü eğer sen İslam'ı anlatmaya kendini memur kabul edersen, her gün İslam, her yerde İslam, her zaman İslam, her zaman bu engeller senin karşına çıkacak. Her engel çıktığında, Kur'an-ı Kerim'i her açtığında benzer ayetler, öncekiler de yalanlıyorlardı. En büyük davetçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam vardı. Ebu Cehil onun ifadesini bile anlamadı. O halde anne baba kim olsa akrabada, bu yakınların içerisinde onlar da beni anlamayacaklardır. Bu dili anlamak kolay değil. Bu yürekle anlaşılır. Yürekle anlaşılabilir. Önce onların yüreğini aşmak gerekir diye uğraşacaksın. Yıkılma diyor, teselli ediyor. Resulullah Aleyhisselam adına asıl ümmetini teselli ediyor. Eğer bu ümmet İslam davetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olsaydı, o hassasiyeti kuşanmış olsaydı, bu ayet-i kerimeler bizim için çok farklı, çok deruni anlamlar taşıyacak. Çok deruni. Fakat çok derdi bu ümmetin olmadığından, tebliğ ve davetle alakalı bu ayet-i kerimeler belki o hakiki manayı ifade etmiyor. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Efendimiz Aleyhisselam vefat edince Hazreti Ebu Bekir bu ayet-i kerimeyi okuyunca sanki o ayeti o ana kadar duymadım demişti. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ. Yani o bir peygamber, ondan önce çok peygamberler geçti. Yani o zaman Allah Resulü de ahirete gidecek, zaten ayetin devamı ondan bahsediyor. Peki o zaman Hazreti Ömer, sanki şimdi anladım ben bu ayeti. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i onun dünyasına inip okursak, Efendimizin yaptıklarını yaparsak, o zaman bu ayetler bizim dünyamızda çok farklı zuhurlara sebep olacak. Zuhur. Allah Teala yüreklerimizi, zihinlerimizi Kur'ani zuhurlara mahşer yapsın inşallah. Ve in yukezzibuke fakat kezzebellezine min kablihim ca'ethum rusuluhum bil beyinati ve bizzuburi ve bil kitabil munir. Ve in yukezzibuke, eğer seni bunlar yalanlar reddeder, tekzip ederlerse moralin bozma, yürüyüşe devam et. Fakat kezzebellezine min kablihim. Fakat kezzebellezine min kablihim, o Mekke müşriklerinden öncekiler de kendi zamanlarında yaşayan peygamberleri onlar da yalanlamışlardı. Burada davetçide bir kusur yok. Davete konu olan İslam'da da kusur yok. O zaman arıza nerede? Davet edilende. Davet edilenin o direnişinden dolayı acaba ben bu davayı temsil liyakatine sahip değil miyim diye geri adım atma. Ca'ethum rusuluhum bil beyinati. Ca'ethum, onlara geldi, yani o öncekilere geldi. Rusuluhum, onların peygamberleri, bil beyinati, burada beyinat mucizelerle. Pek çok mucizeyle geldiler. Onlar gördüler ama yine direnmeye, inkara devam ettiler. Mucizeler getirdiler. Ca'ethum rusuluhum bil beyinati. Onlara mucize getirdiler. Ca'ebi, sonra ebi zuburi, kitaplar ya da sahifeler getirdiler. Ve bil kitabil munir, nur veren, hayat veren, açığa kavuşturan, el muvazzi, yani eşyadaki, hayattaki karanlık noktalara vahiy ışığını tutup orada ne var ne yok onu görme noktasında önümüzde kılavuz olan kitaplar, kitap getirdi.
o peygamber.

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ أَخَذْتُ aslında akada böyle yakaladığınız zaman adamı ne uğradığını şaşırıyor. Derdest etmek, o şekilde yakalamak. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا hakikati örten, peygamberlerin davetini görmeyen bu adamlar salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain, işte onları sonra böyle yakaladık. Sümme terahi ifade ediyor değil mi? Hemen değil. Yani Allah Teala buyuruyor ki beklerim ama ihmal etmem. Mühlet veririm ama ihmal etmem. Sümme akazullezine keferu fekeyfe kâne nekir. Fekeyfe kâne nekir. Yani nasıl oldu bizim onları cezalandırmamız? Nasıl oldu? Biz onları nimetten nikmete çevirmedik mi? Refahtan felakete çevirmedik mi? Evet. Peki mana mefhum aynı. Sodom'u, Gomorre'si, Bizans'ı, Roma'sı gitti. Yok artık. Sadece onun enkazı var. Bu neyi gösterir size? Allah Teala nimet vardı onlarda. Refah vardı. Ama orada İsyan ediyorlardı. Aldı bütün bunları, sonra geride enkazları kaldı. İşte gidin oraya bakın. Azanları Allah Teala ihmal etmiyor. Sadece zaman veriyor. Netice itibariyle işte böyle kalıntı oluyorlar. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ İnsanlara bunu hatırlattıktan sonra kafir ve Müslümanlara ait genel bilgi veriyor. Dön dünyaya bak, aleme bak. Bak şu aleme. Tevhidin, vahdaniyetin delillerini konuşuyor. Dağlar, taşlar, yer, gök, sema, her şey o birdir diyor. Allah birdir diyor. Bak ve gör. Ama bunu görebilmek için ne yapmak lazımdı? Önce basirete dokunacaksınız ki basarınız açılacak, gözünüz açılacak. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ Ama olanlar Allah Teala'nın şurada elem tara ennallah diye başlayan hakikati gelin görün çağrılarına kulak veremeyecekler. Elem tara ennallah enzele mines semai ma'en fa akhrajna bihi semaratin muhtelifen elvanuha ve minel cibali cudadun bizun ve humrun muhtelifun elvanuha ve garabi busud. İnsan diyor ki görmedin mi? Yani görmedi. Neden görmedi? Çünkü ama ama olan göremez. Basiretine iman dokunmalı ki eşyaya dair hükmü doğru verebilsin. Eğer bakmış olsaydı imanla görecekti. Yağmur yere değince toprağa, tohuma nasıl hayat veriyor? Elinizle siz parmaklarınızla toprağa delmeye çalışsanız muvaffak olamıyorsunuz. Fakat o kadar ince, o kadar zayıf olan o tohumların bitkileri o toprağa yarıyorlar, toprağın üzerine çıkıyorlar. Yağmur, yağmurun oluşma safhaları, buharlaşma, semaya çıkması, oradan teker teker yere inmesi, bütün bunlar sizin için ne ifade ediyor? Alemin tesadüfen kendiliğinden idare gitmesi, devam etmesi mümkün olabilir mi? Bak buraya diyor, gözünü aç, buraya gel. Elem tere görmedin mi? Ennallâhe enzeli minessemâi mâen, semadan yağmuru indirdi. Fe ahrecina bihi, iltifat var burada. Enzele sonra fe ahrecina diyor. Biz çıkardık bihi, o yağmurla semaratin muhtelifen elvanuha. Meyveler ki onun sıfatı nedir? Muhtelifen elvanuha. Renkleri farklı ama elvan burada ecnas anlamında, cinsleri farklı farklı meyveler çıkardık. Yani aynı toprak, aynı yağmur ama onlarca, yüzlerce çeşit bitki var toprağın üzerinde. Bütün bunlar Allah Teala'nın güç ve kuvvetine işaret eder. Aksi olsaydı o sudan bir çeşit bitki çıkardı. Nasıl bunun kalıbından sadece böyle bir mikrofon çıkar, bunun kalıbından bu şekilde bir mikrofon çıkarsa yağmur da böyle olmalıydı ama öyle değil. Dolayısıyla kainata yön veren bir kudreti ilahi var. Onu gör diyor Kur'an-ı Kerim. Aslında görüyorsun sen de ama ama olduğundan, basiret yok olduğunda idrak edemiyorsun. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْذٌ

humrun muhtelifun elvanuha, yani dağlardan da cudedun yollar var. Yollar öyle yollar ki bizun beyaz ve humrun muhtelifun elvanuha ve renkleri farklı farklı, beyazlığı farklı, kırmızı farklı, böyle yollar var. Aynı dağ ama aynı dağda farklı beyazlıklar, farklı kırmızılıktan oluşan yollar görüyorsunuz. Ve garabi busud ve simsiyah taşlar görüyorsunuz. Bunlardan oluşan yollar görüyorsunuz. Bütün bunlar o Allah'ın kudretine, kuvvetine işaret eder. Yine şuraya bakın. Ve minen nasi insanlardan ve devabi bütün canlılardan vel en'ami hayvanlardan muhtelifun elvanuhu kezalik. Aynı şekilde bunlardan da renkleri farklı farklı olanlar kezalik bu şekildedir. Yani bu şekilde meyveler nasıl farklıysa, hayvanlar nasıl farklıysa, yollar nasıl farklı, taşlar nasıl farklıysa, insanlar, hayvanlar, canlılar bunlar da farklı farklıdır. Bunu yapan kim? Neden insan, onun çocuğu insan olur, hayvanınki hayvan olur? Neden bunları idare eden, sevk eden güç kim? Bunu görmüyor musunuz? İnnemâ yehşallâhe min ibâdihil ulemâ. İnnemâ yehşallâhe min ibâdi. Allah Azze ve Celle'den, min ibâdi, kulları içerisinden layık olduğu bir şekilde, kula uygun, muvafık olduğu bir şekilde kim korkar? El-ulemâhu, alimler. Korkar, yani Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk bilincini kim hakkıyla kuşanır? El-ulemâ demek. Buradaki korkma, bir insandan, hayvandan korkma gibi değil. Yani bunun anlamı şu: Allah Azze ve Celle'nin talimatlarını hiçbirini aşmaz, hiçbirine tecavüz etmez. Kulluk bilincini kuşanma noktasında yarattıkları içerisinde en layık olan buna kimdir? En fazla dikkat eden kim? Alimlerdir. İnnemâ yakşallâhe min ibâdil ulemâ. Neden? Çünkü onlar vel basîr, görenler kadrosundaydılar. Çünkü onlar ve mâ yessevil ahyâ'u velel emvâd, onlar diriler kadrosundaydılar. Yani her gördükleri kainatta imanlarının ziyadeleşmesine, güçlenmesine, yani ona delalet ediyordu. Bunlar yola baktılar. Yağmurun yağmasına, toprağa hayat vermesine, toprağa o bitkilerin çıkmasına, yollara baktılar, hayvanlara baktılar, bunların farklı farklı oluşlarına baktılar. Peki bakıp bunları kim görür? Alim görür işte. Buradaki alim hangi alim? Fizikçi, kimyacı mı? Değil. Fizikçi olabilir, kimyacı olabilir. Ama وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ. Ama ise göremez. Onu yaratan Allah Azze ve Celle'ye iman edemez. O halde buradaki alim, Kur'an-ı Kerim'in dilindeki alim, kim o? Oradaki birisi olsa, bir derviş, imanı var, her yere bakınca tesbih ediyor, Allah'ı tazim ediyorsa, işte o da buradan. Ama ıslahtaki alim dediğimiz onlar ziyadesiyle bunlar daha iyi anlarlar. Neden alimler? İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Çünkü Allah Teala'yı Müslüman neyle bilirdi? Tefekkerû fî âlâ illâh buyuruyordu Efendimiz Aleyhisselam. Allah Teala'nın nimetleri üzerinde düşünün. Ve la tefekkeru fi zatillah. Zatı üzerinde düşünmeyin. Bu kadar nimet var. Bu kadar Allah Teala'nın sıfatları var. Onları en doğru okuyup anlayan kim? İslam uleması. Dolayısıyla bu yaratılışı, yaratılıştaki kuralları en iyi okuyup alim anladığından dolayı innema yahşallaha min ibadihi ulema. Eğer bir yerde alim diyorlar, şeriatın esaslarına muhalefeti varsa, o zaman Allah Azze ve Celle'nin kainattaki imzalarını göremeyen bir zavallıdır o. İnnallâhe azîzun gafûr. Kari talil ediyor. Allah Azze ve Celle azizdir,
alemi yönetme noktasında güç kuvvet sahibidir. Kimsenin müdahalesine, yardımına ihtiyacı yoktur. Gafur. Hatalarınız varsa bu okumada, kainatı okumada, anlamada Allah Teala o günahları affeder eğer tövbeniz olursa. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi. Peki şimdi neden bahsedecek bize? O haşyet sahibi olan, haşyet sahibi olan, kulluk bilincini kuşanan alimler kim? Onları nereden anlayacaksınız? Ya da Cenab-ı Hakk'ın burada bahsettiği hangi alimlerdir? Onların özellikleri nelerdir? Birisi var, o malını Allah yolunda veriyor. Namazı, zekatı, cihadı, hepsi bunları bir Müslüman bilinç ve şuuruyla yapıyorsa bu da buraya girer mi? O da girer. Nasıl? İnnellezîne yetlûne kitâballâh. Onlar Allah'ın kitabını okuyorlar. Yani fiil-i muzari teceddüt ifade ediyordu. Bir okuyup bırakmıyorlar. Ramazan'da okuyup bayram olunca Musaf-ı Şerif'i oraya açmıyorlar. Ne yapıyorlar? Fiil-i muzari sürekli okuyorlar. Devamlı okuyorlar. Akşam okuyor, sabah okuyor, sonra bir daha okuyor, kapatıyor, tekrar bir daha okuyor. O okuma ameliyesi hayatında sürekli devam ediyor. Okuyor ve anlıyor. Okuyor ve hayatına taşıyor. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi. Onlar kimdir? O Allah Teala'nın kitabını okumaya devam ediyorlar. Başka? Ve akâmussalâte. Namazı ikame ediyorlar. Namazı ikame etmek demek. Ekame, bir çubuk doğru olunca onu ne yapar? Adam bir çubuğu doğruttum deyince ne diyor? Akamtul ude. O odunu düzelttim, doğruttum odun parçasını. Namazı hakkını vererek kılmak. Ekamus salate. Yani namazı Allah Teala'nın huzurunda olma bilinç ve şuuruyla kılıyorlar. Onun için ekam ediyor. Yani fiili sallav demiyor. Kıldılar veya yusallu ne demiyor, kılıyorlar. Ne diyor? Ekamus salate. Neden burada ekameyi getiriyor, ekame fiilini? Namazı dosdoğru Allah Teala'nın emrettiği, Efendimiz Aleyhisselam kıldığı gibi kılıyorlar. Ve enfeku mimma razaknahum sirran ve alaniye. Ve enfeku mimma razaknahum. Onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ediyorlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ diyerek neyi işaret ediyor? Ben vermesem senin olur muydu diyor. Yağmur yağdırmasam buğday alabilir miydin? Yaratmasaydım, el ayak vermeseydim o fabrikaya sahip olabilir miydin? O halde mülkün sahibi benim. Benim sana verdiklerimden vereceksin. Onlar verirken şöyle bir şuura sahipler. Sahibi biz değiliz ya Rabbi. Biz burada emanetçiyiz. وَاَنْفَقُوا İnfak eden kişilerdir onlar. Mimma rızıknahum, rızık olarak verdiklerimizden onlara sirren. Eğer nafile bir sadaka veriyorsa kimsenin görmeyeceği bir yerde verir. Allah Teala'nın rızasını kazanabilmek için verir. Eğer zekatsa açıktan verebilir. Ve alaniyeten açıktan veriyor. Zekat farz olduğundan dolayı. Peki ve alaniyeten bütün bunlardan neyi umarlar? Yercune ticareten lentebur. Bir ticareti umuyorlar ki lentebur, kesada uğramayan, helaka uğramayan bir ticareti umuyorlar. Bunun peşinde koşuyorlar. Bunun için okuyorlar. Bunun için huzurda duruyorlar. Bunun için mallarını Allah yolunda gizli açık veriyorlar. Neden? يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. İşte bunun için. Kesada uğramayan nasıl uğramayacak? Allah rızası için verilirse. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. Onlar kesada uğramayacak, helaka uğramayacak, yok olmayacak, bitmeyecek, tükenmeyecek bir ticareti umarlar. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ. Lamın mutallakı tebur, len tebur. O zaman yani niçin kesada uğramayacak bir şey istiyorlar? Yuvfiyehum ucurehum. Allah Teala onlara oradan ücretlerini tam olarak versin diye. Yani eğer onlar
haşe sahibi olurlarsa, kitabı okurlar, hayatlarına tatbik

0: ederler, namazı ikame ederler, Allah yolunda verirlerse böyle bir ticaretleri olur ki kesada uğramaz. Neticede Allah Teala onlara yaptıklarının karşılığını verir. Bir de beyzidehum, onlara artırır, onlara verdiğinin üzerine min fadlihi, fazlından. İnnehu gafurun şekur. Çünkü o Allah gafurdur. Yani kusurları, eksikleri affeder. Şekurdur. Az amele çok ecir verir. Şekur az amele çok ecir, çok mükafat verir. Allah Teala o çok mükafat alan kulları kadrosuna bizleri ilhak etsin. Estağfurullah ve tuğbi ile elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemleniyor.

0: Neler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Gitmiştim o kamar zalim. Bey dedi, yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki, oldu o biçim. Şey dedi, yutkundu, eğdi başını.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Her hafta önemli bir konuyu Büşra hocamızla birlikte sizlerin huzurlarına getiriyoruz. Evlerinize misafir oluyoruz. Bugün insan neden kendini sabote eder başlıklı konumuzu işleyeceğiz. Büşra hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konu çok enteresan. Aslında şöyle düşündüğümüz zaman gerçekten biz kendimizi sabote ediyor muyuz bile diyebiliriz ama şimdi birazdan soracağım sorularla bu sabotenin nasıl geniş çaplı olduğunu anlayacağız. Evet, ilk sorumla hemen başlamak istiyorum. İnsan neden tam başarılı olacakken bir anda geri çekilir ya da vazgeçer?
1: Aslında şöyle söyleyebiliriz. Bu durum çoğu zaman dışarıdan mantıksız görünür ama psikolojik olarak oldukça anlaşılır bir mekanizmaya dayanır. İnsan bazen başarıyı değil de başarının o getireceği duygusal ve sosyal sonuçları tehdit gibi algılayabilir. Çok ilginç bir yaklaşım değil mi? Yani orada başarı eşittir yeni risk algısı var. İnsan zihni başarıyı sadece ödül olarak değil de aynı zamanda yeni bir sorumluluk ve bir beklenti alanı olarak görür. Örneğin artık daha çok çalışmak zorunda kalmak, daha çok göz önünde olmak, hata yapınca daha çok eleştirilmek ya da artık bunu korumalıyım baskısı geliştirebilir. Bu yüzden kişi tam başarılı olacakken içten içe şunu hissedebilir: şu anki halim daha güvenli. Tabii bir başarı korkusu var diyebiliriz. Bazı insanlar başarısızlıktan değil de başarılı olduktan sonra bunu sürdürememekten korkar. Çünkü başarı şunu getirir, hani standartlar yükselir, sürekli bir performans baskısı, işte beklenti artışı getirir. Örneğin bir kişi çok iyi bir sınav sonucu aldığında kısa süreli sevinir ama ardından ya bir daha yapamazsam kaygısı başlayabilir. Bu kaygı kişinin bilinçsizce geri çekilmesine yol açabilir. Bir de kişilerde böyle bir hak etmiyorum inancı olabilir. En güçlü içsel nedenlerden biri de değersizlik şemasıdır. Kişi bilinç dışı olarak şunu düşünebilir: ben bunu hak etmiyorum. Ben aslında o seviyede biri değilim. Ya da bir yerde ortaya çıkarım, yanlış anlaşılırım gibi. Bu durumda başarı yaklaştıkça kişi kendini geri çeker. Çünkü başarı ile içsel inanç çatışır. Bir de tabii konfor alanı dediğimiz o alandan çıkmak istemeyebilir. Ve tanıdık olanın güveni aslında kişiyi etkileyebilir. İnsan beyni değişimi sever ama bilinmeyeni de tehdit olarak algılar. Burada başarı yeni bir kimlik getirir. Yeni çevre, yeni sorumluluk, yeni beklentiler. Ama eski durum daha tanıdıktır. Hatta zor olsa bile öngörülebilirdir. Bu yüzden kişi bilinçsizce şunu seçebilir: zor ama bildiğim yerde kalmak iyi ama bilinmeyen yere gitmekten daha güvenli. Bir diğer aslında bilinç dışı durumda bu geri çekilme bazen kendini sabote etme şeklinde görülür. Yani kişi erteleyebilir, fırsatı kaçırma ya da son anda vazgeçme yaşayabilir. Ama çoğu zaman bu bir tembellik.

0: liderlik değil de zihnin acıdan korunma stratejisidir. Çünkü zihin şunu hesaplar, başarısız olma ihtimali hiç denememekten daha acı verici olabilir. Denedim ama olmadı demek daha zor gelebilir kişiye. İnsan bazen başarıdan değil de başarının getireceği o değişim, beklenti ve aslında görünürlükten korktuğu için geri çekilir diyebiliriz.
1: Aslında insan zihin dünyasında hep şunu mu konuşur hocam? Zirveye çıksam bile zirvede kalmak daha zor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben zirveye varmadan güvenli bir yerde birazcık kalayım. Böyle
0: evet.
1: mi ister?
0: Evet, mesela ünlü olurlar ama işte hep hatırlanmazlar, hep ekranlarda olamazlar gibi. Hani onu taşımak, yani mesele çoğu zaman yapamamak değil de yapınca ne olacağını taşıyamamak korkusudur.
1: Sınav başarılarında da mı aynı şey geçerli hocam? Örnek veriyorum, bugün Türkiye'nin sayılı okullarından birini kazanabilecek performansı varken son dönemde bırakır. Çünkü orayı okumanın zor olduğuna inandırılır veya
0: Evet.
1: inanır.
0: Evet, yani aslında beklentinin daha da artacağını da düşünebilir orada, işte sınava girecek, daha sonrasında iyi bir yer kazanacak. Ondan da daha iyi bir yer kazanması beklenecek, daha iyi performanslar göstermesi. Çünkü artık onun kapasitesini göstermiştir yani. O yüzden etrafından beklentisi artar. O yapar, onun yapması lazım gibi bir beklenti içerisine girebilir kişiler. O da daha fazla başarısız olmaktan korkar. Yani bir şeyi deneyimledim, bir daha ileri bir seviyeye getirdim ama daha kötü olursa ya diye düşünebilir.
1: Hocam biraz daha bu konuyu açacak etraflı bir soru. Başarı geldiğinde neden bazı insanlar huzur yerine kaygı hissetmeye başlar? Aslında bu belki her insan için farklı kaygılar ortaya koyabilir ama şöyle genele baktığımız zaman insanlar hangi kaygıları hissetmeye başlarlar ve neden kaygı hissederler?
0: Yani başarı geldiğinde kaygı hissetmek aslında oldukça yaygın bir durumdur. Çünkü başarı sadece iyi bir sonuç değildir. Aynı zamanda kişinin hayatındaki o dengeyi, kimliği ve beklentileri değiştiren bir eşiktir. Başarıyla birlikte artan görünürlük bunun bir etkisi olabilir. Yani başarı çoğu zaman daha fazla dikkat ve beklenti getirir. Örneğin artık senden daha iyisi bekleniyor. Yani bunu hep böyle sürdürmelisin, hata yapma hakkın azaldı gibi düşünceler. Kişi bir anda daha görünür hale gelir ve görünürlük arttıkça hata yapma korkusu da artar. Yani bu da kişide huzur yerine bir kaygı doğurabilir. Tabii yani bahsettiğimiz o sürdürme baskısı, biraz da performans baskısı, başarı anı genelde keyiflidir ama hemen ardından şu düşünce gelir: ya bunu tekrar yapamazsam? Bu noktada başarı bir ödül olmaktan çıkar ve bir standart haline gelir aslında. Örneğin hani bahsettik, o sınavda yüksek not alan bir öğrenci kısa süreli bir şekilde seviniyor ama bir sonraki sınava ya düşük alırsam ya daha da kötüsünü yaparsam kaygısı başlayabilir. Orada başarı zihinde bir koruma zorunluluğu getirir. Bir de tabii kimlik değişimi korkusu olabiliyor. Yani başarı sadece dış dünyayı değil de kişinin kendilik algısını da değiştirir. Çünkü kişi şunu hissedebilir: ben artık eski ben değilim. Bu seviyeye mi aitim? İşte bir gün gerçek ortaya çıkar mı? Özellikle özgüveni düşük bireylerde başarıya rağmen yetersiz hissetme, imposter sendromu diyoruz. Bu his ortaya çıkabilir. Bu da huzur yerine sürekli bir içsel tedirginlik oluşturabilir. Bir şey kazanıldığında da hani kaybetme korkusu da artar. Onu kaybetme ihtimali zihinsel olarak gerçek hale gelir. Önceden olmayan işte bunu kaybetmem korkusu sonradan oluşur. Bunu kaybetmemeliğime dönüşür. Yani var olmayan bir şeyi kaybetmekten korkmazsınız değil mi? Elinizde yok zaten ama mesela çok kazandınız, işte evinizde para biriktirdiniz, evinize hırsız girmesinden korkarsınız değil mi? Ama yokken böyle bir kaygınız, korkunuz olmaz. Zaten ne çalacak gidersiniz. O yüzden insan kaybetme korkusu yaşayabilir. Bir de bazı insanlar bilinç dışı olarak başarıyı kendilerine uygun görmezler. Bu durumda da başarı dışarıdan gelir ama aslında içeride kabul edilmez. Kişi bunu ben mi yaptım hissine tam olarak inanamaz.
1: Bunun sebebi ne hocam? Yani niye böyle bir kaygı? Yani küçüklükten, aileden gelen bir şey mi? Yoksa ötelenmekten gelen bir şey mi?
0: Evet, yani bu çocukluk deneyimleri olabilir. Kişinin hayatındaki farklı başka deneyimlerden kaynaklı olabilir. Yani kendine yetersizlik ve değersizlik duyguları. Daha önceki işte bir bölümümüzde de konuşmuştuk. Kendini yetersiz ve değersiz görebilir, çok eleştirilmiş olabilir, işte bunu başaramayacağım gibi düşünebilir. Orada başarı dışarıdan gelir ama aslında içeride kabul edilmez. Yani ben mi yaptım der, mesela başardığı zaman aa ben yapamazdım ki ya falan der. Ha, bu iç çatışma sürekli bir yani huzur yerine bir gerilim getirir aslında. Başarı bazen huzur getirmez çünkü kişi sadece başarıyı değil de onun getirdiği o beklentiyi, değişimi ve kaybetme ihtimalini de tabii taşımak zorunda.

0: kalır. Bu yüzden bazı insanlar için başarı bir rahatlama değil de aslında yeni bir sorumluluk ve kaygı alanı getirir.
1: Evet, başarılı olursam değişirim ve bu beni korkutur. Hissi sizce ne kadar yaygın? Yani bir de bunun korkuya dönüşmüş hali hocam.
0: Evet, aslında düşündüğümüzden çok daha yaygın bir duygudur diyebiliriz. Çünkü başarı dış koşulları değil de ilişkileri ve kimliği de değiştirir. İnsan bazen hani şunu da hisseder. Başarılı olursam çevrem değişir. İnsanlar bana farklı davranır. Ben eski ben olamam. İşte örneğin mütevazı bir çevrede büyümüş, biri daha büyük bir başarı elde ettiğinde kendini ait değilmiş gibi hissedebilir. Yani hatta bazen bilinçli olarak eski çevresine sadık kalmak için kendini geri çekebilir. Bu durum psikolojide biraz da aidiyet çatışması gibi düşünülebilir. İnsan bir yandan büyümek ister ama bir yandan ait olduğu yerden de kopmak istemez. Yani başarı, hani dedik ya, aslında başarılı olmak, başarılı olunca aynı kişi olamamak aslında oradaki korku. Çünkü başarı tabii ki sadece bireysel değil, sosyal bir dönüşüm de getirir bir yandan. Ya da işte hani aidiyet çatışması dedik, ait olduğu aileden, işte ortamdan kopmak, aslında böyle bir korku da oluşabilir. Yani ailesine hiç üniversite okumamış biri, yani bir ortamda büyüyen birisi, mesela ya da daha düşük sosyoekonomik çevreden gelen biri, hani bu başarıya yaklaştıkça, bunları elde edebilirse eğer kendisi üniversite kazanır işte vesaire, o zaman hani ben değişirim. Değişirsem işte yalnız kalırım, beni eskisi gibi kabul etmezler, daha farklı bir insan olurum gibi düşünebilir. O da aidiyet kaybı riski gibi görülebilir. Ya da aynı zamanda bir yeni bir standarda çıkacağı için artık hep böyle olmalıyım, daha azı onu yapamam ben gibi bir performans baskısı haline gelebiliyor. İşte içsel bir kimlik uyumsuzluğu haline gelebiliyor. Ya bu his ne kadar yaygın dersek, araştırmalara ve klinik gözlemlere göre öğrencilerde, genç yetişkinlerde, kariyer değişim aşamasındaki insanlarda, göçmenlerde, özellikle göçmenler veya kültürel geçiş yaşayan bireylerde bu his oldukça yaygındır. Özellikle kendini yeniden inşa etme dönemlerinde sık görülür bu. Başarılı olursam değişirim korkusu aslında değişimin kendisinden değil, değişimle birlikte gelen o belirsizlik, aidiyet ve beklenti kaygısından beslenir. Buradaki en önemli nokta da şudur. Başarı korkusu çoğu zaman orada başarının kendisini istememekten değil de başarı sonrası kendini nasıl taşıyacağını bilememekten kaynaklanır.
1: Hocam bu başka bir sorunu ortaya çıkarmıyor mu? Toplumda başarılı gibi gözüken insanların toplumda çok çok iyi örnekler olamadığının da sonucunu mu ortaya koyar bu? Her insanda başarılı olunca korku, ben değişirim, dönüşürüm, farklılaşırım gibi bir kaygı oluşturuyorsa toplum önünde olan insanların başarıyı yakaladıktan sonra değişiyorlar mı hocam?
0: Aslında bunu söyleyemeyiz, yani her insan için de aynı şey geçerlidir de diyemeyiz. Ama başarının getirdiği bir takım noktalar var tabii ki beraberinde. Özellikle işte bu hani ünlülerin hayatlarını çok görürsünüz, bazen röportajlarında görürsünüz işte başarıyı. Ünlü olmayı kaldıramadığını söyleyen böyle röportajda ben de dinlemiştim. Kaldıramadım diyor. Yani böyle bir işte küçük yaşta oldum diyor, ünlü oldum işte. Herkesin hayranlığı işte beni etkiledi, işte ben niye böyle biri oldum. Hatta birinin röportajında öyle bir sözü vardı, yani hani ben bir ara küçük dağları ben yarattım havasındaydım. Kendimi çok büyük görüyordum, yani herkese böyle işte onu getir bunu yap gibi hani etrafımdakilere sürekli emirler yağdırıyordum. Kendimi çok önemli görüyordum diyor. Ama yıllar geçti, hani bir şeyler yaşadım, farklı deneyimler yaşadım, olumsuz olaylar da yaşadım işte. Orada anladım ki diyor, yani aslında durum böyle değil. Hayatında gerçekleri var gibi.
1: Peki bu Türkiye ve dünya açısından farklı mı? Siz yurt dışında yaşadınız. İngiltere, Amerika başta olmak üzere gördünüz oraları. Bizde ünlülerden beklentiyle yurt dışındaki beklenti sanki aynı değil gibi hocam. Bizde ünlü olmuş biri, örnek veriyorum bunu, misal olarak söylüyorum. Müzikte başarılı olmuş bir şeye sosyal hayatla ilgili, siyasetle ilgili, sanatla ilgili her tür şey soruluyor ve her tür soruya cevap vermesi bekleniyor. Yurt dışında bu böyle midir? Yoksa sadece başarılı olduğu alanla ilgili mi önemsenir?
0: Yani aslında tabii daha çok başarılı olduğu alanla ilgili noktalar aslında soruluyor ama tabii ki bizzat böyle bir şey deneyimlemediğim için çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Ama bu beklenti biraz evet ilginç bir nokta aslında. Bu beklentiye değinebiliriz birazcık. Yani insanlardan bir konuda başarılı olduğu için tüm konularda başarılı olacağı varsayımı.

0: Yani o alan başka bir alan, diğer alanlar başka alanlar. Ama niyeyse evet böyle bir algı var ülkemizde de işte. Ünlü olduğunda mesela her konuda sanki bilgili, her alanda becerikli, her alanda yetenekli. İşte şarkı söyleyebiliyorsa evet işte yani evle alakalı bir şeyde de becerikli olacaktır. İşte iş hayatındaki başka bir konuda da işte her konuda bilgilidir falan gibi. Halbuki o kendi alanında hani ilerlemiş, kendi alanında başarılı olmuş birisi olarak görüp onu sadece o konumda bırakmalıyız diye
1: Yani
0: düşünüyorum.
1: benim sorduğum bu abartıyı siz de görebiliyor musunuz hocam? Yani bir futbolcu genç, daha 18 yaşında. Yani hayatla ilgili çok büyük tecrübeleri yok. Çok büyük kazanımları da yok. O saha ebatı için söylüyorum. İşte 110 ile 55 metre arasındaki alanda çok başarılı olduğu için sanki dünyayı yönetiyormuş havası oluşturuyoruz. Yani o kendi alanında başarılı. Bir şey diyemiyorum, eleştirmiyorum. Fakat bir futbolcunun dünyayı yönetmesini, ülkeyi yönetmesini, ekonomik sorunları çözmesini beklemek de ona haksızlık değil mi? Yani
0: Evet, abesle iştigal gibi oluyor. Yani doğru aslında bu noktada biraz gençler üzerinde özellikle yani, özellikle ünlüleri çok fazla popüler insanlar çok fazla örnek aldıkları için hayatlarının her alanında örnek aldıklarını görüyoruz. Biz bunu kimlik inşasında özellikle konuşuyoruz. Gençler kendi kimliklerini, ergenler özellikle kendi kimliklerini oluşturdukları bir dönemde birilerini örnek alıyorlar, birilerini rol model alıyorlar ve bu genelde işte sosyal medyada artık şu an popüler olan insanlar da olabiliyor. Yani influencerlar da olabiliyor. Artık popüler olmak çok daha farklı yollarla olunabilen bir şey. Yani sosyal medyada çok takipçinizin olması sizin popüler olmanız için yeterli. İşte komikli videolarınız paylaşılmıştır. Yaptığınız çok farklı bir yetenek olmayabilir hatta. Yani ilginç bulunmuştur. Çok insan sizi takip etmeye başlamıştır ve bir anda popüler olursunuz. O yüzden ya da bir noktada gerçekten yeteneğiniz vardır. İşte güldürü alanında ya da farklı alanlarda, mizah alanında işte. Bir yeteneğiniz vardır. O alanda popüler olmuşsunuzdur. Ama gençler size her noktada örnek almaya başlıyor.
1: evet hocam, yeni bir soruyla devam ediyorum. Önemli bir soru. İnsan gerçekten başarısızlıktan mı korkar yoksa başarılı olmaktan mı?
0: Aslında bu soru çok da kritik bir soru. İnsan çoğu zaman başarısızlıktan korktuğunu söyler ama derin düzeyde hem başarısızlıktan hem de başarılı olmaktan korkabilir. Korkunun yönü kişiden kişiye değişir ama çoğu bu sabotaj davranışı başarıya yaklaşınca geri çekilme şeklinde ortaya çıktığı için birçok durumda mesela başarı korkusudur. Başarısızlıktan korkan kişi şunları düşünür. Yani denememek daha güvenli. Yapamazsam rezil olurum. Yetersiz olduğum ortaya çıkar. Bu korku genelde öz değerle bağlantılıdır. Yani kişi başarısızlığı sadece bir sonuç olarak değil de ben kimim sorusunun cevabı gibi algılar. Örneğin bir öğrenci sınava girmemeyi tercih edebilir. Çünkü başarısızlık onun için sadece düşük not değil, ben başarısızım anlamına gelebilir. Başarı korkusu daha az konuşulur ama çok güçlüdür. Kişi şunlardan çekinebilir. Artık benden daha fazlası beklenecek. Hata yapma hakkım azalacak. İşte insanlar beni farklı görecek. Bu seviyeyi koruyamazsam düşüş daha acı olur gibi. Örneğin iş hayatında terfi alan biri kısa süre sonra kaygı yaşamaya başlayabilir. Çünkü artık sadece başarılı olmak değil de başarılı kalmak zorundadır. Peki hangisi daha baskın? Burada çoğu insanda ikisi birlikte bulunur ama farklı zamanlarda aktive olur. Başlamadan önce genelde başarısızlık korkusu, başarıya yaklaşınca da genelde başarı korkusu. Yani kişi önce yapamazsam der, sonra yaparsam ne olacak sorusuna geçer. Asıl belirleyici olan da burada şu, kişi başarıyı ve başarısızlığı nasıl anlamlandırıyor? Eğer başarısızlık eşittir ben yetersizim, başarı eşittir artık bunu taşımalıyım şeklinde algılanıyorsa her iki durumda da kaygı oluşabilir. Bu iki korku birleştiğinde kişi bazen şunu yapar, başlamayı erteler, fırsatı kaçırabilir, tam eşiğe geldiğinde geri çekilebilir. Çünkü zihin şunu seçer, belirsiz ama güvenli kalmak, riskli ama görünür olmaktan daha kolaydır. İnsan sadece başarısızlıktan ya da sadece başarıdan korkmaz. Asıl mesele başarı ve başarısızlığın kişinin kimliğiyle nasıl birleştiğidir. Ve çoğu zaman en büyük korku şudur. Yani ne olursam olayım, ben kendimi taşıyabilecek miyim? Ben bunu devam ettirebilecek miyimdir?
1: Evet. Hocam, kendini sabote etmek bir tembellik mi yoksa bilinç dışı bir korunma mekanizması mı?
0: Genellikle tembellik olarak görülür kendini sabote etmek ama psikolojik

0: psikolojik açıdan bakıldığında büyük oranda bilinç dışı bir savunma mekanizmasıdır. Yani kişi aslında kendine zarar vermek için değil, duygusal bir acıdan kaçınmak için bu davranışları geliştirir. Tembellik gibi görünen şey çoğu zaman kaçınmadır. Dışarıdan bakıldığında erteleme, fırsatı kaçırma, son anda vazgeçme gibi durumlar isteksizlik gibi algılanabilir. Ama içeride çoğu zaman şu vardır: ya başarısız olursam, ya eleştirilirsem, ya başaramayıp hayal kırıklığı yaşarsam. Yani kişi aslında işi yapmaktan değil, sonucunun, o duygusal yükünden kaçınır. Zihinde acıyı önceden engellemeye çalışır. Zihnin böyle bir yapısı var. Beyin temel olarak hayatta kalma organıdır ve şunu öğrenir: eğer acı olacaksa onu başlamadan durdur. Bu yüzden bazı insanlar tam fırsat yaklaştığında ertelemeye başlar, motivasyonunu kaybeder, ilgisi dağılır, işte zaten istemiyordum der. Bu aslında bilinçli bir karar değil, duygusal koruma refleksidir. Burada da öğrenilmiş deneyimler etkili olur. Yani kendini sabote etmenin en önemli kökenlerinden biri geçmiş deneyimlerdir. Örneğin başarıdan sonra eleştirilen bir çocuk, hata yaptığında sert cezalandırılan biri, yani yapamazsın mesajı alan bir birey. Beyin şu bağlantıyı kurabilir: başarı eşittir stres, eleştiri, baskı. Bu durumda hani kişi başarıya yaklaştıkça bilinç dışı olarak geri çekilir diyebiliriz. Bir diğer durum da tabii ki o kişinin kendinde bulunan o değersizlik inancı, işte hak etmeme duygusu. Bazı insanlar içten içe şunu hisseder: ben bunu hak etmiyorum, ben o seviyede biri değilim. Bu durumda başarıya yaklaşmak bile bir rahatsızlık olur. Çünkü başarı kişinin içsel inancıyla çelişir. Yani bu çatışma da sabote edici davranışlara yol açabilir. Bir de ben yapmazsam başarısız olmam gibi bir kontrol illüzyonuna girebilir insanlar. Bu ilginç bir psikolojik nokta. Bazı insanlar bilinç dışı olarak şunu seçer: deneyip başarısız olmaktansa denemeyerek kontrolü bende tutarım. Çünkü denememek ben yapamadım duygusundan daha az incitici hissedebilir. Yani ben de yapardım. Hani neydi, Urfa'da Oxford olsa biz de okurduk gibi. Hani biz de yapardık, ederdik diyebiliyor insan, ama olsaydı, o durumda olsaydı acaba yapabilecek miydi kişi? Aslında orada hani şunu hissediyor kişi: ya kontrol bende, ben de yapardım, ben de başarılı olurdum, ben de şöyle yapardım hani gibi kendini daha iyi, daha güçlü hissedebiliyor. Kendini kontrol etmek çoğu zaman tembellik değil, kişinin kendisini oradaki duygusal acıdan korumak için geliştirdiği bilinç dışı bir strateji. Ama paradoks şu: korunmaya çalışırken insan bazen kendi potansiyelinden uzaklaşabilir.
1: Aslında Harran varken Harran'ı okuyamayanların Oxford okuması herhalde beklenemez değil mi hocam? Yani aslında güzel bir şey söylediniz ama ben bunun içerisinden bir konuyu tekrar geniş bir şekilde sormak istiyorum. Ben bunu hak etmiyorum. Hani dediniz ya, bilinç için, bilinç dışı bu şeyler söylenirken ben bunu hak etmiyorum düşüncesi hayatımızı nasıl şekillendirir? Çünkü ben bunu etrafımda hocam epeyce görüyorum. Yani dinleyenlerimiz alınmasın, gücenmesin ama hanım kardeşlerimizde bu daha da fazla. Yani ben böyle bir hayatı hak etmiyorum. Galiba altyapısında farklı düşünceler var. Siz cevabınızı verdikten sonra ben birkaç kelam etmek isterim.
0: Ben bunu hak etmiyorum aslında düşüncesi yüzeyde basit bir cümle gibi görülse de aslında çok güçlü bir özdeğer inancıdır. Bu inanç kişinin hayatını sessizce ama derinden de şekillendirir. Çünkü kararların arkasında bu ifade vardır. Yani kişinin davranışlarını sınırlayan içsel bir bariyer oluşturabilir. Bu düşünceye sahip biri çoğu zaman iyi fırsatlara yaklaşırken geri çekilir. Örneğin daha iyi bir işe başvurmaz, daha sağlıklı bir ilişkiyi sürdüremez, takdir edildiğinde bunu küçümser. Kişi dışarıdan çekingen ya da isteksiz görünür ama içeride şu vardır: bu bana fazla. Başarıyı sabote etme eğilimi, ben bunu hak etmiyorum inancı. Başarıyı bilinç dışı olarak tehdit gibi algılayabilir bu kişi. Örneğin bir kişi sınavda iyi giderken son anda hata yapabilir. İşte yükselme fırsatını erteleyebilir. İlişkide iyi giden şeyi bozabilir. Çünkü başarı arttıkça şu korku ortaya çıkar: bir gün gerçek ortaya çıkacak. Aslında ilişkilerde kendini geri çekme olarak da görülebilir. Bu inanç her zaman ilişkilerde yansır. Kişi sevilse bile tam inanamaz. İlgi gördüğünde neden ben diye düşünür. Yakınlıktan kaçabilir. Bazen bilinç dışı olarak şunu seçer: beni hak eden biriyle değil de bana uygun görünen biriyle olayım. Mesela partnerinin, işte eşini kendisinden daha iyi görür ve ben ona layık değilim diyerek aslında bilinç dışı bir şekilde sabote ederek ilişkiden kopar. Yani aslında içten içe kendini ona layık görmediği için işte kavga çıkartır, bir sorun çıkartır, aradaki problem.

0: görme, içsel bir tatminsizlik. Hani kişi dışarıdan başarılı olsa bile içeride bunu gerçek değil gibi yaşayabilir. Yani ben bunu hak etmiyorum düşüncesi kişinin hayatını doğrudan olmasa bile sürekli dolaylı olarak şekillendirir. Çünkü bu inanç fırsatları seçtirir, ilişkileri belirler, başarıyı sınırlar, kişinin kendine nasıl davrandığını etkiler ve en temel noktası şudur. İnsan çoğu zaman hayatını neye sahip olduğuna göre değil de neyi hak ettiğine inandığına göre yaşar.
1: Hocam, önemli bir sorun da şu olabilir mi? Küçüklükten itibaren yetiştirilirken bazı öğretilerin yanlış aktarılması ya da yanlış anlaşılması. Örneğin muhafazakar, mütedeyyin ailelerde çocukların Peygamberimizin hayatını öğrenirken bir lokma bir hırka. Bir atasözü ilkokulda, ortaokulda siz de duymuşsunuzdur. Az işim, kaygısız başım gibi
0: Evet.
1: cümleler sanki İnsanın her şeyi hak etmediğini, yani iyi yerlere geldiğinde sorumluluğunun artacağı ve benzeri şeylere
0: Aman gözü
1: imtihan,
0: yüksekte denir
1: evet gibi
0: mesela.
1: bu algılar
0: Şükürsüz
1: aslında bizi hep
0: denir.
1: düşürmüyor mu hocam?
0: Evet yani şükürsüz denilme korkusu işte insanlar ne der işte hep gözü yüksekte mi der? Aman işte elimizdeki bize yeter dediğiniz gibi azıcık kaşım kaygısız başım. Hani yapabilecek potansiyelde olup bunu yapamamak aslında kişide daha büyük bir tatminsizliğe de sebep oluyor. Yani ben bu potansiyeldeyim, bu seviyedeyim. Ama neden ben yapamıyorum? Mesela kendini etrafındaki aynı seviyedeki insanlarla karşılaştırır. İşte arkadaşlarım yaptı, sınıf arkadaşlarım yaptı, ben niye yapamıyorum? İşte ben de onlarla aynı seviyedeydim. İşte ben de onlarla hani bu korku, bu kaygı insanı sürekli aslında esir alır.
1: Bir yönden de hocam toplumsal sorumluluklardan kaçmayı sağlayan bu kaygılar ya da bu beceriksizlik diyeceğim özür dileyerek bize birçok yanlışı yaptırıyor. Bugün dünyada mazlum duruma düşmüş halklara bir bakalım. Hocam Müslüman zengin olmaktan korkuyor, çekiniyor. Başarılı olmaktan, kariyer sahibi olmaktan korkuyor. Siyasette ilerlemekten, sanatta ilerlemekten korkuyor. Hiçbir yere gelemiyor ve dolayısıyla hep birilerinin mahkumu, daha da sonrasında da mazlumu haline dönüşüyor. Bu tedirginlikler biraz
0: Evet.
1: belki yükseldim, hakkınızı helal ediniz ama ben Müslümanın hayatta başarılı olmasını ve çevresinin de bu başarıyı kontrol ederek yönlendirmesi taraftarıyım. Çok net bir şekilde ifade ediyorum.
0: Evet, başarıdan korkuyoruz aslında.
1: Evet hocam. Yine bu altyapıyı oluşturacak belki de sorulardan bir tanesi, çocuklukta oluşan değersizlik hissi yetişkinlikte nasıl davranışlara dönüşür? Yine temel esprilerden bir tanesi bu. Ne zamandır zihin odası programı yapıyorsak muhakkak biz çocukluğa bir geliyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü çocukluktaki yetişme aslında hayatımızın belki de bir binanın kirişi, kolonu, temeli gibi oluşuyor. Hocam buyurun.
0: Evet, psikoloji aslında çocukluğa çok değiniyor. Bu çocuklukta oluşan değersizlik hissi, yetişkinlikte doğrudan ben değersizim diye görünmez, daha çok davranışlara, ilişki kalıplarına ve seçimlere dönüşerek kendini gösterir. Yani kişi çoğu zaman bu hissi fark etmeden yaşar. Aşırı onay arama davranışı olabilir. Yani değersizlik hissi olan kişi kendi içinden gelen o yeterliğim duygusunu oluşturmakta zorlanır. Bu yüzden dışarıdan onay arar. Örneğin sürekli doğru mu yaptım diye sorma. İşte eleştiriden aşırı etkilenme, insanları memnun etmeye çalışma. Kişi aslında şunu dengelemeye çalışır. Ben yeterli miyim? Aşırı başarı veya mükemmeliyetçilik de vardır bunun sebepleri arasında. Yani bazı kişiler değersizlik hissine çok başarılı olursam değerli olurum inancıyla telafi etmeye çalışır. Bu durumda hata yapmaktan aşırı korkabilir, kendini sürekli zorlayabilir. Dinlenirken bile suçluluk hissedebilir. Örneğin bir kişi çok iyi işler yapmasına rağmen daha fazlası olmalı hissinden kurtulamaz. Ve değersizlik hissi ilişkilerde de iki uç davranışı oluşturabilir. Bir bağımlı örüntü, iki kaçınan örüntü. Yani bağımlı örüntüde terk edilme korkusu yüksektir. Partnerini kaybetmemek için kendini geri plana atabilir. Beni bırakmasın diye fazla fedakarlık yapabilir. Ama kaçınan örüntüde de şöyle olabilir. Yakınlıktan kaçabilir. Zaten sevilmeyeceğim düşüncesi olabilir. Ve duygusal bir mesafe koyabilir. Aslında iki durumda da temel tema aynıdır. Değer görmeme korkusu. Ve eleştiriye aşırı hassasiyet dedik. Yani küçük bir eleştiri bile kişi için büyük bir tehdit gibi algılanabilir. Örneğin basit bir geri bildirim verilir ama orada ben yetersizim hissine dönüşebilir bu. İş yerinde küçük bir düzeltme verilebilir, kişisel değersizlik gibi yaşanabilir. Çünkü eleştiri davranışa değil de kimliğe yönelmiş gibi hissedilir orada. Değersizlik hissi

0: Bazen başarıya yaklaşırken kişinin geri çekilmesine yol açar. Örneğin hani fırsat varken aslında başvurmamak, iyi giden ilişkiyi bozmak, son anda vazgeçmek. Çünkü bilinç dışı bir inanç vardır. Ben zaten bunu sürdüremem. Kişi kendi değerini içeriden hissedemediğinde dışarıya bakar. Başkaları benden daha iyi, ben gerideyim, hep eksik kalıyorum gibi inançları. Ya bu da kronik bir yetersizlik döngüsü oluşturuyor aslında. Çocuklukta oluşan bu değersizlik hissi, yetişkinlikte ben değersizim diye açıkça ifade edilmese de bunun yerine onay arama, mükemmeliyetçilik, ilişkilerde dengesizlik ve kendini sabote etme gibi davranışlara dönüşür. Ve en kritik noktada kişi çoğu zaman bu davranışların nedenini bilmez, sadece ben böyleyim diye yaşar.
1: Çok kötü hocam. Yani hiç sebebini bilmeden anca ben böyleyim der, öyle mi hocam?
0: Yani aslında öyle.
1: Evet. Bir soru daha hocam. Biraz daha farklı bir soru. Neden bazı insanlar başarıyı sürdürmekte başlamaktan daha çok zorlanır? Aslında belki program boyunca konuştuğunuz, açılım yaptığınız olaylardan bir tanesi de bu. İnsan sürdürme kaygısını daha başlamadan yaşarsa başarısızlık temelde gözükecek anlamına geliyor. Bu siz nasıl izah edersiniz?
0: Yani başlamak genelde umutla ilgilidir. Sürdürmek ise kimlikle. Bir işe başlamak heyecan verir ama süreç uzadıkça şu baskı ortaya çıkar. Hani ya aynı performansı gösteremezsem, ya ben daha fazla düşersem, ya oradaki beklentileri karşılayamazsam diye. Çünkü bazı insanlar için en zor kısım aslında başlamak değil, o başarıyı sürdürmektir. Bu durum çoğu zaman dışarıdan istikrarsızlık gibi görünse de psikolojik olarak daha derin dinamiklere dayanır. Hani denir ya evlenmek kolay, evliliği sürdürmek zor. Evliliğin, yani bir düğün yaparsın, bir nikah yaparsın, ne olur biter ama yani orada işte sorumluluk alabilmek, evlilikteki o ilişki dinamiklerini devam ettirebilmek, işte çocuğun olursa o sorumlulukları alabilmek, bunlar zor. O duyguyu devam ettirebilmek. Aslında bir işe başlamak dediğimiz bir hani heyecan ve motivasyonla ilişkili ama başarı geldikçe tabloda sorumluluk büyüyor. Hata yapma toleransı azalıyor. Yani bir şirkette hani ilerlemiş hani müdür olmuş birisini düşünün ya da CEO olmuş birisini düşünün. Hata yapma payı daha azdır değil mi? Hani işe yeni başlamış bir sıradan çalışanla ikisi arasındaki fark çok farklıdır. Örneğin hani yeni işe başlayan bir insan da başlangıçta motive olabilir ama bir süre sonra artık bunu hep yapmalıyım baskısı oluştuğunda hep aynı işte bunu sürdürmek zorlaşır. Bu hani bahsettiğimiz o hak etme inancı. Bir de başarıyı sürdürmek sadece bilgi veya yetenek değil de aynı zamanda bir duygusal dayanıklılık gerektirir. Bu da farklı bir nokta. Burada sürekli üretmek, sürekli performans göstermek, sürekli motive kalmak, bu da zamanla zihinsel bir yorgunluk oluşturur. Yani insan bunu yapmakta zorlanır. Başlangıçtaki enerjiyi sürdüremez. Yeni başladığınız her şeyde aslında büyük bir enerji, bir dopamin salgılanır, enerjiniz olur. Ama sonrasında aynı şeyler hasıl olmaz. Bir de kimlik çatışması yaşanabilir işte. Başarı ilerledikçe kişi eski kimliğiyle yeni kimliği arasında kalabilir. Hani eski ben daha rahatta diye düşünebilir. Yeni ben daha baskı altında. Bu hayat bana mı ait diye düşünebilir. Bu içsel çatışma sürdürülebilirliği zorlaştırır. Çünkü kişi sadece işi değil de kendini de yeniden tanımlamak zorunda kalır bu noktada. Tabii başlamak genelde tek bir karar anıdır ama sürdürmek disiplin, istikrar gibi şeyler gerektirir. Bazı insanlar için başarıyı sürdürmek daha zordur. Çünkü başarı sadece ilerleme değil, aynı zamanda beklenti, görünürlük, kimlik ve sorumluluk artışı demektir. Başlamak cesaret ister ama sürdürmek duygusal dayanıklılık ister.
1: Evet, başlamak cesaret ister, sürdürmek ise biraz daha azim, sabır, dayanıklılık ister. Aslında yine hocam yetişme tarzımızla alakalı bir şey. Bizim Türk kültürümüzün vermiş olduğu bazı etkileri yine bu soruda da ben hissettim hocam. Yeni bir soruyla devam etmek istiyorum. Her şey yolunda giderken bile insan neden kendi ilişkisini bozacak davranışlara yönelebilir? Tabiri caizse güzelim yolda seyahat ederken ani frenle hem kendi hayatımızı hem başkalarının hayatını tehlikeye atabiliyoruz hocam.
0: Evet, güzel bir örnek verdiniz, güzel bir benzetme yaptınız. Yani bu çok yaygın ama çoğu zaman fark edilmeyen bir durumdur. Yani bazı insanlar sevgiye değil de o belirsizliğe, o dramaya alışmıştır. Çünkü geçmişte sevgi istikrarlı değil, inişli çıkışlı yaşanmıştır. Bu yüzden ilişki çok sakin ve güvenli hale geldiğinde zihin bunu tehlikeli gibi algılamaz ama yabancı gibi algılar. Örneğin sürekli tartışma yaşayan biri huzurlu bir ilişkiyi sıkıcı bulabilir. Sevildiğini hisseden biri ya kaybedersem korkusuyla uzak

0: ulaşabilir. Çok ilginç değil mi? Yani bu kadar sevildiğinizi biliyorsunuz ama kaybetme korkusu da yaşıyorsunuz. Sanki kaybetme korkusundan dolayı kişinin daha çok bağlanacağı, daha çok sevip, daha çok yaklaşacağı düşünülür ama kişi mesafe koyabilir. Yani beni tanırsa, bir de hak etmiyorum inancı oluşur kişide. Beni tanırsa beni sevmeyecek, benden uzaklaşacak. O zaman ben önceden uzaklaşayım gibi bir bilinç dışı bir yaklaşım var. Ve bazı insanla bilinçsizce kavga çıkararak duygusal yoğunluğu yeniden üretir. Yani bazen kişi aslında ilişkiyi değil de kendi içindeki o kaygıyı sabote eder diyebiliriz. İlişkilerde bu çok ilginç gelen bir noktadır. Ben açıkçası bu noktayı hani önemsiyorum. Tam tersini beklediğimiz halde yani bizi şaşırtabiliyor. İnsan bu ilişkiler noktasında bizi şaşırtabiliyor. Yakınlık korkusu yaşayabiliyor. Bağlanma korkusu olabiliyor. Bu yakınlık korkusunda biri bana yaklaşırsa, beni gerçekten görürse ne olur? Zayıf yanlarım ortaya çıkarsa ne olur? Terk edilirsem bu durum benim için daha çok acıtıcı olur diye düşünülebiliyor. Yani kişi aslında mutluluğu değil de o mutluluğun yarattığı bazı korkuları sabote edebiliyor. Yakınlık arttıkça kişinin o kaybetme hissi de, kaybetme riski de artmış gibi hissediliyor. Bu yüzden ilişkiye giderken bile kişi bilinç dışı olarak mesafe koyabilir. Bazı kişiler şunu yaşar ya, nasıl olsa bir gün gidecek. Bu beklenti varsa kişi ilişkiyi korumak yerine bazen onu bozar. Çünkü zihnin garip bir stratejisi var. Orada ben terk etmeden, hani ben terk edilmeden bitireyim. Kontrol bende olsun. Bu bir acıyı yönetme çabasıdır. Ben bunu hak etmiyorum inancıdır. Değersizlik şeması olan kişiler için özellikle iyi bir ilişki rahatsız edici bile olabilir. Hani bu kadar iyi biri benimle neden beraber diye düşünebilir. Bir yerde hata var. Ben bunu sürdüremem. Ben işte hani sana layık değilim vardır ya, klasik bir cümle. Bu içsel çalışma kişinin ilişkiyi fark etmeden sabote etmesine yol açabilir. Ve bir de mükemmel ilişki algısı olabiliyor kişilerde. Bu nokta da önemli. Bazı insanlar ilişkide küçük bir sorun olduğunda büyütebilir. Hani demek ki doğru kişi değil diyor hemen. Gerçekten doğru olsaydı böyle olmazdı, böyle yapmazdı. Oysa sağlıklı ilişkilerde çalışma kaçınılmazdır. Ama mükemmeliyetçi bakış açısı bunu tolere edemez. Yani ilişki eğer çok hani tartışmasız gitmiyorsa işte mükemmel değildir, işte olmaz, böyle ilişki olmaz, bu doğru kişi değildir algısına kapılabilir. Ve duygusal regülasyon zorluğu da olabilir. İşte ilişkiye giderken bile yoğun bir sevgi hissini taşıyamayabilir. Bağlanma arttıkça kaygılanabilir. Duygusal yakınlığı bir boğulma olarak algılayabilir. Bu durumda kişi farkında olmadan tartışma çıkarabilir, uzaklaşabilir, soğuyabilir. Ve bir de önemli bir nokta, tabii ki hep değindiğimiz nokta, çocukluktaki geçmiş deneyimler. Çocukluktaki ya da önceki ilişkilerdeki o terk edilme, tutarsız sevgi, koşullu sevgi, ihmal edilme gibi şeyler yaşamışsa beyin şunu öğrenir. İyi şeyler uzun sürmez. O yüzden iyi giden bir ilişki bile güvenli değilmiş gibi hissedilebilir. Tabii sonuç ne oluyor? İnsan iyi giden bir ilişkiyi bazen ilişki kötü olduğu için değil de iyi gidişin yarattığı o yakınlık, kırılganlık ve kaybetme korkusunu taşıyamadığı için sabote eder. Bazı insanlar sevgiden değil de o sevginin getirdiği kayıp ihtimalinden korkar.
1: Anlamsız ve zamansız sorular ve değer yargıları aslında önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesiymiş sizin anlattıklarınızdan anladığım. Çok değersiz, yani insanı kendi kendini değersizleştirmesi herhalde bu yargılar ve sorular diye düşündüm hocam.
0: İnsanın kendini öyle görmesi daha doğrusu.
1: Eyvallah. Peki son sorum. Kendini sabote eden kişi aslında neyi korumaya çalışıyor olabilir?
0: Yani
1: Evet.
0: kendini sabote etmek aslında çoğu zaman yıkıcı değil de koruyucu bir mekanizma. İnsan zihni şunu yapar. Yani eğer kontrol edemeyeceğim bir risk varsa ben onu önceden durdurayım. Bu yüzden kişi aslında şunu korumaya çalışıyor olabilir. Hayal kırıklığı yaşamamak istiyor olabilir. Eleştirilmemek istiyor olabilir. Yetersiz hissetmemek istiyor olabilir. Kontrolü kaybetmemek istiyor olabilir. Yani örneğin bir kişi önemli bir fırsatı kaçırdığında dışarıdan neden yapmadı denir. Ama içeride şu olabilir. Eğer denersem ve başarısız olursam bu daha acı verici. Yani sabote etmek bazen bir kaçış değil, aslında kişinin kendini o acıdan koruma yöntemidir. Acıdan, o hayal kırıklığından koruma yöntemidir diyebiliriz kısaca.
1: Evet, aslında insanın kendisiyle hesaplaşırken argümanları yanlış seçmesi de diyebiliriz galiba.
0: Evet.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, zihin odasında bugün önemli bir konuyu konuştuk. Bazen kendi içimizde yaşadığımız sorunların anlamını bulamıyoruz. Eğer bu programı baştan sona dinlediyseniz, İnsan neden kendini sabote eder?

başlıklı soruların birkaçına, en azından temeline cevap bulmuş olacaksınız. Hocam teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Zihin Odası'ndan bu haftalık bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanlar.

0: insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar, uçmaya değil, toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğine bir mısrayla inananlar. Merhaba. Umuttan alacağı olanlar, gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler, aynı suların açığı iki sevgili, insan olmaktan ansızın yorulanlar, birlikte yalnızlığa çalışan eski arkadaşlar, adı konmayı unutulmuş çocuk yüzleri, merhaba. Merhaba.

0: Evet sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun inşallah. 23.06.2026 saatlerimiz 19.06'yı gösteriyor. Neredeyiz? Radyo Hedef'teyiz. 91.8'deyiz dostlar. Evet, bizleri www.hedefradyo.com'dan dinleyebilirsiniz ve bize mesaj göndermek isterseniz 0531 843 56 33. Evet dostlarım, Turkuaz nasıl bir programdı? Değerli şairlerimizi, yazarlarımızı anlattığımız ve akabinde de onların eserlerini paylaştığımız bir programdı. Evet, bugün sezon finalini yapacağız. Ama bugün özel bir konuğum var ve Turkuaz özel programı var. Bu akşam ta Adanalardan gelen bir konuğum var. Değerli şair ve yazar Halit Aslan. Evet dostlarım, ben şiir kitabını okudum. Şiir kitabı gerçekten harikaydı ve çok etkilendim. Çünkü neden? Şiirlerinde Filistin'den bahsediyor, çocuk olmaktan bahsediyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için yazdığı çok güzel bir eseri var. Evet, hoş geldiniz programımıza Halit Hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız Tuğba Hanım?
0: Çok şükür, elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz, uzaklardan geldiniz. Hoş şeref bulduk. Verdiniz.
1: Sıcak bir memleketten başka bir sıcak memlekete geliyoruz. Evet. Hiç zorluk çekmedik burada.
0: Elhamdülillah.
1: Siz de bizi çok sıcak karşıladınız. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet Halit Hocam, biraz kendinizden bize bahsedebilir misiniz?
1: Bir şiirle karşılık vermek isterim buna. Akif İnan. Düşen her yaprağın sancısı bende artırır uykusuz gecelerimi. Bir kalbi kırılmaktan koruyabilsem yaşamış olmayacağım boşuna. Bir hayatı acıdan kurtarabilsem, bir ağrıyı dindirebilsem ya da bayılan bir ardıç kuşunu koyabilsem yeniden yuvasına, yaşamış olmayacağım boşuna. Boşuna evet. Yaşamış olmak istemeyen, şiirle çağa tanıklık etmek isteyen biriyim. Bu yüzden şiirlerimi yazıyorum. Evet. Ve ölümün bizi bulacağına da inandığım için onu bir belge olarak taşıyorum.
0: O zaman çok şeye şahitlik ediyorsunuz değil mi hocam? Acılar.
1: Şimdi
0: savaşlar, katliamlar.

0: Şiir kelimesi şairden gelmedir. Şair faildir, öznedir, hisseden. Yani çevresine karşı kayıtsız kalmadığı için o sanatçı duyarlılığıyla kelimelerle bir resim çizer. Ortaya koyduğu şeyler de çoğu zaman insanları eğlendiren bir tablo oluşturmaz.
1: Evet.
0: Çoğu zaman bir gözyaşıdır, çoğu zaman bir annenin feryadıdır, bazen bir babanın çaresizliğidir. Şiir çağımıza tanıklık ediyor. Ben de bu tanıklığı bu kelimelerle ifade ediyorum.
1: Evet, okuduklarımızdan, şiir üzerine konuşulanlardan, eleştirilenlerden, incelemelerden, araştırmalardan ve tartışmalardan anlıyoruz ki şiir sabit kalmıyor hocam, değişiyor. Dolayısıyla şiirin tanımı da değişiyor. Öyle ki her şair kendi şiir tanımına göre şiir yazıyor. Bunu gerçekleştirme çabasına giriyor. Her şair kendi şiir tanımıyla şair oluyor. Öyle değil mi hocam?
0: Bize göre şiir imani bir meseledir. Metafizik gerilim olmayan bir şiir manadan yoksun kalacaktır.
1: Evet.
0: Bunu büyük üstadlar ortaya koymuştur. Özellikle çağımıza tanıklık etmiş olan Sezai Karakoç ve daha sonra bizim öncümüz, üstadımız diye tanımlayacağımız Üstad Necip Fazıl.
1: Evet.
0: Modern anlamda bu tanıklığı ifade etmiştir. O metafizik duyarlılık kendi şiirlerinde açığa çıkmıştır. Zaten metafizik duyarlılıktan uzak kalan bir şiir,
1: evet,
0: mekanik olmaktan öteye geçmeyecektir. Yani bugün
1: ruhsuz,
0: günümüz ruhsuz şiirinin en büyük handikaplarından biri, imge ve metaforları oluştururken bir anlam ifade etmemesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu dinleyicinin kalbine hitap etmiyor. Yani çerçevesi var ama kalbi yok. Kalbi olmayan bir şeyde bir anlam ifade etmiyor.
1: Evet.
0: Çünkü Mahmut Derviş'in dediği gibi çağımızda bir kalbi olmasının insanın,
1: hı hı,
0: büyük bir avantaj ve büyük bir dezavantaja dönüşüyor. Çünkü hisseden bir kalp,
1: evet,
0: aynı zamanda acı çeker ama bir şeyleri de ifade eder.
1: Evet. Şairler bazen de kendi deneyimlerini başkalarının gözünden göründüğü biçimde, onların dilinden döküldüğü sözlerle işaret etmeyi tercih ediyorlar. Mesela Platon'un şiiri kanatlı söz olarak tanımladığını hatırlatmışlardır bize. Bir başkası Maxim Gorki'nin Platon'un ifadesine yeni bir boyut kazandıran sözüne dikkat çekmiştir. Bilim aklın şiiridir, sanat yüreğin şiiridir.
0: Şimdi Platon Devlet kitabında şairi kovmuştur. Devletinde,
1: evet,
0: şaire pek yer vermemiştir.
1: Hı hı.
0: Çünkü Platon'un ortaya koymuş olduğu idealar dünyasında,
1: hı hı,
0: zaten varlık gölgelerin yansıyışıydı. Dolayısıyla da şair taklidin taklidini yaptığı için buna pek müsbet bakmamıştır. Ama
1: evet,
0: bizim dinimizin, İslam'ın özellikle şiire bakış açısı Arap coğrafyasında çok önem arz ediyor.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimizle beraber şiir imani bir meseleye dönüşmüştür. Hı hı. Mesela,
1: hı hı,
0: Şuara suresinde eleştirilen şairler vardır. Ve şuara yattabi'unul tağut. Yani onlara şaşkınlar tabi olur. Bu ayet-i kerime geldiğinde Hasan bin Sabit biraz endişelenmişti,
1: hı hı,
0: kaygılanmıştı. Fakat Efendimiz onun kaygılanmaması gerektiğini ifade etmişti. Yani,
1: evet,
0: tevhidi duruşu ifade ettiği sürece şiir, hı hı, tevhidin sözcülüğünü ele aldığında ne oluyor? Bizim için değerli anlam ifade ediyor.
1: Evet, içerisinde şirk, isyan, fısk barındırmayan şiirler bizim için anlamlı oluyor
0: yani,
1: hocam.
0: Yani zaten baktığımızda peygamber şairleri de vardı. Yani,
1: hı hı,
0: bizim dinimiz sanatı tevhidi bir çerçevede oturtturmuş ve o şekilde hareket etmesini istemiştir. Yani,
1: evet,
0: resim sanatı olsun,
1: evet,
0: musiki olsun, söz sanatı olsun.
1: Hı hı.
0: Hatta o kadar değer vermiştir ki şiiri cahiliye döneminde Efendimiz Hasan,
1: evet,
0: bin Sabit bildiğiniz üzere minberde konuşabileceği, hı hı, bir yer vardı. Şiirlerini oradan ifade ediyordu.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bugün bizim aradığımız şiir insanın sadece zevkine hitap eden değil, aynı zamanda Allah'ı hatırlatan,
1: hı hı,
0: şiirlerse bunda bir sakınca

0: olmuyor.
1: Kesinlikle ve kalbin de yumuşadığını görüyoruz bazı şiirler okuduğumuz zaman. Kalbimizin değiştiğini hissediyoruz.
0: Bunu Mahmut Derviş çok iyi ifade eder. Şiir belki bir savaşı durduramaz ama onu okuyanın yani bir pilotun kalbini yumuşatabilir. Dolayısıyla yine şöyle ifade edeceğim hatırladığım kadarıyla. Mahmut Derviş Beynel Kalimatil Abira şiirini yazdığında, kelimeler arasından gelip geçen şiirini yazdığında bu İsrail parlamentosunda büyük yankılar uyandırmıştı. Evet. Yani bu şiir engellenmeli denilmişti. Çünkü Mahmut Derviş Filistin'in bir vatan şairiydi. Yani coğrafya işgal edilmiş fakat düşüncelerle bir kimlik inşası ortaya koyuyorlar. Ve bunu da özellikle çok genç yaşlarda estetik tavırdan uzak biraz da hamasi söylemlerle Seccillene Arabi, kaydet ben Arabım şiirinde bunu çok iyi ifade etmişti. Sokaklarda, eylemlerde bu şiir çok fazla ifade ediliyordu.
1: Evet, zaten direnişin sembolü olmuştur çoğu zaman şiirler ve Türkiye'deki şairlerin başında da aslında birçok belalar açmıştır. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Mallarme'den esinlenerek şiir sözcüklerle güzel biçimler kurmak sanatıdır tanımlamasını Cemal Süreya da benimsemiştir. Salah Birsel şiirin tanımında yenilik yapar. Birsel bir şiir yalnız o şiire giren sözcükler değil, bir de girmeyen sözcüklerden meydana gelir diyerek o zamana kadar yapılmış şiir tanımında önemli bir açılım gerçekleştirmiştir.
0: Şiiri mesela yine Necip Fazıl'ın poetikasına bakacak olursak, o peygamberlikten sonra en yüksek rütbeye çekmiştir şiiri.
1: Evet.
0: Zaten Araplarda çok büyük bir şair vardır, Mütenebbi. O onun lakabıdır. Yani Mütenebbi kelimesine baktığımızda vahiy alan anlamına geliyor. Yani peygamber değil ama onu anımsatıyor ilhamıyla. Dolayısıyla şairliği de yüksek bir payeye koyuyor.
1: Evet. Necati Ege şöyle diyor, şiir bir sorun, bir durum üzerine ölçülü konuşan, susunca da bizim düşünmemizi bekleyen bir olgunluktur.
0: Evet.
1: Bir kıvamını bulmadır diyor. Bu da çok ilginç gelmişti. Bir kıvamını bulmadır diyor şiir için. Tasfiye döneminin yerleştirdiği ve biçimselliği öne çıkaran şiir anlayışından, yaklaşımından hızla uzaklaşan ilk şairlerden Gülten Akın, o da şöyle söylüyor, şiir için çığlıklardır diyor. Kimi kez yalnızlığı seçeriz ya da yalnızlık bizi seçer. Korumasız, savunmasız o zaman çığlıklar atarız ölmemek ya da delirmemek için. Sesimiz yankılanıyorsa yalnızlıkla baş edecek gücü verir bize. Şiirler çığlıklardır diyor Halit Hocam.
0: Evet, bunu gerçekten Filistin meselesine sürekli buna değiniyorum. Bunu politik bir anlamda ifade etmiyorum lütfen. Bu politik bir açıdan değerlendirilmesin. İnsani bağlamda baktığımızda biz o çığlığı Gazze'li annelerden görüyoruz.
1: Evet.
0: Cesetlerini siyah torbalara koyan babalardan, kardeşlerden görüyoruz o çığlığı.
1: Evet.
0: Yani bu çığlığı sadece medya dili değil, şiir, sanat, musiki, resim her biri işlemeli.
1: Evet. Ülkü Tamer'in şiiri şiirle tanımlayan, şiir için cevaplarının son betini okuyalım. Şiir ateşin habercisidir, yangının kundakçısı, yanardağın üstündeki kuştur şiir diyor. Dokunduğu her şeyi şiire dönüştürme yeteneklisi Edip Cansever'dir. Her şeyi şiirle dile getirme ustası ise Can Yücel. Edip Cansever'in şiiri insanın içinden dop dolu geçen bir hayat gibi algılamasıyla dokunduğu her şeyi şiire dönüştürmesi arasında elbette bir ilişki söz konusudur. Şairler böyle bakıyor sanki değil mi? Yani şimdi, dokunduğu her şeyi şiirle anlamlandırıyor.
0: Şöyle, biraz farklı sanatlardan da örnek verelim. Mesela bestekar Beethoven'a baktığımızda sanatını ortaya koymak için İşitmeye ihtiyacı yoktu.
1: Evet.
0: Kalbiyle işitiyordu.
1: Hı hı.
0: Van Gogh'a baktığımızda sürekli bir doğa resmi çiziyordu, doğada bulunuyordu. Şairlere de baktığımızda Ancak

0: içeride birikmiş olan o anlatılamayanı anlatma çabası şiiri doğuruyordu. Buna baktığımızda mesela yine Arap şiirinden, Arap şairlerinden örnek vereceğim. Arap şairlerini ifade ederken Mekke toplumu, bunların her birinin onlara şiiri fısıldayan, ilham eden bir şeytanlarının olduğuna inanılırdı. Yani şiiri ilahi bir tavır edasıyla yorumlamışlardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sadece şiir bir sanat olarak değildi. Yani onunla övünebilecek bir şairin bir kabileden doğması onlar için büyük bir övünç kaynağı oluyordu.
1: Evet hocam. Ve Cemal Süreyya'nın dille ilgili tavrı şöyle, ondan da bahsedelim. Ona göre şiir dili genel dilin, günlük dilin süslüsü ya da soylusu değildir. O dilin düpedüz kendisidir diyor.
0: Şimdi buna karşılık Eliot'un edebiyat üzerine düşüncelerini hatırladım. Eliot geçen yılın kelimeleri geçen yıla aittir der. Bu yılın kelimeleri bu yıla aittir der. Şair aynı zamanda kendi toplumunun kültürünü sürekli yorumlayan bir aydındır.
1: Evet.
0: Yani onun işçiliği, onun malzemeleri kelimelerle olduğu için ki baktığımızda zaten günümüz şiiri serbest şiirden bu yana özellikle Nazım Hikmet'in açmış olduğu o yol Mayakovski'den çok etkilenmiş. Deneysel şiirler, romantik, sosyalist şiirler ortaya koymuş. Onun yankılarına baktığımızda özellikle birinci hececiler yani garip akımına baktığımızda Orhan Veli ile beraber şiiri sokağa indirmiş insanlardır.
1: Evet.
0: Mesela Orhan Veli kendi şiirini ifade ederken biz üç arkadaştık der.
1: Evet.
0: O lise yıllarına gider. Daha sonra Melih Cevdet Anday da aynı şekilde poetikasını ifade ederken
1: alan açmışlar.
0: Şunu ifade eder o. Biz üç arkadaştık. Şiirimizin hiç ustası olmadı dedi. Yani onlar usta çırak ilişkisi içerisinde büyümeden hemen hemen 19-20'li yaşlarında bu üç kafadar arkadaş zamanın ötesinde bir şiir anlayışı ortaya koydular. Daha sonra tabii çok büyük eleştiriler alındı o dönemde. Fakat günümüz dünyasının bir yorumuydu. Ben o şiirin başarılı olduğuna inanıyorum. Çünkü şiir belirli kalıp ve çerçeveler içerisinde değerlendirilemez. Şiiri ne biz musikide kaybedebiliriz, ne hece ve kafiyede. Yani şiir gümrah bir ırmak gibi yatağına sığmaz, akar. Dolayısıyla da elbette geçmişin o klasik tekniklerini, geleneğini bilecek ama yeniyi de ortaya koyacak. Yani ne geçmişe takılı kalacak ne de tamamen yenilik adına absürt bir şiir ortaya koymayacaktır.
1: Evet hocam, şiir dünyayı değiştirmenin araçlarından biri midir sizce?
0: Şiiri değiştirecek olan şey, yani dünyayı değiştirecek olan şey çok katmanlı. Yani sadece buna şiir diyemeyiz ama kitleleri galeyana getirebilir, kitleleri yönetebilir. Yani günümüz dünyasında gerçekten söz sanatlarını özellikle iktidar ve ideoloji ilişkisi içerisine baktığımızda şiirden çok yararlanmış liderler çıkmıştır tarih boyunca. Baktığımızda Milosevic o Yugoslav döneminde bir şairdi. Bülent Ecevit yine bir şairdi. Yine baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız birçok şairden yararlanıyor, hitap ediyor. Yani şiir dönüştürücü olabilir. Zaten şiirin ayaklar altına düştüğü bir yerde diğer söz sanatları da musiki olsun, resim olsun, onlar da irtifa kaybeder. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır.
1: Evet hocam. Hocam, şiir yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız?
0: Hocam, bu çok ilginç. Bir seyrediş, bir

0: Doyuştu bu yani.
1: Evet.
0: Henüz 7-8 yaşlarındayken damın çatısına çıkıyorum. Hı-hı. Orada ateş yakıp gecenin karanlığında ateşi seyrediyordum. Yani bu bir Hı-hı. sezişti, bir evet. duyuştu. Yani ilk işaretleri o zamanlar aldım. Zaten her şeyde bir mana buluyordum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu okumalar bende bir şeye dönüştü. Yani kelimelere dönüştü. Onu aktarmam gerekiyordu.
1: Okumayan şiir yazamaz mı hocam?
0: Ya elbette yazabilir. Şu var, okumadan da şiir yazanlar olmuştur. Hı hı. Ama Fuzuli'nin poetikasına baktığımızda şiir mutlaka bilgiyle desteklenmeli.
1: Evet.
0: Yani o entelektüel donanıma ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Yoksa bizim şiirde sadece aradığımız şey duyguların yoğunluğu değildir.
1: Evet.
0: Namık Kemal mesela şiiri ifade ederken şiir toplumsal araç içerisinde hı hı. bir etkendir.
1: Tarih de öğreniyoruz şiirle aynı zamanda.
0: Yani bu yüzden özellikle de şiire baktığımızda ilk insanla beraber hı hı. mesela Hazreti Adem babamıza şiir okudu derler. Bunu da hı hı. Devlet Şah kitabında ifade eder. Hazreti Ali'ye isnat ederler. Bir gün Şam'da Hazreti Ali mescit içerisindeyken hı hı. ona bir soru yöneltilir. Yeryüzünde ilk şiir okuyan kimdir denilir. Hazreti Ali de hemen bir karşılık verir. Der ki yeryüzünde ilk şiir okuyan Hazreti Adem babamızdı ve o şiirin çıkış noktası hı-hı. çok mühim. Çünkü Habil ile Kabil arasındaki hı-hı. o mücadelede bir cinayet ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Adem babamız orada yeryüzünün nasıl bozguncu hı-hı. ve acılar yurdu olduğunu söyledi.
1: Çok ilginç. Nerede geçiyor dediniz hocam kaynağı?
0: Devlet Şah. Devlet onun Şah. Kitabında geçiyor. O da bir İngiliz oryantalistin ön sözüyle yazılmış bir eser. Genelde Fars şiirlerinden bahsediyor. Hı hı. Fakat o kitabın başında nezaketen ilk şiir yazan olarak Hazreti hı hı. Adem babamızı
1: evet,
0: koyuyor.
1: Evet.
0: Orada geçer İlginç. Hocam.
1: İlk yazdığınız şiiri hatırlıyor musunuz hocam?
0: Hocam ilk yazdığım şiiri hatırlamıyorum ama lisede yazdığım bir şiir var. Hı hı. Geceye gözlerin düştü. Karanlık, sessiz karanlık. Sök içimden bu hüznü. Hep yalnızlık, hep yalnızlık. Yani bu dörtlüğü lise 1, lise 2 yıllarında hı-hı. yazmıştım. Hala da zihnimde. Yani.
1: En çok etkilendiğiniz şair veya da şiir hangisi hocam?
0: Şimdi birçok şairden etkileniyorum. Türkiye'de şunu ifade edeyim. Şiire belki bir talihsizlik benim için. Necip Fazıl'ın Çilesi'yle başladım.
1: Evet.
0: Onu o kadar çok okudum ki ezberledim neredeyse. Hı hı. Daha sonra bir dergi vardı. K dergisi diye bir dergi. Tabii bu dergi hep sosyalist şairlerden bahsediyordu. Ben de haftalık o dergiyi satın alır, orada hı hı. dünya edebiyatını öğrenirdim. Ardından bir kütüphane kurma çabası içerisinde bulundum. Sürekli kitaplar aldım, biriktirdim.
1: Hı hı. Ne güzel.
0: Bazı kütüphanelerden de çok fazla yararlandım. Hala da bu şekilde okumalarımı sürdürüyorum.
1: Evet hocam. Şimdi şiirlerinizde kişisel yaşantınızın payı ne kadar?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece bir şair olarak değil, bir insan olarak şiiri şairin kendi hayatından bağımsız düşünmek büyük bir hata
1: mümkün
0: olur.
1: Mümkün değil, evet.
0: Tabii ki o mesela Cahit Zarifoğlu'nun İşaret Çocuklarında bir şiir vardı. Hızla Akan Mızrak diye. Tabii ben bunları çocuk yaşta okumaya başladığım için hı hı. o zamanlar bu şiirleri anlayamıyordum. Hızla Akan Mızrak'ta sabahtır alkışlar gecenin diye bir mısra geçiyor. Hı hı. Ben bu mısrayı hiç anlayamıyordum. Yani ne demek istiyor şair burada?
1: Evet.
0: Daha sonra ben şairin hayatını okuyunca bir sabah kahvaltısından bahsediyor. Yere kurulan sofralar, hı hı. bir Anadolu, kerpiç evler. Bunları öğrendikten sonra o şiir bana açıldı.
1: Evet.
0: Yani bu da neyi gösteriyor? Şair şiirinden bağımsız değildir.
1: Evet hocam. Hocam şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Şiir yazarken nasıl yazıyorsunuz? Yani birden mi yazıyorsunuz? Disiplinli misiniz? Nasıl oluyor?
0: Şimdi hocam...
1: Yani bir şey görüyorsunuz, bir çiçeğe bakıyorsunuz, şiir mi yazıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle cevap vereyim. Erdem Beyazıt, Akif İnan ve Cahit Zarifoğlu bir programda nasıl şiir yazdıklarını ifade ediyorlar. Cahit Zarifoğlu şöyle ifade ediliyor. Şunu söylüyor karşısındaki kişi bunu ifade ederken. Cahit evet. diyor, şiire gel der, gelir. Ben şiir yazmak için hiçbir zaman çabalamam. Genelde şiirlerimi gece yürüyüşlerinde yazarım. Yani oturarak şiir yazdığımı pek hatırlamıyorum.
1: Gece yürüyüşlerinde diyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Hocam kitabınızdan bahsedelim mi biraz?
0: Tabii.
1: Şimdi kitabınız çıkıyor. Çok az kaldı diyelim.
0: Evet, inşallah.
1: İnşallah. Kitabınızda en çok hangi duygulara yer veriyorsunuz hocam?
0: Hocam benim şiir anlayışımda çocuk kavramı çok yüksektir.
1: Evet.
0: Çocuk çünkü dünyamızın masumiyetini ifade eder, temizliği evet. ifade eder. Sonsuzluk vardır. Bir de aşk vardır. O aşk arafta kalan bir şeydir. Hı-hı. O aşk ne Leyla'ya yar olmuştur ne de Mevla'ya. İkisi arasında bir sarkaç gibi gidip gelir. Yani o Mevla'ya ulaşmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama bir yerde de mevcut olanın kırmasıyla o ulaşımı yapamıyor. Yani Necip Fazıl bunu bir şiirinde ifade ediyor. Mesela, gönlüm uçmak isterken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere. Yani
1: eyvallah.
0: Böyle ifade evet. edebilirim bunu.
1: Evet hocam. Kitabınızın ismi İskete Kuşu. Neden evet. İskete Kuşu?
0: Şimdi İskete Kuşu, modern anlamda bir ifade biçimi. Bizde klasik şiirde gül ve bülbül, şeydayı bülbül işlenmiştir. Ben de bir aşığın feryadı olarak, bir kalbin acıları olarak İskete Kuşu'nu çağdaş bir yorum olarak düşündüm. Ki bir ornitolog gibi kuşları çok gözlemledim. Kuşların ötüşünü dinledim. Bir akşam yağmurlar yağarken bir iskete kuşu, çok hüzünlü olduğum bir anda karşıma kondu ve ötmeye başladı. Bu şiir ve şiir kitabının ismi
1: evet.
0: öyle doğdu.
1: Evet, genel yayın yönetmeni Fatma Zehra Uluca, kitabınızın evet. editörü Fatma Zehra Uluca yine. Son okuma Pınar Özdemir Boz'a ait, dizgi ve kapak tasarımı Seda Taşçı'ya ait. Ve Hükema yayınlarından çıkan bir kitap.
0: Şunu da söylemekte fayda var. Bu kitap Çukurova Üniversitesi sanat tarihi öğrencilerinin ortaklaşa çıkarmış olduğu bir kitap.
1: Evet.
0: Rahime Sönmezler'e de değinmeden etmeyeceğim. Pınar Hanım var aynı zamanda. Biri kapağın iskete kuşunu çizdi
1: evet.
0: kendisi. Pınar Hanım da kufi olarak iskete kuşunu meşketti. Bu şekilde hocam.
1: Evet hocam. Şimdi ne yapalım? Bir eser dinleyelim. Akabinde de şiirlerinize geçelim hocam. Ne diyorsunuz?
0: Tabii çok iyi olur hocam.
1: O zaman güzel bir eser. Akabinde Halit Aslan'ın şiirleriyle birlikteyiz dostlar.

Evet sevgili dostlar, Turkuaz devam ediyor. 91.8'de Radyo Hedef'teyiz ve bugün değerli bir konuğum var demiştim. Şair ve yazar Halit Arslan. Evet hocam, şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için yazdığınız güzel bir şiir var. Buyurun onu sizden dinleyelim.

Kemal-i zatının nanı anılmaz ya Resulallah. Kalır levh-i kalem yazılmaz ya Resulallah. O gül, başlarım gülün ismiyle söze. Kelimeler nakız, kalbim yorgun. Utandım, seni almak istedim. Güllerden değil kelimelerim. Gül yaprağına dokunur gibi okşamalı gülü parmaklarım. Su üzerinde yürürcesine yumuşak olmalı adımlarım. Kalbim bir serçe heyecanı taşıyarak gülü söylemeli. Gülün kokusu nasıl duyulur? Kelimeler nasıl tasvir eder? O gülün sayısız bülbülü var. Ben bülbülleri duyan bir sağır. Ben o gülü seyreden bir ama. Ben o güle vurgun bir rüzgarım. Gökyüzü yağmurlara durmalı. O gül için sulasın toprağı. Bir gül ki dikeni gözyaşı. Bir gül ki her yaprağı merhamet. Gülü gören bülbül şeyda kanar, gülden ayrılan hicran ile yanar. Ben hakir, ben mücrim, güle vurgun, kelimeler nakız, kalbim yorgun. Şifa bulur seni anan gönül, gülü zikreder lisanı bülbül. Köklerine su olsam, ulaşsam, güle dönüşsem, onu söylesem, utandım seni anmak istedim.''

0: Evet, yüreğinize sağlık. Çok güzel bir şiir olmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattığınız bu şiir için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben sizin geride kalanlar şiirinizi okumak istiyorum. Okuyabilir miyim?
1: Eyvallah.
0: Güzel bir fon istiyorum genel yayın yönetmenimden. Ve geride kalanlar şiiri geliyor. Yaşayan ölülerden biriyim ben. Korkmayın. Asıl ki bir sevdiğiniz ölür de görmek istersiniz onu rüyanızda. Ben de onlar kadar iyiyimdir aslında. Ölünce bunu bilir insanlar. Sevilmek için ölmeyi bekleriz. Anlaşılmak için ölmeyi.

Sevdiklerimiz bu yüzden ölüdür ve en çok anladığımızı sandıklarımız. Yaşamıyordur bizim için. Kalbimiz kimsesizler mezarlığı, ölen ölene. Döndüm baktım içime, ortasından başlanılan bir roman gibi bir yığın karakter. Ölmüş bir kadının vasiyeti okunuyor. Sevilmek isterdim ve bir kedi gibi okşanmak. Öldü ve bir dilek tuttu. İsteğinin yapılması artık farz-ı ayn. Yaşayan ölülerden biriyim ben. Öldükten sonra kerameti görürüm.

0: şiirlerden. Bir mısrası benden, bir kez ölen sonsuzluğu bulur.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

0: Herkes bir şeylerden bahsediyor, kâli veya kitabi. Ben bir meseleyim. Bir şey olmak hususunda bulunabilseydim, hiçbir şey olmamayı dilerdim. Hiç olmamak, ol ve öl, hiç gibi bir çöl. Ol hazretleri, bir nazarına dağların altına dönüştüğü, bir kelamına semavatın kapılarının açıldığı. Bilmiyorlardı, bilselerdi, yapmazlardı. Bilmeyenlerle dedim, bil, bul, al beni. Sıyrılsam gölgelerden, kaçabilir miyim kendimden? Zamandan sarkıyor ölüm. Korkuma bir ümit serpilmiş. Ümitler sende yeşermiş. Bir gülün kokusu, bir iftihar tablosu. Andım adını, zerrattan semavata aşkın belirdi.
1: Evet hocam, bu şiiriniz de sanırım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için yazılan bir şiir değil mi?
0: Evet.
1: Yüreğinize
0: hocam.
1: Sağlık. Sizden bir şiir daha rica edelim. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken hocam, şiirleriniz çok güzel. Keşke vaktimiz daha uzun olsaydı ama.
0: O zaman.
1: Buyurun hocam.
0: Kısa kısa birkaç şiir daha okuyayım. Biraz melankolik şiirler olabilir. Bir. Bir hiç. Bilmiyorum yaşamayı. Bildim yaşarken. Anakronik doğmuşum. Ötelendim. Düştü maskeler, yalnızlığımla yetindim. Çok sevmekten kalpsizim. Çok duymaktan sağır. Çok konuşmaktan dilsizim. Yaşamım neyin yongası? Ben, ihalesi alınmamış gece kondu. Yükselen gökdelenler bana öykünür. Zamandan zamana sürülmüş ruhum. Bir ölüm içimde gezinir durur. Mekana sığmaz, sonsuzlukla avunur. Karanlık. Doğumumla cesedimi omuzladım. Acıyla yoğrulmuş toprağım. Göremezler içimde küf tutmuş odaları. Bir gülün dikeniyim, dokunanı yaralayan. Her günün bir saklambaç, arayanım yok. Her şeyi bildiğimi sandığım yaşlarım geçti. Yıkılmış gecelerim, matemimi tutan yok. Ağlar halime, bir tek yağmurlar ağlar. Güneş, beyhude beliriyor ufukta. Yıldızlar kim için süslüyor semayı? Kim bu her an güzellikleri temaşa eden? Katiliyim mutluluğun, tiksinç kelimelerim. Bir sabahı, aydınlık bir sabahı anlatamam. Gülen bir çocuğun resmini çizemem. Ben duymadım yaşamın şarkısını. Kuşlara yakışır nameler. Gitmeliyim mehtapsız bir gecede. Hoşça kal demeden kimseye.
1: Eyvallah hocam. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarımız var. Onları okuyalım. Unutmadan yazar ve şair Halit Aslan, Adana'dan selam ve saygılarımla demiş. Mehmet Boğa size bir mesaj göndermiş. Şiir gönülden çıkınca gönüllere ulaşır. Değerli şairimizi bu güzel yayında dinlemek büyük bir keyif. Başarılarınız daim, ilhamınız bereketli olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgilerimle Merve Sağlam. Adana'dan gelen şairimize ayaklarının tozuyla hoş geldin diyoruz. Şiirleri bize ayrı bir duygu iklimine sürükledi. İyi yayınlar diliyorum Tuğba Hanım. Esra Zeynep Karaman'a çok teşekkürler. İyi yayınlar Tuğba Hanım. Halit Bey'in şiiri çok duygu yüklü, çok güzel. Sizin sesinizden de ayrı bir anlam kazandı. Teşekkür ederim. Funda Ayşe Cindor'a da çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah diyelim. Sizi beklemek, sizlerle birlikte olmak ne güzel. Konuğumuz çok değerli bilgiler veriyor. Allah razı olsun inşallah demiş Ayşe Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar, programımızın ve sezon finalimize geldik. Bugün Turkuaz'ın sonu, 2 ay bir ayrılık sürecimiz olacak. Ondan sonra Rabbim

0: nasip ederse tekrar görüşeceğiz ama bir mesajımız daha var. Hemen onu da okuyalım. Evet, konuğumuza, size ve şu an sizi dinleyen bütün sevenlerinize selam olsun Tuğba Hanım. O naif sesinize şiirler bu kadar mı yakışır? Hülya Koçak olarak lise dostlarıma selamlar gönderiyorum. Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi demiş Hülya'ya. Sevgiler, saygılar, çok teşekkürler. Evet hocam, programımıza veda ediyoruz. Sezon finalini sizinle yaptık. Son sözlerinizi alalım sizden.
1: Dinleyen tüm sevgili dostlara sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim mutlu ve bahtiyar etsin onları. Allah sizlerden de razı olsun. Benim söyleyeceklerimi şiirlerle ifade
0: sizden
1: ettim
0: zaten.
1: Sizden
0: de hocam. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Başarılarınız daim olsun inşallah. Yeni yeni kitaplarınız çıksın. İnşallah yine gelin Ankara'ya. Yine
1: i̇nşallah,
0: bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Evet dostlar, şiir dünyayı değiştirmenin araçlarından biridir. İnsan şiirle yeri ve formülü bulacaktır. Şiir insanın bilincini daha ileride bir yere atacak, insana yeni nitelikler kazandıracaktır. Var mıdır böyle bir hayat? Vardır böyle bir hayat. Olacaktır. Narvel'in çıldırmadığı, Mayakovski'nin kendine kıymadığı, Lorca'nın kurşuna dizilmediği bir hayat. Ne diyelim? Umudumuz olsun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hıra Dağı'ndan inip evine gittiği günü tarih olarak hepimiz biliyoruz. İlk defa Cebrail aleyhisselamla buluşup Allah'ın peygamberi olduğu, kendisine Kur'an indirileceği bildirildikten sonra hem bu görevin ağırlığı karşısında ürkmüştü, hem de bir elin parmaklarını dolduracak kadar adam bulamamıştı. Ben Allah'ın peygamberiyim. beni dinleyin dedikçe sadece ona bölücülük yaptığı, huzur kaçırdığı, geçmişi

kendini tepelediği şeklinde şiddet ve tepki gösterilmişti. Hanımı annemiz Hatice radıyallahu anha dinledi, itaat etti. Bir çocuk Ali dinledi, Ebu Bekir dinledi. Bütünü 40 kişi olduklarında 3 yıl geçmişti. 13 yıl sonra da 1000 kişi olamamışlardı. 13 yılda Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu 13 yılda 3 haneli rakam olacak kadar insan bulamadı. Ve bildiğiniz olaylar, tekrar etmemize gerek yok. Sadece dinlemeyelim, İtaat etmiyoruz, sen yoluna git, biz yolumuza gidelim de demediler. Dinleyene de engel oldular. Gürültü yaptılar. Kur'an-ı Kerim onların bu kabalıklarını, bu ağır tepkilerini kıyamete kadar ibret alalım, hangi günlerden ne günlere gelindi anlayalım diye bize anlatıyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kafirler şu Kur'an'ı dinlemeyin diyorlar. Gürültü yapın. Muhammed okurken gürültü yapın. Gürültü yapın diyorlar. وَالْغَوْ ف۪يهِ Gürültü yapın. Kur'an'ın sesinin yükselmesine dahi tahammülleri olmadı. Cahiliye ciddi bir hınç alma girişiminde bulundu. Biz bunun sadece Bilal-i Habeşi'nin kızgın taşlar üzerinde kamçılanması boyutunu biliyoruz. Habbab bin Eret'e yapılan işkenceyi biliyoruz. Hazreti Yasir ve Sümeyye radıyallahu anhuma'nın şehadetini biliyoruz. O bireyler üzerinde, şahıslar üzerinde görülen bölümü, toplu olarak bir blok halinde Kur'an-ı Kerim'i susturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşturmadılar. Bildiğiniz gibi hicret gerçekleşti. Allahu Teala Mekke'de açmayan çiçeğini Yesrib'de açtırdı ve Medine-i Münevvere İslam'a beşik oldu. Hicretin 10. yılında, yani Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinin 10. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslamiyet'in 5. şartı olan, Müslüman olmanın 5. şartı olan hac ibadetini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Onun yapmış olduğu hac İslam'ın 2. onun ilk haccı ve son haccıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşler, bir defa hac yapabildi, 3 defa da umre yaptığı tahmin ediliyor. Umresi de bir defadır. Farklı noktalardan herhalde. Yani 4 defa hayatı boyunca ihram giymiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yoğun hac ve yoğun umre aslında çok kaliteli değil. Allah haccı bir defa yeter gördü. O her sene, her 3 senede, her 5 senede bir yapılırsa eğer, böyle bir arzu taşınırsa, sen de bir ömür seni paklayacak bir hac yaptığına inanmıyorsun demektir. Senin inanmadığına melekler nasıl sevap yazacaklar? Hac bir defa yapılır, 20 yaşında yaparsın, 120 yaşına kadar yeter Allah'ın izniyle. O bakım bir defadır. Saat başı servise gitmez bir araç. Onun kıymeti yok o zaman. Umre dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe hemen yanı başındaydı. Buna rağmen ay başı 2 ayda bir, senede bir umreye gitmedi. İşte bir umre yapmak istedi. Müşrikler ona müsaade etmediler. Daha sonra Mekke'nin fethi esnasında yaptı. Hac esnasında yaptı. Umre de ayda bir, senede bir yapılan bir ibadet değildir. Şimdi paramız çok, imkanlarımız var, uçakla gidilip geliniyor diye
çok yapmayı fazilet zannediyor.

ediyoruz. Çok değil, bir yapıp pir yapmak lazım. Bir umre yaparsın, sıfırlanır geri gelirsin, en az 20 sene yeter insana. Ama Kabe'nin dibinden bütün sülaleni cep telefonuyla ararsan, seneye bir daha gitmende yarar var. Bir daha telefon edersen, bir daha gitmende yarar var. O zaman sen orada bir büroda tutabilirsin. Çok yararlı. Büroda tutabilirsin. Her halükarda kardeşler, hicretin 10. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk ve son haccını yaptı. Hıra'dan inip beni örtün, beni örtün dediği günden tam 22 sene 6 ay geçmişti. 23 sene üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda bırakıldığı Mekke'ye hac için döndü. Muhtelif rivayetler var. 120 binle 140 bin kişi arasında insanla hac yaptı. Mekke'den 13 yıl üzerine hicret ettiğinde Medine'ye giden aile sayısı 400 kişiydi. 400 aile ile Medine'ye gidilmişti. Aile, erkekleri, bayanları dahil edilse 1000 kişi bile zor oluyorlar. Müslümanların sayısı. 10 yıl sonra Allah hicret etmek zorunda bırakıldığı şehre İslam'ın 5. büyük temeli olan hac ibadetini eda etmek üzere peygamberini gönderdiğinde sadece o gün hac etmek için Arafat vadisinde toplananların sayısı en az 120 bin kişiydi. Herkes de hac yapmamıştı. O sene hacca gelenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber hac yapanlar o kadardılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Arafat'ta hem Müzdelife'de ve Mina'da etrafındaki sahabilerine kendisinin son haccı olduğunu defalarca söyledi. Bir daha sizinle bu mübarek yerde buluşacağımı zannetmiyorum dedi. O yaptığı konuşmaları İslam alimleri veda haccının veda hutbesi diye adlandırdılar. En uzun konuşmasını Arafat'ta yaptı. Bugünkü dersimizde o konuşmasını okuyacağız. Daha sonra Mina'da benzer şeyler söyledi. Müzdelife'de benzer şeyler söyledi. Dönüp Mekke'ye geldiğinde Mekke'de son tavafını yaptıktan sonra benzer şeyler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu veda haccından sonra da sadece 2,5 ay daha yaşadı. Ondan sonra hemen vefat ettiği için hac esnasında yapmış olduğu bu konuşmaları, yani veda hutbesi, onun toplu olarak kalabalık önünde yaptığı son konuşmasıdır. Ondan sonra inen Kur'an ayetleri de yok denecek kadar az, hadisi şerifler de yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla Müslümanların veda hutbesi olarak evlerinin duvarlarına, iş yerlerine, camilere astığı bu hutbe normal bir konuşma metni değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine son yaptığı konuşmasıdır. Kendisi de size son konuşmamdır diyor zaten. Bu nedenle bizim Müslümanlar olarak veda hutbesine bakışımızda herhangi bir hadisi şerife, herhangi bir konuşmasına bakışımızdan belli farklılıklar olmalıdır. Biz peygamberimizin bize son cümleleri, son vasiyetleri olarak bunu dinlemek zorundayız. Neden dolayı? Çünkü bilinçli bir şekilde vurgulama yaparak, bakın iyi dinleyin, bu son konuşmamdır, iyi dinleyin, iyi dinleyin diye defalarca
ikaz ederek

bir babanın ölmeden önce çocuğuna yaptığı son nasihatleri gibi en son ümmetinin bilmesi gereken şeyleri söyleyerek gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu konuşmasını yaptıktan sonra da meşhur Maide suresinin ayeti indi. Artık bugün size dininizi tamamladım buyurdu Allah. Bu konuşmayı yaptıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dininizi tamamladım dediğine göre Allahu Teala demek ki bu veda hutbesinde bizim için yetecek son ölçüler vardır. Bu veda hutbesini idrak etmiş, kavramış bir Müslüman bilir ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son mesajını kavradım. Benden istediği şeyleri söyleyerek gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye saygıyla ve ibretle ve kendisine bir ders malzemesi olarak bunu saklıyor olması lazım. Biz bugün kardeşler veda hutbesinin büyük tablolar şeklinde camilerde, iş yerlerinde asılı olduğunu görüyorum. Sırf o tablolar asılı olduğu için bunu bir ders olarak yapmak istedim. Çünkü veda hutbesini bir Mekke fotoğrafı gibi, Harem-i Şerif fotoğrafı gibi, Kudüs fotoğrafı gibi asıyoruz. Veda hutbesi manzara resmi değildir. Veda hutbesi veda konuşması demek. Ümmeti Muhammed'e peygamberinin son sözleri demek. Eğer bir Müslüman Resulullah'ın son vasiyeti buydu diye o veda hutbesinde geçen şeyleri özellikle dinlemiyorsa, hatırlamıyorsa veda hutbesi son mesaj diye zihinlerde sürekli canlı kalmıyorsa o Mekke-i Mükerreme'nin fotoğraflarından bir fotoğraf gibi kalmış. Arafat'ta hacılar vakfe yaparken çekilmiş bir fotoğraf, sen de onu dükkanına asmışsın. Mekke fotoğrafı. Bu fotoğrafın önünde ibadet yapılmaz, secde yapılmaz. Bu fotoğrafı katlasan, mezarına koysan cennete girmezsin. Yani bir Müslümanın mezarına Mekke fotoğrafı koysak cennete mi girecek? O mezardaki azap mı kaldırılacak? Veda hutbesi de herhangi bir şekilde bir fotoğraf gibi dükkanlarımızda, camilerimizde, salonlarımızda bulunması bir değer ifade etmiyor. O veda hutbesinin, veda ederken giden bir peygamberin mesajı olarak zihnimizde canlı durup durmadığı önemli. Çocuklarımıza Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu alemden giderken bize böyle vasiyet etti yavrum diye, son vasiyet diye, eğer bunu zihnimize yerleştiremiyorsak biz, bunu bir fotoğraf gibi asmamızın bir manası yok. Bugün kardeşler, inşallah bu veda hutbesi, ama biz bununla bir milat, bir miat yapacağız. Ve bundan sonraki hayatımızda, sevgili peygamberimizin, giderken bize emanet bıraktığı mesajını, inşallah kendimiz için, mihmendar olarak kullanacağız. Böyle demişti, bize böyle vasiyet etmişti diyeceğiz inşallah. Ancak veda hutbesinin arkadaşlar 3 önemli boyutu var. 1 sadece Hatice'nin buyur ne diyorsun dediği bir toprağa Allah peygamberini gönderdi. Karşısına o zamanki dünya nüfusunun hemen hemen önemli bir bölümünü, büyük bir yüzdesini oluşturacak kadar kalabalık bir insan peygamberin önünde ayakta durdu. Kimsenin dinlemediği Mekke'ye dağların, taşların bile lebbeyk dediği bir ortamda soktu peygamberini aleyhissalatü vesselam. Bu bir zaferdir. Allah peygamberini kovulduğu şehre taşların bile onu dinleyeceği halde geri gönderdi. Müşrikler o Mekke'deyken vel gavfi gürültü yapın, Muhammed'in konuştuğu anlaşılmasın diyorlardı. Arafat'ta 120 bin kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kulaklarıyla, gözleriyle, canlarıyla, ruhlarıyla dinlediler. O gün yeryüzü meleklerle doldu, cinlerle doldu. Cinler, insanlar, melekler, herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi telbiyelerle dinlediler. Dinlenmediği, İnsan muamelesi görmediği yere tek konuşan, son sözü söyleyen birisi olarak geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla veda hutbesi Müslümanların Mekke fotoğrafı gibi saklayacağı bir hatıra değil, zafer simgesidir. Konuşturulmayan bir peygamber geldi

geldi 23 sene konuşma, putlarımıza dokunma diyen müşrikleri, cahiliyeyi kalktı, ayağımın altına alıyorum cahiliyeyi dedi. Ne Ebu Cehil, ne Ebu Cehil'in akrabaları, sen dedelerimizden kalan putları, cahiliyeyi ayağının altına aldığını söyleyemezsin. Bu saygısızlıktır, kültürümüzü çiğniyorsun diyemediler. Kimse diyemedi. Kaldırdım, cahiliyeyi ayaklarımın altına aldım dedi. Onlar cahiliyenin putlarını Kabe'nin içine koymuşlardı. Şirk Kabe'nin içine girmişti. Mekke'nin fethiyle beraber o putları Bilal Habeşi dışarı attı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de putçuluğu, şirki ve Allah'a asilik olan her şeyi ayağının altına aldığını söyledi. Faizci ekonomiyi ayağının altına aldığını söyledi. Kan davalarını kaldırdığını söyledi. Demek ki veda hutbesinin en önemli mesajı, dönüşümün, şirkin ve cahiliyenin sona erdiğini, batılın gittiğini, hakkın geldiğini simgeleyen, dünyada 23 yıl içerisinde yapılmış büyük bir devrimin ve büyük bir dönüşümün simgesidir veda hutbesi. Bir Mekke fotoğrafı, Arafat fotoğrafı değildir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Yasir'in, Sümeyye'nin şehadetinden 20 sene sonra o şehadete sebep olan cahiliyeyi ayaklarımın altına alıyorum, kaldırdım dedi. Hiç kimse ne yapıyorsun, bin yıllık kültürümüzdü diyemedi. O gün melekler lebbeyk dediler, cinler itaat ettiler. İnsanlar, o 120 bin kişi, sana anamız babamız feda olsun ya Resulallah dediler. Değil putlar, değil kültür, değil cahiliye, anamız babamız senin olsun ya Resulallah dediler. Veda hutbesi her şeyden önce bu dönüşümün simgesidir. Konuşturulmayan peygamberin devesinin üzerine çıkıp 120 bin kişiye yaptığı konuşmadır. Çıt çıkarılmadı. Arafat'ta konuştu, Mekke'de konuştu, Müzdelife'de konuştu, Mina'da konuştu. Hiç kimse ses çıkaramadı. Birinci meselesi bu. İkinci mesele kardeşler, veda hutbesini biraz sonra dinleyeceğiz. Namazdan, oruçtan, haçtan söz etmiyor. Kurban kesmekten söz etmiyor. Ramazanda mukabele okumaktan söz etmiyor. Kadınların tesettür giymesinden söz etmiyor. Daha temel prensiplerden. O konuşturulmayan peygamber konuşunca ilk söylediği şeyler, toplu verdiği mesajlar ümmeti Muhammed'in genel karakteridir. Veda hutbesi İslam'ın şartlarını saymıyor. İslam'ın hakimiyet noktalarına vurgu yapıyor. Veda hutbesi siyasi bir konuşmadır. Hem Müzdelife'de, hem Mina'da, hem Arafat'ta yapmış olduğu konuşmalar siyasidir. İbadet içerikli değildir. Dolayısıyla veda hutbesi Müslümanların temel karakterini yansıtır. Veda hutbesindeki mesajlar nasıl bir ümmet olduğumuzu gösterir. Yıpranırsak nerelerden yıpranacağımızı, ayağa kalkarken nerelerden kalkacağımızı gösteren temel maddelerini zikretmiştir. Aman dikkat edin, Ramazan orucuna dikkat edin, teravihleri güzel kılın dememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu toplu son mesajı, ümmetine son vasiyeti, ayakta duracağımız malzemeyi gösteriyor. Dolayısıyla bugün biz veda hutbesine kaybettiğimizde ümmet oluşumuzun temel dinamiklerini kaybedeceğimiz bir mesaj olarak bakmak zorundayız. Arafat fotoğrafı değil, Arafat hatırası değil. Nedir? Ümmeti Muhammed'den son arzusudur. Ve veda hutbesinden kesinlikle çıkarmamız gereken üçüncü mesajda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbesini bitirdikten sonra bütün oradaki insanların, dinleyenlerin yüreğini cızlatan ve bugün hocaların, ümmetin vakıflarının, derneklerinin başında bulunan, ümmetin oylarını alarak şurada belediye, burada muhtar, burada bakan olan insanlar, herkese

Ümmeti Muhammed'den olan herkese, Muhammed Aleyhisselam'ı kendisine örnek alan herkese en ağır mesajlardan birisini bırakarak gitmiştir. Onu dinleyen 120 binden fazla insana, yeryüzünü o gün dolduran bütün meleklerin şahitliğiyle, cinlerin şahitliğiyle şu soruyu sordu. İnsanlar, yarın Allah Muhammed görevini yaptı mı diye size soracak, ne diyeceksiniz dedi. Ey vakıf başkanı, dernek başkanı, ümmetin emanetini taşıyan, ümmet adına bir yerde duran, meclis üyesi, başkan, kimsin sen? Dur, sen de sor bu soruyu. Allah'ın peygamberi, Cebrail'in desteğiyle 23 yıl, Cebrail'in yardımıyla, meleklerin yardımıyla ümmetin içinde durdu. Son konuşmasında, Allah size beni soracak, ne diyeceksiniz dedi. Oradaki 120 bin kişi, görevini yaptın, şahidiz, anlattın, duyurdun ya Resulallah dediler. Elini kaldırdı, sağ elinin parmağını kaldırdı, şahit ol Allah'ım, şahit ol Allah'ım, şahit ol Allah'ım dedi. Görev teslim tutanağına Allah'ı şahit olarak yazdırdı. Bu ümmeti Muhammed'e büyük bir derstir. Babaya derstir, anneye derstir, bir başkana derstir, bakana derstir. Ümmet adına görev alan herkes, ümmeti Muhammed'in sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğine dair muhasebe yapmayı öğretiyor. Halbuki Allah peygamberini sevdiğini kaç ayette söyledi. Peygambere sen üzülme, görevini yaptın diye ayetler indirmişti. Buna rağmen o 120 bin kişiyi şahit tuttu. Ne diyeceksiniz Allah'a dedi. İyiyiz, memnun olduk sözünden mutlu oldu, Allah'ı şahit tuttu. Bu veda hutbesinden alınacak temel derslerdir. Şimdi hep beraber ruhlarımıza sinsin. O gün o mutluluğu yaşayan, kulaklarında bu güzel mesajı algılayan o mutlu insanların feyzinden, bereketinden bize de bir nebze gelsin diye veda hutbesini, Arafat'ta okunan bölümünü hep beraber dinleyelim. Ondan sonra da veda hutbesinden ayrıntılar olarak neler alabileceğimizi beraber tekrar mütalaa edeceğiz.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım dileriz. Ondan af diler, ona tövbe ederiz. Nefislerimizin ve işlerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Kime Allah hidayet ettiyse onu sapıtacak yoktur. Kimi de sapıttıysa ona hidayet edecek yoktur. Ey insanlar! Sözümü dinleyin. Bilemiyorum. Belki ben bu yıldan sonra sizinle burada bir daha buluşamam. Ey insanlar! Kanlarınız, mallarınız ve ırzınız birbirinize haramdır. Bugününüzün mukaddes olması, bu ayınızın, bu şehrinizin mukaddes olması gibidir bu da. Evet, duyurdun mu? Ve siz Rabbinize kavuşacaksınız. Size amellerinizi soracak. Ben duyurdum. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Bilesiniz ki cahiliyeye ait ne varsa ayağımın altındadır. Cahiliye kanı kaldırılmıştır. Cahiliye faizi kaldırılmıştır. Ama ana sermayeniz sizindir. Zulmetmeyin, zulüm görmeyin. Allah faiz yok diye hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye dönemindeki bütün kan davaları da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası ise Rabia bin Haris'in kan davasıdır. Beni Leys'te bulunurken Huzeyl öldürmüştü onu. Cahiliyeye ait kan davalarını da kaldırmaya onunla başlıyorum. Ey insanlar! Şeytan bu topraklarda bir daha kendisine tapınılmasından ebediyen umudunu kesmiştir. Ama daha küçük konularda umudu vardır. Sizin basit gördüğünüz işlere bile razıdır o. Dininiz konusunda ona dikkat edin. Ey insanlar! Haram ayları ertelemek kafirlikte ileri gitmektir. Kafirler

0: insanlar, kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın ismini kullanarak iffetlerini kendinize helal ettiniz. Kadınlara iyi davranınız. Onlar sizin yanınızda emanettirler. Sahip oldukları bir şeyleri yoktur. Ancak açık bir çirkinlik yaparlarsa, o zaman onları yatakta terk edin, yaralamayacak şekilde dövün. Size itaat ederlerse işi büyütmeyin. Bilesiniz ki sizin kadınlar üzerinde haklarınız vardır. Kadınların sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağınıza sizden başkasını sokmamaları, hoşlanmadığınız kimseleri evinize almamaları, edepsizlik yapmamalarıdır. Eğer sizi bu konularda üzmezlerse, sizin de rızıklarını ve giyeceklerini normal ölçülerde temin etmeniz gerekir. Ey insanlar! İyi anlayın sözümü, ben duyurdum. Size ona sarıldıkça asla sapıtmayacağınız açık bir şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Ey insanlar! Sözümü dinleyin ve onu anlayın. Şunu muhakkak bilin. Her Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kardeştir. Kendi gönlünden olması dışında bir kimseye kardeşinin malı helal olmaz. Kendinize zulmetmeyin. Allah'ım, ben duyurdum mu? Rabbinize kavuşacaksınız. Benden sonra küfre dönüp birbirinizin boynunu vurmayasınız. Ey insanlar! Rabbiniz tektir. Babanız da tektir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır. Arap olanın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Takva hariç. Evet, duyurdun mu? Şahit ol Allah'ın. Burada olan, olmayana bunları duyursun. Belki sonradan duyacak olan, şimdi duyandan daha iyi kavrayabilir. Ben size sorulacağım, benim için ne diyeceksiniz? Şahit ol Allah'ım, şahit ol Allah'ım, şahit ol Allah'ım.
1: Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam bu son mesajında geçen kelimelere dikkat ediniz arkadaşlar. Kan, mal, ırz, kan davası, faiz, şeytan, kadınlar, Kur'an ve sünnet, kardeşlik ve eşitlik. Adem'in çocuklarısınız. Demek ki 23 yıl Allah'a davet eden, Kur'an'a ses yükseltmeye çalışan Peygamber aleyhisselam efendimizin gider ayak ölümünden 3 ay önce ümmetine muhasebesini yaparak devrettiği konular, namaz, oruç, zikir, kurban, secde, sadaka, şükür kurbanı kesmek, hacca gitmek, umre yapmak vesaire değil. Bunlar 23 yıl zaten anlattığı ve herkesin kabul ettik dediği şeylerdi. Ama korktuğu şeyler de vardı. O gittikten sonra ümmet birbirinin canına kıyar diye korkuyordu. Aman ha, kafirler gibi birbirinizin boynunu vurmayın benden sonra dedi. O gittikten sonra Müslümanların birbirlerinin şerefine itibar etmeyeceğini, birbirlerinin namusunda gözü olabileceğinden korkuyordu. İlk cümlesi bu oldu. Mekke gibi, Arafat gibi, haram ayları gibi kutsaldır namusunuz, dikkat edin dedi. Şu benzetmeyi düşünemeyen Müslümana veil olsun, yazıklar olsun. Bir Müslümanın kızı Kabe kadar, Arafat kadar, hac kadar ve haram aylar kadar mübarektir Resulullah'ın gözünde. Bir kadının saçı, bir kadının tesettürü Resulullah'ın anlatımıyla şu şehriniz gibidir, şu haram aylar gibidir, şu Arafat

gibidir diyor. Nerede düşünen kafalar? Nerede İslam'ı başörtüsünden ibaret zannedenler? Müslümanın şerefi, haysiyeti, malı mukaddestir. Ne diyor? Mallarınız birbirinize haramdır. Şu Arafat gibi, şu şehriniz gibi, şu haramaylar gibi diyor. Hacca gitmeyen, Mekke'de günah işleyen Müslüman da, borcunu ödemeyen Müslüman da, aynı kategoride bu cümleye göre. Nasıl Mekke mukaddesse, bir Müslümanın bir kuruşu da mukaddes. Müslümanın malı, kanı, iffeti, şerefi, Resulullah'ın garantisinde, aleyhissalatü vesselam. Efendimiz, aman cuma namazlarını ihmal etmeyin ha, demedi veda hutbesinde. Birbirinizin malına, canına, iffetine dikkat edin. Kabe gibi, Mekke gibi, Medine gibi, haram şeylerdendir bunlar buyurdu. Veda hutbesi, fotoğraf değildir. Hatıra saklanacak bir şey değildir. Veda hutbesi, ümmete son vasiyettir. Ümmete Resulullah'ın hatırasıdır. Ve ilk konusu, kan, mal, ırz mukaddesliğini garanti altına almaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Yasir'in, Sümeyye'nin şehit edildiği yerde, Bilal'in işkence gördüğü yerde, o şehirde, hakkı hukuku oturttuğunda, ilk tembihi, katillerin ve zalimlerin, cahiliyenin hakim olduğu, Mekke'den gelen insanlara, ilk tembihi, insan haklarının en üst noktası olduğu, Müslümanların, insanların şerefinin, malının, canının aynı oranda Kabe ile aynı, Mekke ile aynı, Arafat'taki kutsallıkla aynı oranda haram olduğunu, herkesin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Sabah namazına kalkın demedi. Oruç tutun Ramazan'da demedi. Zekat verin demedi. Çünkü zekat da versen, çünkü Ramazan'da oruç da tutsan, çünkü iftarda versen, çünkü sakalda bıraksan, çünkü hocada olsan, çünkü çarşafta giysen, çünkü her sene haccada gitsen, Müslümanların namusu, Müslümanların malı, senin gözünde garantide değilse, hepsi boş şey, sen helak olacaksın. Bunun için Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu fani alemden çekilmeden, en kutsal şeyleri ilk cümlesi olarak söyledi. Hem de çok önemli demedi. Tıpkı Mekke gibi, haramaylar gibi, Zilhicce ayı gibi, kutsaldır aman dikkat edin dedi. Bunu ümmeti duydu o zaman. Onlar duydular, kıyamete kadar da biz duyuyoruz. Allah amel etmeyi de hepimize nasip eylesin. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikinci cümle olarak faize değindi. Cahiliyeyi ayaklarımın altına aldım dedi. Çiğniyorum bu cahiliyeyi dedi. Cahiliyeye örnek verirken de faizle başladı. Faizi kaldırdım dedi. Ve bir Müslümana ilk defa bir kanun koyarken, bir emir verirken ne yapması gerektiğinin mesajını da verdi. Çok insanlar faize bulaşmışlardı. Belki herkes orada faiz alıp veriyordu zaten. Ama ne diyor? Faizi kaldırdım. İlk kaldırdığımda amcamın faizidir buyurdu. Önce kendinden başladı. Zaten Uhud'da da, Bedir'de de, İleri çıksın birisi dendiğinde amcasını çıkarmıştı. Kendi yeğenlerini çıkarmıştı. Fedakarlık istendiğinde, sınav gerektiğinde önce kendisi, sonra amcası, sonra çocuklarını ortaya çıkardı. Bizimkiler garanti zaten demedi. Çünkü Resulullah'ın amcasının faizi uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Kanun ona da geçerli mi? Kapsamında mı, değil mi diye tereddüt bırakmaktansa cahiliye ayaklarımın altındadır. İlk cahiliye uygulaması olarak da faizi kaldırdım. İlk kaldırdığımda amcam Abbas İbni Abdülmuttalib'in faizidir dedi.

Böylece kalkan faizin şakası olmadığı anlaşıldı. Nasıl Müslümanların namusu, kanı, mukaddes, Kabe kadar, Mekke kadar, haram ayları kadar, Arafat kadar mukaddesse, o oranda ümmetin en büyük imtihan noktalarından birisi olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözünü faizle kilitledi. Faizi kaldırdım dedi. Ve sonra Allah faiz yok diye karar vermiştir, bir defa bitti bu iş dedi. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh diyor ki, Allah ondan razı olsun, bu ümmetin en zor imtihanı bu faiz işidir diyor. En son gelen ayet bu oldu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili çok uygulama yapmadı. Zannediyorum Allah bununla ayakları kaydıracak diyor. Ah Ömer ah. 1400 sene sonrasını Allah söyletmiş. Nasıl faiz günlük hayat oldu? Nasıl ev alırken caiz, araba alırken caiz, borçları öderken caiz, sanki faiz başka şeyler için alınıyor, veriliyordu. Yok, biz faiz haram da ev için mecburen alıyoruz diyor. Bir de araba için, bir de çocuğunun düğünü için, bir de tatile gidecek onun için, bir de biraz sermaye lazım onun için. Yoksa faize karşı adam, faiz haram. Hacca giderken de varmış. Son vasiyetidir. Bu ümmetin en büyük bataklıklarından birisidir. Faiz Allah'ın son yasağıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giderken bu veda sözlerini söyleyerek gitti. Allah karar vermiştir bir defa, faiz cahiliye geleneğidir ve ayağımın altındadır dedi. Sonra kardeşler, bir önemli söz söyleyip bizi uyardı. Buyurdu ki, artık şeytan sizin ona ibadet edip bizi şeytan yarattı demeyeceğinizi biliyor. Şeytan da biliyor ki bir daha Lat, Uzza, Menat Kabe'nin içine put olarak girmez. O geçti. Bunu şeytan da biliyor. Ama ne uyardı? Küçük zannettiğiniz işlerden de memnun olur o diyor. 10 dakika sadece düğünde giyecek bu duva. Sonra çıkaracak, sonra çarşaf giyecek. Düğünde 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika. Ona da razı şeytan. Sen buzun üzerinde bir metre kay, razı o. Sen bir metre kay, uçurumu görürsün. Efendimizin bu uyarısını unutmayalım. Veda hutbesinde aman namazın şartları şöyledir, abdestinizi düzgün alın demiyor. Ne diyor? Şeytan sizin zaten Allah'ı bıraktık şeytana geldik demeyeceğinizi biliyor. Küçük zannettiğiniz şeylere umut bağladı o diyor. Buz üzerinde yürürken bir adım kay, gerisine karışma sen. O onu halleder. Yeter ki yerinden bir oyna. 10 dakikalığına, bir defalığına, çocuktur diye, gençtir diye zannettiğiniz şeylere umudu vardır onun diyor. Ya Rab, bu ne büyük uyarı, ne büyük mucize. Bu mucizeyi nerede görüyoruz biz? Herkes beni Allah yarattı. Kur'an hak kitap. Üstelik de oğlumu hafız yapacağım, kızımı hafız yapacağım dediği halde o küçük şeylerden şeytana nasıl teslim olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Küçük dediğimiz şeyler koca imanımızı nasıl götürüyor hep beraber görüyoruz. Kardeşler, veda hutbesinin en uzun mesajlarından birisi de kadınlar konusudur. Çünkü o da biliyordu ki ne ederse etsin, namazda kılsa insanlar, oruçta tutsalar, zekat da verseler, bu kadın konusu bu ümmetin derdi olacak, onu biliyordu. Ailesi sağlam durmayan, düzeneği güzel aileler kuramayan Müslümanların, ümmeti Muhammed'in dik duruşunu, şerefli duruşunu temsil edemeyeceğini, güçlü aileler kurulmadıkça, kadınlar hak aradıkça, erkekler zulmetmekle itham edildikçe, kaos aileye hakim oldukça mücahit yetiştirmeyeceğini,

Sabah namazına kalkan delikanlılar, Allah için doğurup Allah için büyütmeye hazır genç kızlar o evlerden çıkmaz. Bunu biliyordu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Bunun için kan davası kadar, faiz kadar, şeytana tapınmak kadar önemli bir konu gördüğü için size, kadınlara iyi davranmanızı vasiyet ediyorum. Ümmetim, kadınların hakkına dikkat edin diyerek gitti. Sonra kadınların peygamberin bu vasiyetini, erkeklerin dizginini elinde tuttuğu için şımaracaklarını biliyordu. Edepsizlik, fuhuş yaparlarsa dövün diye izin de verdi. Yeter ki yuvalarınız dağılmasın, yeter ki kol kırılsın, yen içinde kalsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasiyetini yaptı. Bu ümmet kadın konusunu halletmedikçe Selahaddin bulamaz, Sultan Fatih bulamaz. Kadın konusu halledilecek. Kadınlar erkekler gibi cihat ehli olacaklar. Onlar da Kur'an ehli olacaklar. Onlar da fedakar olacaklar. Biz başörtüsü davasından kurtulmak zorundayız. Bir A4 kağıdı için, bir diploma için değil, bütün bir dünya için dahi başörtümüzden değil, başörtüsünün üstündeki ikinci örtüden de taviz vermedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne dediğini hala anlamadan bu dünyadan çekip gideceğiz. Veda konuşması en ağır, en önemli konuşmaları içeriyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir şeriat, büyük bir din bırakarak gitti. Bu dini muhafaza edecek sistemi de kurdu gitti. Bu sistemin temel dinamiği faizden, namus ve iffetten ve kadınlar konusundan geçiyor. Şeytanın vesvesesine, şeytanın sistemine karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde önceki peygamberler de kitap bırakıp gitmişlerdi. Onlar da şeriat bırakıp gitmişlerdi. O kitaplar vardı. O peygamberlerin de cihadı vardı. Musa aleyhisselam daha uzun süre, 60 yıl peygamber olarak kaldı. Ama sonuç ne oldu? Şeytan küçük deliklerle barajı deldi. Önce sızdırdı, sonra kökten kaldırdı. Aynı uyarıları Peygamber aleyhisselam Efendimiz veda konuşmasında yaparak gitti ve dedim mi, size duyurdum mu diye defaatlerce sordu, ikrar ettirdi. Bugün biz duyurdum mu sözünü duyduk. Şahidiz ki duyurdu bize Resulullah. Kadın işini halletmedikçe, kadınlar da mücahit olmadıkça, faizle bağlarımız kesilmedikçe, şeytanın küçük vesveselerine bile karşı durmayı beceremediğimiz sürece bu dini ayağa kaldıramayacağımızı söyledi mi? Vallahi söyledi. Söyledi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka konusu da Kur'an'a sarılma konusudur. Ona sarıldıkça ayakta kalacaksınız buyuruyor. Okudukça değil, sarıldıkça, Kur'an'a sarıldıkça, o Kur'an'ın emirlerinden birisi olan sünnete sarıldıkça ayakta kalacaksınız. Yoksa eriyip gidersiniz diye tembih etmişti. Bir başka başlığı aleyhissalatü vesselam Efendimizin kardeş oluşumuzdur. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Bizim siyahımız beyazımız yok. Uzunumuz kısamız yok. Zenginimiz yok. Arabımız Türkümüz yok. Biz Allah'ın kullarıyız. Adem'in çocuklarıyız. Adem topraktandır. Toprağın kirlisi var, kumlusu var, çamurlusu var. Hepsi Adem'in mayasında. Hep bu dünyanın üzerinde yaşayan herkes Adem'in çocuğu, kardeşiz biz. Birbirimize olan kardeşliğimizi mal için satmayız. Kardeşliğimizi verip mal almayız. Birbirimizi üzmeyiz. Tek ailenin çocuğu gibi olmanın hazzıyla yaşarız. Birbirimize üstünlüğümüz arabalarımızla, villalarımızla, imkanlarımızla değil, üstünlük takva ile. Kim daha çok Allah'tan korkuyorsa o daha üstündür. O üstünlüğün uygulanma yeri de dünya değildir. Hangimizin daha takva, hangimizin daha cahil, hangimizin daha günahkar olduğunu sadece Allah biliyor. Takvalıktan oluşacak sonucun kararını Allah verecek. Kullar olarak bu takva, bu cahil, bu fasık deme hakkına sahip değiliz.
Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve

0: Aleyhisselam hepimize hatırlatarak gitti. Bu hutbede kardeşler, bugün anlamakta zorluk çekeceğimiz bir konu var. Onu özellikle hatırlatayım. İslam kameri aylar üzerinden takvim kullanırdı. Şimdi gene ibadetlerimiz kameri aylara göre yapılıyor. Ama dünya hayatında güneş daha hakim görüyorsunuz. Bu kameri aylar da 12 tane. Bunlardan 4 tanesi Zülkade, Zülhicce, Muharrem ve Recep. Bu 4 ay haram ay diye adlandırılmış İbrahim Aleyhisselam zamanından beri. Ta Allah Teala yerleri gökleri yaratırken böyle karar vermiş. Haram ay demek, kutsal ay demek. Bu aylarda Allah-u Teala kullarının daha iyi olmalarını, daha çok ibadet etmelerini istediği gibi, İbrahim Aleyhisselam'dan beri de cinayet davaları gütmemeleri, birbirlerine eziyet etmemeleri konusunda, savaşmamaları konusunda kullarını ikaz etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dönemde, müşrikler, İbrahim'in çocuklarıyız biz diyorlar ya, Müslüman hacı hem de, çünkü müşrikler de hac yapıyorlardı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunu. Hac yapıyorlardı. Kabe'ye de çok düşkündüler. Oo, hacılığa toz kondurmazlar. Faiz helal ama. Zina serbest. Vurup kırmak, dökmek serbest ama hacı. Hacı. Müşrikler şimdi birisini vuracak kıracaklar. Zülkade ayına rastlıyor. Yani haram aylardan birine rastlıyor. Şimdi ne yapıyorlar? Topluyorlar yüksek denetleme kurulunu. Zülkade'yi 3 ay erteleyelim arkadaşlar diyorlar. 3 ay erteliyorlar. Mesela Zülkade 11. ay, 7. aya atıyorlar onu. Zülkade 3 ay sonra gelecek diyorlar. Bu kadar basit. Yani kanun çıkarmak o kadar zor değil, görmüyor musunuz arkadaşlar? Kanun mu kanun? Üstelik de onay merkezleri filan serbestse kanun mu kanun? Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de gavurlukta ileri gitmektir, başka bir şey değil bu buyuruyor. Ne oynuyorsunuz aylarla? Asas dertleri, şimdi mesela şöyle bir mantıkla da gütmüşler, Zülhicce hac ayı. Zülhicce ayında hac yapılıyor. Şimdi çok sıcak bir zamana rastlıyor Zülhicce. O sene hacı gelmez, burada mal mul satamayız, geçinemeyiz diye korkuyorlar. Bir sene önceden ilan ediyorlar, Zülhicce 6 ay ertelenmiştir diyorlar. Haçla oynuyorlar bu sefer. Çünkü haç daha önce de vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce haç vardı. Müşrikler kendilerine göre uydurdukları çal çubuk bağlanıyor ya türbeye. Onun gibi bir haç yapıyorlardı işte. Türbelere bir şeyler bağlamaya mı gidiyorlardı? Ne yapıyorlarsa. Öyle bir haçlar yapıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir kural koymuş. Buyuruyor ki Allah'ın yarattığı günkü sadeliğe döndü evren diyor. Ertelemek mertelemek bitti artık. Neden? Neden? Çünkü tek konuşan o ondan sisteme müdahale etti. Evreni aslına çevirdiği için artık Allah'ın kurduğu güne döndük. Erteleme merteleme bitti. Erteleyecek müşrik kalmadı çünkü. Elhamdülillah. Kardeşler, veda hutbesi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son sözleri bunlar. Ümmetine söylediği son sözler. Daha sonra bunların bir benzerlerini Müzdelife'de ve Mina'da da söyledi. Onlar da hemen hemen aynı şeyleri ihtiva eden cümleler. Ama biz özetini burada aldık. Şimdi biz bundan kendimize ne pay çıkaracağız? Bir, içimize sindire sindire şunu anladık ki, konuşturulmadığı yerde son mesajını, onu konuşturmayanları ve onların sistemi cahiliyeyi ayağının altına aldığını söyleyerek gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onun umudunu kursağında bırakmadı. Onu sağlığında ona zulmeden, iman edenlerine zulmedenlerden Allah en büyük intikamını onların sistemini ayaklar altına alarak aldı. Bunu da bütün insanlığa kıyamete kadar deklare etti. Bunu öğrendik. Bir, iki, 23 sene zaten namazı, orucu, haccı öğretmişti. Kur'an okumanın sevabını zaten teşvik etmişti. Ama Müslümanlar bunları bilir. Asas ibadetin, Kur'an'ın, namazın yan kılıfı olan, namazı koruyan, haccı koruyan, Kur'an'ı koruyan ve bir çatı altında tutan ana sistemi, İslam'ın ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin dininin ana mantığını anlayamaması halinde Müslümanların, zafiyetlerin, depremlerin nereden oluşacağını anlayamaması halinde, namaz kılarken bile helak olabileceklerini, oruç tutarken bile günaha girebileceklerini bildiği için, Allah öyle bildirdiği için, ana korunma maddelerimizin, en çok gözümüze diken batacak şeylerin neler olduğunu da söyleyerek gitti. Paraya, kadına, namusa, mala ve cana güvence vererek gitti. Kabe, Arafat, Mekke, Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep, neyse, Müslümanın namusu, Müslümanın malı, Müslümanın iffeti de odur. Müslümanın şerefi de Kabe kadar mübarektir. Kimseye kimsenin malı helal değil. O vermedikçe kimsenin malına dokunamazsın dedi ve öyle gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü Müslümanlar hac yapsalar da, zekat verseler de, birbirlerine mal konusunda güvenmiyorlarsa, birbirlerinin iffetine karşı güvence içinde değillerse, o Müslümanlık reklamı yapılabilir ve ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürebilir mi? Müslümanlık olmaz. Olmaz. Bu olmazlığı veda hutbesinde mesaj olarak ümmetine söyleyerek gitti. Müslümanların kadınları kocalarının zalim olduğunu, haksızlık yaptıklarını, işkence yaptıklarını söyledikçe Resulullah'ın mezardaki kalbi rahat değil, o huzur içerisinde değil, bir ümmet kurdum gittim diyemeyecek. Bunu bildiği için en uzun cümlesini, veda haccındaki en uzun cümlesini kadınlar üzerinden kurdu. Hakları saydı, hukuku saydı, nasıl Allah'ın kulluklarımızdan memnun olacağını söyleyerek gitti. Veda hutbesi bu. Bunun için buna veda hutbesi dendi. Bunun için biz bunu bir fotoğraf, bir hatıra olarak görmüyoruz. Bunu bir levha olarak değil, yüreğimize konmuş bir muska olarak, bir şifa, şifre olarak görüyoruz. Böyle görmemiz gerekiyor. Allah amel etmekle hepimizi şereflendirmiş olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül Frekan.

0: Frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu hafta Ramazan'dan sonraki ilk programımız, elhamdülillah tekrar sizlere kavuştuk. Evet, bu haftaki konuğumuz kıymetli hocam, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la inşallah. Kendileriyle bugünün ailesi konu başlığını ele alacağız. Çok fazla bekletmeden konuğuma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Hocam bizler sizleri acizane tanıyoruz ama dinleyicilerimize de kısa bir hatırlatma olması babında Abdurrahman Dilipak kimdir diyerek başlamak istiyorum. Buyurunuz.
1: Ya 1949 doğumluyum, Harunya. Babam Maraşlı, annem Osmaniyeli. İmam Hatip mezunuyum. 7 yıllık İmam Hatip okulunu 9 senede bitirebildim. 7 tane okul değiştirerek. Önce Fars Filolojisi'ne gittim. Oradan gazetecilik, halkla ilişkiler, Marmara Üniversitesi olarak bitirdim. İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik, Halkla İlişkiler Yüksekokulu diye başlamıştık. Ondan sonra da yine Devir, Milli Gazete, Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerde ve birçok dergide yazılar yazdım. Televizyon programları yaptım. 60'a yakın yayınlanmış kitabım var. 54 yıldır kesintisiz sanırım. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım ama çok şükür mahkumiyette sonuçta herhangi bir davam olmadı. Ve bugün hala yazı ve konuşmalarımla devam ediyorum. Mikrofon ve kalem. Sanıyorum böyle de devam edecek, Allah izin verirse.
0: İnşallah Rabbim çalışmalarımıza bereket versin hocam.
1: 8 tane de torunum var elhamdülillah.
0: Maşallah hocam, Rabbim çalışmalarınıza bereket versin inşallah.
1: Hepimiz için inşallah.
0: Elhamdülillah mahkumiyetle sonuçlanmamış hocam. Yoksa bizler
1: öyle
0: çok...
1: Öyle de olabilirdi, Hazreti Yusuf mahkum da oldu ama ben... her dönemde, bugün de dahil, sanık olarak yargılandım. Elhamda hiçbirisinde yüz kızartıcı bir sözüm yok. Bir takım eleştirilerimden dolayı yargılandım. Uzun süren davalarım oldu. Mesela 19 yıl süren bu Güven Erkaya davasıydı. Evimi hazzetmişlerdi. 7,5 yıl askeri mahkemede yargılandım. Devlet Güvenliği Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, hemen hemen bütün ceza mahkemelerinde yargılandım.
0: Hamdolsun bugün de bizlerle birliktesiniz hocam. Elhamdülillah Rabbim evet. Bizleri sizlere kavuşturdu.
1: Sağ olun.
0: Ben uzun bir müddettir sizi takip ediyordum. Ne zaman inşallah sizinle beraber bir program yaparız diye düşünürken bugüne kısmetmiş elhamdülillah. Hayırlısı kazasız olsun. Belasız bugünlere eriştik. Hocam müsaade buyurursanız ben sorularıma başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Evet, bugünün konu başlığı bugünün ailesi olarak belirledik hocam. Peki aile kurumu sizce bugün eski gücünü koruyor mu?

0: mu yoksa ciddi bir zayıflama var mıdır?
1: Yani eski gücü derken biz çok epey zamandan beri aileyi kaybettik. Yani giderek zayıflayan bir aile bağları vardı. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra zaten farklı bir sürece girdik. Öncesinde de yine savaş yıllarıydı. Tanzimat sonrası, hatta Lale Devri'nden sonra ilişkilerde bu aslında insan tek başına yaşayamıyor. İnsan kelime anlamı itibariyle ünsiyet peyda eden, çevresiyle etkileşen, kederler azalır. Ama sevgilerinizi paylaşırsanız o çoğalır. Kederler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Cenab-ı Allah bizi bir ailenin içinde insan olarak yetiştirdi. Fert tek başına biraz hep aciziz de çok aciz, yalnız kalır. Toplumda yani birbirinden hep fertlerden oluştuğu için halkı genişledikçe bağlar zayıflar. Yani merkezdeyse anne baba, çocuklar, onu hemen kuşatan dayı, amca, hala, teyze, tabii yukarı doğru, yani sağa, sola, yukarıya, aşağıya, merkezden çevreye doğru bir yayılma söz konusudur. Ayet şöyle diyor, anne babanıza üf bile demeyin diyor. Yani merkezde o kadar çok iç içelik var ki, ama mesela akrabalık konusuna gelince, alt sizi kabileler halinde yarattım diyor. Kabail dediğimiz şey 7 üst soy, 7 alt soydan oluşur. Yani işte benim yaşarken alt soyum kim var? Torunum olduğunu söyledim. Ben var, benim çocuğum var, benim çocuğumun çocukları var. Demek ki aslında çocuğumun çocukları derken 3 soy gerçekleşti. Onların da çocukları, torunları olduğunda bir insan yaşarken alt soy olarak 5-6 soyu eğer 80-90 yaşlarına geliyorsa, yüzü geçiyorsa 7-6 soyu da görebilir ama yüzden fazla yaşaması gerekiyor. Yukarıya doğru baktığımızda yukarıdaki üst soy, o 7 soyu görebilirsiniz. Yani dederiz, dedenizin dedesi, onun babasına kadar uzandığınızda ve onun çocuklarını hesaba kattığınızda bir üst soyu da görmüş olursunuz. Ondan sonrakiler için zaten coğrafi mekan olarak ya da ilişkiler seviyesi olarak çok sıcak değil. Aynı yaşadığınız zamanın sınırları dışına da çıkıyor. Dolayısıyla bizi akrabalarımıza karşı da Kur'an-ı Kerim sorumlu olduğumuzu söylüyor. Yani hayatta olan, tabii herkesin illa da bu gençliğe sahip olması da özellikle alt soy açısından gerekmiyor. Yaşadığı zaman şartlar, ömür onları sınırlandırıyor. Yani sonuçta aile içinde toplum bir kimlik ve kişilik kazanıyor. Bu kişi başka bir şeydir mesela. Fert başka bir şeydir. Şahıs farklı bir şeydir. Yani birinde şahsiyet oluşuyor, birinde kişilik oluşuyor, birisinde ferdiyet oluşuyor. Bunların hepsinin var olması gerekiyor. Yani biz sürü değiliz. Birbirimizin kopyası, klonlanmış kalabalıklar değiliz. Her birimizin kendine has özellikleri vardır. Parmak uçlarınız gibi sizi farklı yarattım diyor Cenab-ı Allah. Yani fert olarak da bir anlamımız, değerimiz vardır bizim. Vazgeçilmezliğimiz vardır. Cenab-ı Allah o aile kümesi içerisinde onu tek bir cevher olarak oraya yerleştirmiş. Ama bireyden söz ediyorlar bugün. Birey yok, birey diye bir şey olmaz ama bireyin bu İstanbul Sözleşmesi'nde dayalı insan hakları sözleşmesi

0: sözlüğünde, yani Birleşmiş Milletler Sağlıkları Komiserliği'nin sözlüğünde din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız gender diye tanımlanan bir genomu ifade ediyor. Yani bir canlı organizma, anne baba kardeş yok, kişi de değil o, şahıs da değil, fert de değil, öyle kendi nezuhur bir şey. Ve bugünlerde birey kelimesini oldukça fazla duyacaksınız. Tekrar söylüyorum, birey, din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız gender diye tanımlanan bir genomu ifade ediyor. Ve insan burada nesneleşiyor. Onun için nesneler arası iletişimden söz ediyorlar ve bugün Türkiye'de 5G süreci başladı. İşte o 5G nesneler arası iletişimin sürekliliği, hızı ve kesintisiz erişimini sağlayan bir araç, bir aygıt. Ve nesneler arası iletişimin nesneleri insan, hayvan ve makinedir. Yani hepsi de U barısı gibi birbiriyle eşitleniyor. Çünkü artık bizim beynimize protez olarak takılan ve beynimizden daha fazla kullandığımız bilgi kaynağı olan yapay zeka var. Bu apayrı bir sorun. Ve bizim fonksiyonlarımızı tanımladıkları, eğer hizmet faktörü ise avatarlar var. Biyolojik bir faktör ise humanoidler var, insanımızı robotlar. Ve bunlar insandan daha tırnak içinde verimli. Mesaisi yok, acıkmıyor. Ve yanlış yapma ihtimali çok zayıf, çünkü irade yok. Programlanan şeyi sürekli tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla nesneler arası iletişimin nesnesi insan tarafından üretilmesine rağmen insanı basit bir araca dönüştürüyor. Yani bu hıza sahip olunca, saniyede 300 bin kilometre hızla erişim sağladığınız ki 5G'den sonra bu daha da hızlı olacak, bir yapı inşa ediliyor. Ve insanın burada gerekliliği de tartışma konusu olacak. Yani işte 500 milyon insan yeterli diyorlar ya, 8 milyar insana ne gerek var? Çünkü insandan beklenen her şeyi 500 milyon olduk bir nüfusla nesneler arası iletişimde bilgisayar, yani humanoid robotlar, biyolojik robotlar deyince o da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı klonlanmış, geçmişten gelen birilerinde denizde artık bir mezarından hücre alırsanız ondan yenisini üretmeniz mümkün. O da biyolojik bir robot. Yani irade yok ama onun sesi, onun görüntüsü, işte koyun Dolly gibi geçmişteki insan da üretmek mümkün. Yaşarken siz kendinizi de üretebilirsiniz. Avatarınızı zaten üretebiliyorsunuz şu anda. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ama kimse tabii 5G'nin bu anlamda ne olduğunu da çok farkında var değil. Yani bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam bir diğer sorum da malumunuz 2025 yılı aile yılı ilan edildi ve 2026'da da devam ettirildiği söylendi. Aile neden gündemde sorusuyla geleceğim, ancak herkesin önceliği kendi ailesi olduğu için dolaylı yoldan herkesin konusu, başlığı konulmasa dahi aile gündemi oldu. Peki aile neden gündemde sorusunu sorduğumuzda aslında aileyi tehdit eden başka bir şey mi var? Onu mu anlamaya çalışıyoruz? Bu hususta neler söylersiniz?
0: Yani bir defa artık aile kayboldu öyle. Aileyi tanım olarak da kaldırdılar. Anne baba tanımı yok. Nüfusuz anlarımızdan anne baba.

kaldırıldı. Kardeş de yok yani, kız kardeş, erkek kardeş de yok. Çünkü cinsiyet değiştirilebiliyor. Anneniz erkek olabiliyor, babanız kadın olabiliyor. Siz de değiştirebiliyorsunuz. Kardeşleriniz de değiştirebiliyor. Amca halalar da, dayılar, teyzeler de değiştirebiliyor. Burada tanımlanmış bir aile yoksa aslında ailesiz bir toplum var. Siz biyolojik olarak kuluçka makinesi gibi. Artık onu humanoid annelerin rahminde de çocuklar suni ilkah yoluyla üretilebilecek. Yani nasıl tavuk üretim çiftliği varsa bir insan üretim çiftliği de olabilecek ve gen implantı da yapılacak, yapılabilecek. Yani aslında koyun gibi büyüyen, yani 6 ayda erişkin olabiliyor. Ne bileyim, sincap gibi beslenen, kartal gözüne sahip falan, böyle özellikleri, yani işkembe çorbası yapar gibi onun içerisine bir şeyler katarak yeni insanı üretmek de mümkün olabilecek. Dolayısıyla insan yok ki aileden söz edebilirsiniz. Birbirine karşı sorumluluğu yok. Zaten çocuğunuz anne baba çalışıyorsa, kadınlar da iş dünyasına çekiyorsanız çocuğa bakıcılar ya da gündüz bakım evine, kreş dedikleri, kirşemezse, kilise marketi gibi bir şey. Çocuğunuz orada, siz akşam yatmak için geliyorsunuz, dışarıda yiyorsunuz. Çocuğunuz okul çağına gelince yine sizden alınıyor. Sabah gün doğarken okula gidiyor, gün batarken geliyor. Geldikten sonra ya televizyon, ya bilgisayar, ya bir takım uydurma kitaplar, onları ezberlemekle meşgul oluyor. Ve bu, bakın, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, askere gitmesi lazım, evlenmesi lazım, iş güç sahibi olması lazım. Siz çocuğunuzu eğer kreşlerde büyütmüşseniz, sizi ölürken de huzur evlerinde büyütecek çocuklarınız. Burada aile falan yok. Kandırıyorlar. Aile yılı ilan ettik, aileye şöyle, aileye böyle. Yani kimsenin halasına, dayısına, nenesine borcu yok. Bayramlar bile tatil günleri. Ya sıla-i rahim günleri değil. Büyük ölçüde aile tüketildi. Var olan aileler de gerçek aileler değil. O beşeri bir takım zaaflar, yardımlaşma ihtiyaçları, işte gelenek, yoksa dinin bizden istediği, din kardeşliği meselesi zaten kayboldu da, öz kardeşle babasının mirasını paylaşma noktasında kavga eder bunlar. Ya da ne bileyim işte, babaları görüyorsunuz. Hepsi bunların akraba, hepsi aynı köyde. Ama bir araya gelemezler yani. Bir aile borçluluğu yok. Birinin yanına öteki de bir tane restoran açar. Yani istişare var mı? Şura var mı? Ehliyet ve liyakat var mı? Kendi aralarında bir cemaat disiplini oluşturabiliyorlar mı? Bugünkü cami cemaatinden ya da kendine cemaat denilen dini topluluklardan söz etmiyorum. Cem olup bir arada kim nerede ne yapacak, kimin neye ihtiyacı var, bunları konuşuyorlar mı? Yok. İşte öyle gidiyoruz yani. İslam birliği filan, vahdet filan diyoruz da, ya bırakın karıyla kocayı bir araya getiremiyorsunuz, kardeşleri bir araya getiremiyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz ki? Onun için yeniden Müslüman olmaktan başka çaremiz yok. İnsanı yeniden tanımlamaktan başka çaremiz yok. Aileyi ihya edecekseniz anneyi çalışmaya mecbur olmaktan kurtarın. Kadın hiç çalışmayacak demek değil ama onun asli görevi anneliktir. İnsan yetiştirmektir. Nüfusumuzun yarısı kendileri yaşlanırken arkadan gelenleri hayata hazırlamak zorundadır. Yani bugün

0: haydi yavrum, haydi git, ya gazi ol ya şehit diyen anne var mı? Aman ha, aman ha, şunu da yapma, bunu da yapma, başına bela alırsın, itiraz etme. Gazze'den başka anne baba kalmadı sanki. Evet, aile ihya ettiğimizde aileyi mahvettik.
1: Maalesef hocam, üzülüyoruz bu konular ama acı gerçeklerimiz. Evet, biraz önce de dediğiniz gibi karı kocayı bir araya getiremiyoruz diye. Boşanma oranlarına birazcık değinmek istiyorum müsaade buyurursanız. Boşanma oranlarının artmasını en çok neye bağlıyorsunuz hocam? Ekonomiye mi, yoksa aslında biraz önce bir ufaktan değindiniz ama değer kaybı mı, yoksa iletişimsizlik mi?
0: Hepsi birden var yani. Bir tane sebebi yok ki. O akrabalık kavramı, yani hem üst soy kalktı, onların nasihatleri, onların dedeyi nineyi evden kovduk zaten. Çocukları da elimizden aldılar. Hangi aileden söz ediyorsunuz ki? Kadın çalışıyorsa o daha hızlı bir kariyer yapmak için çocuğuna bakarak, kocasına yardımcı olarak o kariyeri yapamaz. Kadın daha fazla kazanıyorsa kocasına karşı niye fazla sorumluluk duysun ki? Yani kadın artık kendi başına tırnak içinde özgürleşiyor. Aile içinde rekabet başladı. Yani eğer kadın ve erkek ayrı işlerde, ayrı firmalarda çalışıyorsa, düşünün ki firmalar arası rekabet var. Günün bütün uyandıktan yatana kadarki saatlerinde birbirlerine karşı rekabet etmekle meşguller. Eve gelince de onun tartışmasını yaparlar. Yani kimse birbiriyle istişare ve şura yapmadığı için, yani dikey ve yatay haberleşme yok. İtiraf ettiklerinde Kur'an-ı Kerim hakeme gitmelerini söyler. Hakeme de gitmezler. Siyasi tercihleri farklılaşmıştır. Konuşurlarsa kavga ederler. İdeolojiler farklılaşmıştır. Hayata bakışları, çünkü birlikte geçirdikleri zaman daralmıştır. Aile içi diyalog kopmuştur. Televizyon dizilerinden çocuklar da etkileri, kadın da etkide, erkek de. Erkek maçolaşıyor, kadın feministleşiyor. Her ikisi de bağımsızlaşıyor birbirinden. Ya bugünkü ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ideolojik ve politik düzen aile birliğine yönelik tehdit oluşturuyor. Mevzuat yasalar da böyle. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden sonra patladı. Kadın zaten birisiyle evlenmişse, aman bunu çekeceğim, ayrılıyorsunuz. Hele de zengin bir keriz bulmuşsanız, malın yarısı sizin. Evlenmeye de gerek yok. Zina da suç olmaktan çıkarttı. İstediğiyle takılabilir. Oğlunuz, kızınız da öyle. Onlara karşı bir yaptırım gücümüz de yok. Suçlu siz olursunuz. Yani oğlunuz eve kadın, kızınız erkek arkadaşını getirebilir. Onu din ve ahlakla durduramazsınız. O zaman işte bir intihar toplumu da ortaya çıkıyor. Atomize oluyor. Aile kayboluyor. Dede, nine, hala, teyze, amca, dayı, kimse onları tanımıyor. Bugün yani en dindarımız bile amcanın, dayıların çocuklarıyla, kendi kardeşleriyle iletişimi yok ya. Yani iletişim kelimesi de doğru değil. Bilgileşimi, tearuf etmek, bilelim, bilişelim. Kim, dünya kimseye kalmaz diyor Yunus Emre. Bilişmek Kur'an-ı Kerim'de yaratılış gayesi olarak açıklanır. Tearuf etmek şesini, bilişesiniz diye yarattım diyor. Bizim öyle bir bilişme derdimiz de yok. Yani tanımaz bile bugün amca, dayı, hala, teyze çocuklarıyla aralarında bir bağ da bulamazsınız birçok ailenin. İsim olarak bile bilmeyebilirler. Yani bırakın onu, anne baba

0: Deprem yaklaştığında çok istiyorduk. Yani heyecandan uyuyamıyorduk. Köye gittiğimizde de dedemle birlikte yatardım ben. Dedem böyle o kokuyu içimize çektiğimizde karşılıklı olarak bir huzur meydana gelirdi. Şimdi ise imkanlar daha da bollaşmasına rağmen kilometreler engel oldu. Ve online sıla-i rahim moduna geçtik hepimiz. Biraz önce de programımızın başında da söylediniz. Bayramlar tatil zamanı olarak belirlendi diye. Biraz da bu sosyal medyanın aile içindeki ilişkilerine değinmenizi istirham ediyorum. Bir uzman ağzıyla hem de bir gazeteci olarak sizleri dinliyoruz hocam.
1: Yani bu aslında bir imkan, bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Benim bir çocuğum işte kocası üniversitede araştırma görevlisi Amerika'da yaşıyor. Ne bileyim bir oğlum Dubai'de bir Türk restoranı işletmesi var oradaki lokal ortaklarıyla yerel derle. Oralardan gittiği zaman artık görüntülü de konuşabiliyoruz. Ama aynı şehirde olup birbiriyle bayramlaşmayı bile SMS mesajı, WhatsApp mesajıyla yapanlar o zaman bu imkanı tersine çevirmiş oluyor. Yani çevresel şartlar imkanları bahane ederek aslında insanlar sanki sorumluluklarını yerine getirmiş gibi kendilerini kabul ediyorlar. Özellikle televizyonda işte bu reality show dedikleri bir takım programlarda anlatılanlarda kötü örnek oluyor ama bunları insanlar hayal ederek de kurgulayabilirlerdi yani. Bunlar şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi değil. İnsanlar dün de azıtabiliyorlardı. Ne bileyim İşte Roma'da fuhuş almış başına gitmişti ya da Hazreti Lut zamanında televizyon olduğu için insanlar ahlaksızlaşmadı. Dolayısıyla insanlar ahlaktan, dinden, akıldan, vicdandan uzaklaşmak istiyorlarsa buna da ihtiyaçları yok. Ha, şeytan bugün o mecraları bunlara kolaylaştırıcı bir fırsat olarak önlerine sunuyor. Ama ahlaklı insanlar bu tuzaklara düşmeyi biliyorlar yani. Hazreti İbrahim puthaneti büyüdü diye putperest de olmadı. Ya da Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından daha çocukken ailesinden koparıldı, kuyuya atıldı, köle pazarında satıldı. Yani bütün bunlar bakıyorsunuz şartlar Hazreti Yusuf'u eğer bu pedagoji ile ilişkilendirecek olursanız oradan iyi bir çocuk çıkmaması gerekiyordu ama peygamber oldu. Ama peygamber evinde yaşayıp Hazreti Lut'un hanımı oğlu iman etmedi. Hazreti İbrahim'in babası da iman edenlerden değildi. Yani her şey bu işte sosyal çevre, televizyon, eğitim bunları bahane etmeye gerek yok. Peki Firavun'un karısı Hazreti Asiye. Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Maşita annemiz ne oluyor? İnsanlık tarihinin en muhteşem birkaç kadınından biri Hazreti Hacer. Hazreti İsmail'in annesi Firavun'un aslında hizmetkarıydı. Onun için yani suçu başkasına yıkmaya gerek yok. Hazreti İbrahim'e ahlakı kimden öğrendin diyorlar. O ahlak ve sorgulama yoluyla imana ulaşmıştı. Ahlaksızdan diyor. Onların yaptıklarının kötü bir şey olduğunu düşündüm ve onları tekrarlamadım diyor. Ben onların tersini yaptım. Cenab-ı Allah da ona Halilullah diyor. Yani çok üstün bir sıfatla onu sıfatlandırıyor. Dolayısıyla işte televizyon, sosyal çevre, internet, evet bunların etkisi var ama bunlar olmadan da insanlar sapıtabiliyorlar. Dolayısıyla bunları bahane etmeyeceğiz. Eğer biz ahlaklı insansak iyi ve kötü davranışı Cenab-ı Allah bunları ayırt edebilecek bir zeka verdi bize. Bu doğuştan, fıtrattan her insan içinde var.

0: şunu yapar insan, iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, hak batıl. Bakın Kur'an-ı Kerim'de cezai ehliyet için bir yaş sınırı konmaz. Evlilik ya da işte diğer bağımsız bir kişiliğin oluşmaya başlamasındaki kriter ikidir. Bir tanesi akil olmak, bir tanesi bali olmak. Birisi biyolojik yaşı ifade ediyor. Yani üreme kabiliyetine sahip olana kadar biyolojik yaş çocukluk dönemi olarak, yani cezai ehliyeti yok kabul ederiz. İkincisi ne? Zeka yaşı. Zeka yaşı nasıl oluşuyor? Bana kalırsa bugün 20-25 yaşında bile birçok kişi bu iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ve hak batıl, bu ayrımı yapacak seviyede bir akla sahip değil. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Bu çok kritik bir konu. Bu nikahta da bu şart var. Bu şart olmadan nikah da olmaz aslında. Yani bu çok ilginç, mesela güzel ve çirkin tanımı da var orada. Ayet diyor ki onlar güzel ve temiz olan. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ve hak ile batılı. Birbirinden ayırma kabiliyetiniz yoksa iman ettik demenizin de bir anlamı yok. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki iman ettik demeyin. İslam olduk deyin, Müslüm olduk deyin. Yani Müslümanlara uyduk, onların peşine düştük, gidiyoruz. Çünkü iman ettik diyenlerin çoğu amentü'yü ezbere bilse de onun manasının farkında değil. Fatiha'yı okusa da onun farkında değil.
1: Yani hocam.
0: Kur'an'ı okumamış ki amenna ve saddakna diyor. Yani iman ettim, tasdik ederim. Bu ne okudum, anladım, kabul ettim diye. Hani kredi kartı alırken bile bunu yazıyorsunuz altına.
1: Evet.
0: Anladım, kabul ettim. Peki Kur'an'ı okudunuz mu? Hani bunu diğer şeyler için yapıyoruz da sorumluluğu sınırlı çünkü. Okudun mu? İkra, bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Okudun mu? Yok. Okudunsa Arapçasını okudun. Türkçe ne diyor orada? Anladın mı? Okudum, anladım. Yok, okumadı ki anlasın. Atalarının dininden, Allah'ın dininden değil. Okudum, anladım. Anladım. Yani şeytan da anlamıştı bunu. Kabul ettin mi? Ah, kabul ettim diyeceksiniz. Eğer gerçekten iman ve imanın pratiği olarak da yaptın mı? Yani namazın farzını okudum, anladım, kabul ettim. Namaz kıldın mı? Aman aman işte. İslam ahlakıyla ahlaklanmadan insan yaratılış gayesine uygun hareket edemez. Aslında yaratılış gayesi Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olmak. Allah'a ve ahiret gününe imandan sonra. Çünkü ayet öyle diyor. Allah bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister. Ve bizi yeryüzünden mesul tutar. Yeryüzünde biz hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran ses olmamız gerekir. Evet.
1: Evet hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hocam benim sormak istediğim, daha doğrusu sizlerden istirhamım olan bazı konular var. Buraya değinmek istiyorum. Şimdi malumunuz evlilik oranları düştü. Konumuzun, programımızın başından beri de aslında bunlara değindiniz. Aslında üstü kapalı tavsiyeler de vermiş oldunuz. Fakat ben biraz daha açmak istiyorum, müsaade buyurursanız. Bugün gençlere aile kurma konusunda tavsiyeleriniz nedir? Yani şimdi

0: şunun için soruyorum. Biraz daha açayım sorumu. Biraz önce bir rekabetten bahsettiniz, eşler arası rekabetten. Yani Peygamber Efendimizin de hadis-i şerifi var. Evlilik, daha doğrusu eş seçiminde uyulması gereken, yani oluşturmamız gereken kriterler nispetinde. Şimdi bunları bakacak olursak, bu kapsamda değerlendirecek olursak, sizlerin gençlere bir baba, bir dede, bir eş olarak tavsiyeniz nelerdir diye sormak istiyorum.
1: Evet, yani bir defa evlenmek için çok beklemesinler. Akıl bali seviyesine geldikten sonra evlenmek için artık süreç başlamıştır. Bu süreç içerisinde kişilikler oluşurken evlilik müessesesi doğru şekilde kurulursa, yani küfür birbirini tamamlayan, birbirine mizaç olarak farklı olan değil de bir şekilde birbirini tamamlayan, merhamet, şefkat duygularıyla birbirlerini sahiplenebilecek yaşta, yani bu 19 mu olur, 20 mi olur, 21 mi olur, ama çok gecikmeden evlenirlerse birbirlerini daha kolay anlarlar ve birlikleri birbirine daha çok ihtiyaç duyarlar. Çok ileri yaşlarda evlenirlerse mizaç farklılığından çatışmalar artar. Birbirini tanımakta, anlamakta zorluk çekerler. Boşanmaları daha kolay olur.
0: Hocam burada bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi son dönemde görücü usulü evliliklere tekrar gençlerimiz yönelmeye başladılar. Yani ya da böyle söylüyorlar bilmiyorum tam olarak ama görücü usulü ve kendin görüşerek flört deniyor ya günümüzde şu anda. Her ne kadar bize uymasa da yani İslam kanadına uymasa da. Flört diye bir kavram meydanda. Bu ikisini kıyasladılar. Bir dönem flörtü denediler. Baktılar ki olmadı. Tekrardan gelenekçi yapıya yavaştan bir eğilim oldu gibi sanki. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
1: Şimdi bir defa bu çok geleneği de öne çıkartmamak lazım, çünkü atalarımızın dini, atalarımızın geleneği, İslam'la örtüşen yanları da vardır, sapmalar da vardır. Biz geleneği alırken Kur'an'ın, Risalet'in eleğinde eleyerek almamız gerekir. Yoksa gelenek her şekilde doğru olan bir şey değil.
0: Pek
1: O
0: tabii.
1: gelin kaynağına bakmak gerekiyor. Burada birbirlerine rağmen mutluluk olmayacağını ama birlikte bir ortak kazanım elde edeceklerini düşünmeleri gerekir. Daha evlenirken bunu, yani ben yöneteceğim onu, ben istediğim gibi istediğim yere getireceğim, çekeceğim değil. Birbirlerini tamamlayacak, birbirlerini anlayacak, dinleyecek, merhamet edecek, şefkat ve sadakatle birbirlerine bağlanacak bir aile tasavvuru olması lazım. Biz bu tasavvuru kaybettik. Burada bir diğer husus şu: yani illa da yakışıklı olsun, güzel olsun falan, zengin olsun. Bir de sosyal statüsü açısından öyle bir takım, hele hele iki maaş eve gelsin falan gibi bir şirket gibi aileyi düşünürlerse oradan mesut bir aile çıkmaz. Bu başka şartlarda da ortaya çıkabilir. O zaman aile dağılır. Dolayısıyla aileyi o nebevi gelenek içerisinde düşünerek tesis etmek gerekiyor. Yine aileyle ilgili bir diğer sorun: İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar, iki ayrı aileden iki kişi bir araya geliyor. Bir konuda bir zaafları olabilir, yanlışları olabilir. Ama Kur'an onlara 3 gün içinde kendi aranızda çözebilirseniz çözersiniz, değilse hakeme gidin diyor. Ya çözeceksiniz ya da feragat edeceksiniz. Zaten nasla çelişen bir durumsa onu asla kabul etmeyiz. O dayatmayı da

0: zulüm telakki ederiz. Akli bir konuda ihtilaf ediyorsanız, bize hayır gibi gelen şeylerde, şerşer gibi gelen şeylerde, Allah hayır murad etmiş olabilir, biz bilmeyiz. Allah bilir. Ya da bir aile içinde de olsa, birisi bir şeyi çok istiyor, seviyor, öteki de öteki başka bir şeyi seviyor. O zaman birbirimize yük olmayalım, özgür hareket edelim. O öyle yapsın, bu böyle yapsın. İlla da her konuda birlikte, eğer bu yani mezhepleri bir kadın Şafii, kocası Hanefi olabilir. Yani farklı düşünebilirler. Yeter ki Kur'an'ın çerçevesi dışına çıkılmasın. Bunu baştan kabul etmeleri gerekir. Öte yandan görücü usul konusu İmam Şafii'de daha katı bir kurandır. İlk evliliklerinde anne babası şunun da evleneceksin, şunun da evlenmeyeceksin diyemez. Ama onlar kız ve oğlan evlenmek istiyorlarsa anne babanın veto hakkı vardır Şafii'de. Yani oğlanla kız arasında nikah kıymak için kabul ediyor musun diye onlara sormadan önce her iki tarafın anne babasının, anne babalardır yoksa velisinin bu evliliği onaylayıp onaylamadığını. İmam-ı Şafii'nin gerekçesi şu: İlk evlilikte çok fazla duygu etkisi ortaya çıkabiliyor. İnsana bilmediği şeyin peşine düşmesinler. Anne babayla da istişare etsinler. Anne babanın yaşadığı bir hayat var, bir tecrübe var. Çocuklar bu tecrübeyi aktarmamışsa çocuklarına, onlar anne babanın bu tecrübesine yararlanmıyorsa, onlar da aynı yanlışı tekrarlayabilirler. Onun için anne babanın ilk evliliklerde, çünkü daha önce evlenmedikleri için bilgi ve tecrübe sahibi değiller. Kendilerine en yakın olan kim? Anne baba. Anne babanın Şafii'ye göre veto yetkisi var. Bununla evlenmeni onaylamıyorum dediği zaman evlenemezler. Ama Hanefi'de bu anne baba rızası gerekmiyor. Akıl bali olmuş kişiler evlenmeyi kabul ettiklerinde Hanefi mezhebine göre tamam, onlar ileride bir sorun yaşayacaksa da bu onların kendi tercihlerinin kendilerine yüklediği bir risk olarak kabul ediliyor. Yani siz yine anne babanın nasihat etmesi gerekiyor. Bak, bunu böyle çok istiyorsun ama bu problemini hesaba katman gerekir. Şu ona dikkat etmen gerekir diye anne babaların her halükarda nasihatları söz konusu. Ama şart değil. İmam-ı Şafii'de böyle bir disiplin de var. Dolayısıyla İmam-ı Şafii'nin bu hassasiyetini de dikkate almak gerekir. Orada anne babanın oğlum sen bunu istiyorsan ama bir de biz görelim, bir bakalım nedir ne değildir. Sen dış yüzünden bakıyorsun, kendi heva ve heveslerinle bakıyorsun. Biz bir hayat yaşadık, bir tecrübeyi bir de bizim gözümüzle değerlendir diyebilirler. Onun için ben geleneksel aile, modern aile tanımını çok önemsemiyorum. Mezheplerimizin getirdiği bir takım hassasiyetler var ama Peygamber Efendimiz'in bu konuda ahlaklı olmaya, sabırlı, merhametli, şefkatli olmaya verdiği önemi görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir çerçeve var. Ona bağlı kalmak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna doğru geldik. Hasta olsanız dahi bizlere misafir olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Söylemek istediğiniz son birkaç bir kelime varsa onları da alalım.
0: Yani insan aile içinde kimlik, başta da bunu söylemiştim, şahsiyet kazanır ve aile çocuklarını illa da kendilerine benzetmek değil, kendilerinin yaşadıkları hayat başkadır. Ama geldik, bir de gelecekte yaşayacakları var çocukların. Ekonomik çevre, sosyal çevre, siyasal çevre. Yani düşünsenize son 5 yıl içerisinde dünya nasıl bir hale geldi. Çocuklarımızı bizim geleceğin dünyasına hazırlamamız gerekiyor. Atam, dedem, babam, yani anne baba, ben dedemden gördüğüm gibi yapacağım. Hayır, o 100 yıl öncesinde kaldı. Düne dair ne varsa dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı. Bugünün çocukları dün dedelerimizin yaşadığı zamanda bilgisayar yoktu ki, televizyon yoktu ki, uçakla seyahat yapamıyorduk. Dolayısıyla dünya çok farklı bir yerdi. Tamam, bizim geleceğe taşıyabileceğimiz geleneksel bir takım değerlerimiz var. Onları muhafaza edeceğiz ama iki günü birbirine eş olan aldanmıştır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz muhafazakar değiliz, biz sağcı değiliz, ne bileyim biz Müslümancı değiliz. Biz Müslümanız. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı oluruz. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, burada ne anne, ne baba, ne dede, ne nine kaldı gördüm. Yani adalet söz konusu olduğunda, şeriat esas alındığında bambaşka bir duruş ortaya çıktı. Ve kesinlikle anne babanın çocuklarına, bir yanda bir gözümüzle dedeye nineye bakacağız, bir gözümüzle yarına bakacağız. İkisi arasında Allah'a hesabını vereceğimiz, verebileceğimiz bir bağ kuracağız. Yani anne babanın böyle bir sorumluluğu var. Yani dünkü yediklerimizle, yani anne babalarımızın, dedemizin, dedemizin yedikleriyle bugünkü yediklerimiz birbirine benziyor mu? Çocuklarımızı yaşayacakları dünyaya göre. Bugün boykot ürünler de var. Bugün içerisinde insan sağlığına zararlı yiyecek içecekler de var. Kolalar var, enerji içecekleri var. İlla da dünkü yemekleri yiyecek durumda değiliz. Şartlar öyle gelişmiyor işte. Ama başka bir hassasiyet. Bugün de asrın idrakine İslam'ı söyleten bir anlayışla çocuklarımıza yetiştirmemiz gerekiyor. Annenin, babanın sorumluluğu dede ve nineyi, amca, dayı, hala, teyzeyi reddetmeden bütünüyle değil, onların geleceğe taşınacak. Bunu şu ifade daha güzel şekilde, şu ifadeyle tanımlamak mümkün. Kökü mazide olan adi, yani geçmişten değerleri bugüne, bugünden de yarına taşıyacak bir anlayış gerekiyor. İnşallah bu temel üzerine ailemizi yeniden inşa ederiz. Yoksa bugünkü aileler maalesef gerçek aileler değil.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Süremizin sonuna geldik. Evet, katılımlarınızdan dolayı ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağlık problemleriniz olmasına rağmen davetimizi reddetmediniz, kabul ettiniz. Allah razı olsun.
0: Allah hayırlar versin.
1: Allah razı olsun hocam. Rabbim sağlık, sıhhat nasip eylesin. Rabbim çalışmalarınızı bereketlendirsin inşallah.
0: Bugünlerde bir takım sağlık sorunları var. Sabah da göz kontrolüne gitmiştim. Yine küçük bir cerrahi müdahale oldu. Dua etsinler inşallah. Hızla iyileşiyorum. Gelecek günlerde daha sağlıklı olurum. Yine görüşürüz inşallah.
1: İnşallah hocam. Bir sonraki programımız, eğer siz de uygun görürseniz, yüz yüze yapmak nasip olur inşallah.
0: İnşallah. Sağ olun.
1: Eyvallah hocam. Evet kıymetli dostlar, bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla tekrar sizlerle olmak ümidiyle, selam ve dua ile Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
8: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

gidiyordu. Cihan denilen bu toprak parçası kah baharlara sahne oluyor, kah kışlara karışıyordu. Mevsimler hiç şaşmaksızın birbirini takip ediyordu. Yeni bir mevsim daha gelmişti Mekke'de. Mekke'de mevsimler pek fark etmezdi ama yine gün, hafta, ay hesabı sürüp giderdi. Bir sabah vakti Hazreti Ebubekir radıyallahu anh erkenden kalkmış, mescidine geçip Kur'an okumaya başlamıştı. Öyle içten, öyle ahenkle okuyordu ki mescidin damında kuşlar bile hasretle kanat çırpıyorlardı. Bu nameler taşların, kuşların, ağaçların, dalların bile içlerini ürpertiyordu. Güneş ak tepeler ardından başını gösterinceye kadar Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Kur'an okumaya devam etti. Biraz sonra gülümseyerek Mekke üzerine ışıklarını salkım salkım koyuverdi. Karanlığı yırtıp atan bu aydınlığı yeni bir günün müjdecisiydi. Hazreti Ayşe emsalsiz bir inci gibi pırıldamaya ve pırıldaya pırıldaya babasının yanına gitti. Hazreti Ebubekir onu şefkatle bağrına bastıktan sonra "Ayşecik," dedi, "okumak ister misin?" Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a gül yüzünü babasına döndürüp çağladı. "İstemez olur muyum hiç?" Ve babasının önünde diz çöküp Kur'an ayetlerini hecelemeye koyuldu. Güneş epeyce yükselince Hazreti Ebubekir ayağa kalktı. "Ben," dedi, "artık Nebiler Nebisi'nin huzuruna gidiyorum ya Ayşe." Ayşe'yi annemizi alnından öpüp oraya bıraktı ve kendisi yüksek huzura gitmek için mescitten ayrıldı dostlar. Biraz sonra alemlerin efendisinin mübarek huzuruna vardı. Ayşe'nin durumunu dile getirdi ve karar verildi. Böylece Hazreti Ayşe Mekke'de varlığın sebebi olan peygamberle nişanlanmış oldu. İffet ve ismet sadefi Cenab-ı Ayşe'nin evlenme tarihinin de itiraflar vardır. Şöyle ki Allame Bedrettin Ayni Sahih Buhari şerhinde dirayet ve zarafet timsali Ayşe'nin Nebiler Sultanı'na hicretten

8 sene önce, diğer rivayette ise 3 sene önce, bir başka rivayete göre de 1,5 sene evvel nikahlandığı beyan edilir. Siyer yazarlarının bazılarına göre Allah'ın Resulü Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın vefat ettiği sene Cenab-ı Ayşe ile nikahlanmıştır derler. Ne var ki temiz ve büyük Hatice'nin vefat tarihinde tam tespit edilmiş değildir. O da rivayete dayanmaktadır. Bir rivayete göre 4 sene önce, bir rivayete göre de 3 seneden önce bu dünyadan ayrılmışlardır derler o dönem içerisinde. Bu rivayetlerden en fazla dikkate şayan olanı Sahih Buhari'de ve İbni Hanbel'in Müsned'de yer alanıdır. Bunlardan Hazreti Ayşe'nin iki rivayeti nakledilmektedir dostlar. Birine göre Hazreti Hatice'nin vefatından 3 sene sonra, diğerine göre de vefat ettiği sene Hazreti Ayşe'ye Nebiler Nebisi'ne nikahlanmıştır derler. İmam-ı Ahmed'in tespiti Hazreti Hatice'nin hicretten 3 sene evvel Ramazan ayı içinde vefat ettiğidir. Dirayet ve zerafet timsali Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın peygamberler peygamberine nikahlanışının kıyılması Hazreti Hatice'yi radıyallahu anh'ın vefatından bir ay sonra Şevval ayında vuku bulmuştur denmektedir. Bu noktadan hareket ederek diyebiliriz ki İsmet meadeni Hazreti Ayşe'nin kainatın efendisine hicretten 3 sene evvel Şevval ayında nikah edilmiştir. Bu tarih miladın 620. senesi Mayıs ayına tesadüf etmektedir. Nikah bu tarihte yapılmış, zifaf ise ancak 3 sene sonra vuku bulmuştur. Ve rivayetlerde de o zifaf dönemi Hazreti Ayşe'nin 15, 16, 17, bir rivayette de 18 yaşlarında olduğu belirtilmektedir. Buhari ve Müslim'in rivayetlerince dostlar şöyle buyruluyor. Kainatın efendisi Hazreti Ayşe annemize şöyle buyurdular. Seni 3 gece rüyamda gördüm. Bir melek ipeklere sarmış, bu senin zevcendir dedi. Ben de yüzünü açtım. Eğer hak tarafından ise Allah imza etsin dedim. Müslim rivayetini tam metniyle burada alıyoruz. Hakk'ın nazlı nebisi Hazreti Ayşe'ye hitaben şöyle buyuruyorlar. Ya Ayşe, yine bir rivayette. Sen 3 gece rüyamda bana gösterildin. Senin suretini bana ipekli beyaz bir kumaş parçasında melek getirdi de bu resmin sahibi senin müstakbel zevcendir diyordu. Nihayet ben senin yüzünü açınca baktım ki o suret sen idin. Cibril'in o sözü üzerine ben, eğer şu rüyam Allah tarafından gösterilmiş ise Allah kendi takdirini infaz eder diyordum. Dirayet ve zerafet timzali Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın kulağı hiçbir zaman dosar, şirk ve küfür duymamıştı. O Hazreti Ebu Bekir gibi bir insanın kızıydı. İrfan pınarlarından su içmiş, kelime-i tevhidin nameleriyle gıdalanmıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberler müstesna cihanın en büyük insanıydı. Gece sabahlara kadar başı kesik bir mum gibi yanar. Kur'an okurken gözyaşlarının seline boğulurdu. Bütün malını Allah yolunda harcamıştı. Bütün varlığıyla İslam davasına gönül vermiş, Allah Resulü'nü bir nefes olsun yalnız bırakmamıştı. İslam ile hayat ve edebiyat kazanabilenlerin ilkiydi dostlar. Onun evi deste deste nurlarla doluydu. Yıldızlar dolusu semanın altında bir başka yıldıza Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sıddık idi. Derinlik, incelik, dirayet ve zerafet timsali Ayşe radıyallahu anh'a bu her köşesinden nur ve iman fışkıran evde ömür sürüyordu. Cihan bahçesine evsiz ve eşsiz bir inci olarak gelmiş, günden güne parlaklığı daha da artmıştı. Hazreti Ayşe'nin çocukluk günleri ve gençlik çağları hep bu iman evinde geçmişti dostlar. Hazreti Ayşe şimdi yeni bir devre başlıyordu. İffet ve ismet madeni Ayşe radıyallahu anh'a Allah'ın Resulüne nikahlanmıştı. Nebiler serveri ile nikahlandıktan sonra 3 sene daha baba evinde kaldı. Bu müddetin 2 sene 3 ayını Mekke'de, geri kalan kısmını da hicretten sonra Nur beldesi Medine'de geçirmişti.

Mekke yine Müslümanlar için bir çile ormanıydı dostlar. Kafirler, bu ruhu kemikleşen kafirler bir türlü hakikati kabul etmek istemiyorlardı. Bir türlü zulümden vazgeçmek istemiyorlardı. Müslümanlara kan kusuruyorlardı o devirlerde. Kan, kanlı elleri masum Müslümanların gırtlaklarındaydı yine. Bu son devre Allah'ın sevgilisi ve onun sahabileri için pek çetin geçen bir dönemdi dostlar. Mekke demek ateşten bir gömlek demekti. Kavurucu, eritici, yakıcı bir ateş çemberinin içinde günler akıp geçiyordu. Kafirlerin kainatın efendisine ve Müslümanlara ettikleri cefa haddi hesaba gelmez olmuştu. Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi hakikat nuruna bakan gözlerini ufukların ötesine diktiler. Muhite doğru ilk çıkış tecrübesini Taif'e doğru gösterdiler. İlk istikamet Taif. Çileler ormanı ve bela tufanı Taif. Bir gündü Mekke'den hareket ettiler. Yanlarına eski köle ve ebedi aşık Zeyd bin Harise'yi aldılar. Mekke'ye birkaç konak yoldaki Taif'e, orada yaşayan Sakif oymağına gittiler. Ama dostlar, ama nasıl bir gidiş. Ayaklarının altında her kum tanesi ateşten bir mermi gibi kayıp duruyor. Çölün boğucu sıcağı beyinlere işliyordu. Ateşten birer vadiye benzeyen çölleri bin güçlüklerle açtılar. Şimdiki gibi rahat, konfor yoktu ki. Kainatın efendisi kızgın kumlara bata çıka gidiyordu. İşte Taif ve orada yaşayan Sakif oymağının insanları, Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulüne bir değişik bakıyorlardı. Kabe-i Kevsen tahtının onlara hitap ediyordu. Allah'ın Resulü şöyle dedi: "Ey insanlar, Allah'a inanınız. Ortaksız ve benzersiz yaratanı ve onun Resulünü doğrulayınız." Bu hitap kafirlerin kan yuvası gözlerinin hayretlerle açılmasına sebep oluyordu. Kıvılcım saçan bakışlar, öfke, önünü alınmayan müthiş bir öfke, kin ve kan kusan müşrikler. İman etmek şöyle dursun, dağdan inmiş bir canavar gibi hücuma geçiyorlardı. Hem nasıl bir gayretle, dünyada yegane halaskar, ahirette en büyük şefaatçi, insanlara rahmete gark edici, cennetle müjdeleyici, Allah'a giden yolu gösterici, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi taş yağmuruna tutuyorlardı. Allahu Ekber! Ya Rabbi, o günü bize göstermediğin için sana hamdü senalar olsun. Biz hayalini kurduğumuz, hayallerimizde öpüp koklamaya bile kıyamadığımız, rüyalarımızda onu görebilmek için gözyaşları döktüğümüz, binlerce mesafeler alarak Medine-i Münevvere'ye gidip Ravza-i Mutahhara'da önünde edeple durup gözyaşı döktüğümüz, hayallerimizi süsleyen cennetin sultanı, alemlerin iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'yı bir taht içerisine oturtmuş, o ulvi alemin içerisinde hayal etmeye bile kıyamazken ona kefereler taş atıyordu. Ne acı vericiydi dostlar. Tahmin edebilemezsiniz. Hepiniz aynı duyguları yaşıyorsunuzdur eminim. Taşlar her taraftan kurşun gibi geliyordu. Kainatın efendisinin ayakları, o mübarek, öpülüp koklanmaya kıyılamaz olan nurdan ayakları kanlar içerisindeydi. Zeyd Hazretleri atılan taşlara karşı kendisini perde ediyordu.

yürümeye gayret ettiler. Yol üstünde küçük bir bağ, Taifler bıkmadan usanmadan bu bağa verdiğim kainatın efendisinin o halini, o bağa kadar Allah'ın Resulünü taşladılar dostlar. Hem de ne taşlama. O eşi bulunmaz tek inci, o tertemiz peygamber, vücudu kanlar ve ezikler içinde bir gölgelik altına sığındı ve gönül gönül yüce Rabbine niyaz etti. Bütün bu olup bitenlerden sonra bin zahmetle yine ateşten bir gömlek olan Mekke'ye döndüler. Gün gelecek, ileride bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Nebiler Nebisi'nden soracaktır. Ey Allah'ın Resulü, hiç Uhud gününden daha belalı bir günün oldu mu diye. Allah'ın sevgilisi topyekun zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi buyuracaktır. İki cihanımızın sultanı. Ya Ayşe, vallahi senin kavminden öyle bir cefa çektim ki Uhud'daki kafirlerden o kadarını görmedim. Ve şöyle devam edecektir. Başımı kaldırdım, bir bulut üzerime gölge salmıştı. Bulutta Cebrail'i gördüm. Nida edip dedi: ey Nebi-i Ekrem, Allah senin onları dine davet ettiğini gördü ve işitti. Karşılığında sana neler yaptıklarına da şahit oldu. Ne dilersen emretmen için dağlara hükmeden meleği gönderdi. Cebrail'in sözlerinden sonra o melek de gelip bana nida etti. Selam sana ey Allah'ın Resulü. Allah sana kavminin nasıl davrandığını gördü ve beni emrine gönderdi. Bu dağlar meleğim. Ne istersen emret. Dilersen onların üzerine iki dağı kavuşturayım ve hepsini helak edeyim. Ben razı olmadım ve meleğe dedim ki, diyor kainatın efendisi, benim muradım odur ki Allah onların kanından kendisini tevhid edecek, kendisine ibadet edecek ve ortak koşmayacak nesiller yaratsın. Elhamdülillah. İşte soruyorum dostlar, kainatın efendisini anlayabilmek mümkün mü? Alemlerin efendisini bilebilmek mümkün mü? Allahu Teala öyle bir can yaratmamış şu alemde. Bizim nefsimize en ufacık, belki bir iğne batırımı gibi anlık bir olayda bir sıkıntı gelse, bir musibet gelse haykırırız, lanetler yağdırırız. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, beşiğine küfrederiz. Hakaretler ederiz. İşi gücü rast gelmesin deriz. En ufacık bir şeyde, nefsimize dokunan şeylerde. İşimizi görmediler diye. Veya bazen bir insanı dürtersin de yolda giderken çarparsın, böyle dönüp sana bon bon bakar. Neredeyse hı desen üzerine çökecek. Böyle basit şeylerde. Özür dilersin yine yüzüne bakar, fırsatını kollar üzerine çıkmak için. Veyahut ona benzeri şeylerde. En ufacık bir şeyde sana karşı çıkanın üzerine çıkmak, dövmek, yere indirmek istersin. Nefis işte. Ve alemlerin efendisine, iki cihanın sultanına taşlar atıyorlar. Allah'ın peygamberine diyebilirdi helak et ya Rabbi diye. Ama ne kadar mütevazi. İşte kainatın efendisini anlamak mümkün değil dostlar. Mümkün değil. Allahu Teala onun hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. İşte samimi diyoruz da bazen. Ha ben samimi bir Müslümanım. Dostum, senin samimi olduğunu ben nereden anlayayım dediğimde

kendi yaşantıma bakıyorum, soruyu sormaktan vazgeçiyorum. Ben samimi değilim ki karşımdaki insanın samimi olmasını bekleyeyim. Ondan sonra soracağın varsa da vazgeçiyorsun. Ama talibiz ya Rabbi. Hem de öyle bir talibiz ki, ne kadar günahkar da olsak, ne kadar hatalarımız da olsa, ya Rabbi, bu günün hürmetine, kainatın efendisinin hürmetine ya Rabbi, onun sevgisinden zerreler, nur şuleleri yaldır kalbimize de ya Rabbi. Cennete izninle eğer girebilirsek ya Rabbi, orada Resulullah'ın yanında ve onun gölgesi altında olmanın mutluluğunu bize yaşat ya Rabbi. Layık değiliz biliyoruz. Kendi nefsime diyorum, layık olmadığın şeyi nasıl istersin diye. Ama benim Yaradanımın rahmeti o kadar geniş ki, lütfu o kadar bol ki, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Allah-u Teala kuluna zulmedici değildir dostlar. İman etmiş kuluna zulmedici değildir. Ama o kalbe güzelliği koyan da benim Yaradanımsa, benim kalbime ismini koyan Yaradanımsa, Allah demeyi bana müsaade etmiş ise, Peygamber Efendimizin sevgisini kalbimize koymuş ise, talihiz ya Rabbi. Cennette o güzelliğe talibiz. Resulullah'ın yanında olmaya talibiz. Onların da arkasında olan sana talibiz ya Rabbi. Sana talibiz.

Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah'ın Resulüne ve insanların en sevgilisine eş olmuştu. Zeka ve idrakte, ilim ve hikmette eşsizdi Hazreti Ayşe annemiz. Kainatın efendisi onun hakkında şöyle buyurmuştur: İnsanların bana en sevgilisi Ayşe'dir. O peygamberler peygamberinin nazarında bütün zevcelerinin en sevgilisiydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz neye istek gösterirse Nebi ahir zamanda aynı şeyi dilerdi. Bir defasında Allah'ın Resulü As oğlu Amr-ı Zat'ı Selasil muharebesine başbuğ olarak, kumandan olarak göndermişti. Amr bin As radıyallahu anh büyük bir zafer kazanarak döndü ve rahmet peygamberin mübarek huzuruna çıktı. Gönül gönül çağlayarak dedi ki: ey Allah'ın Resulü, insanların hangisi sana daha sevgili? Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi buyurdular ki: Ayşe. Hazreti Amr şevkle atıldı: kadınları sormuyorum ey Allah'ın Resulü. Varlığın sebebi olan peygamber bu sefer de şöyle buyurdu: Ebuha, yani Ayşe'nin babası. İnsanlığın efendisi Ayşe'yi ve onun muhterem pederlerini herkesten çok sevdiğini böylece isar etmişlerdir dostlar. Ve yine o iki cihanın saadet güneşi dediler ki: Allah Ebu Bekir'e merhamet etsin. Bana kızını nikahladı. Beni hicret memleketine Medine'ye götürdü ve malından da Bilal'i azat etti. İşte Hazreti Ayşe'nin gönlü bir petekti dostlar. O peteğe nübüvvet balı akıtıp duruyordu. Ayşe radıyallahu anh'ın ufkunda yepyeni bir nur doğmuştu. Kainatın efendisinden aldığı feyiz ve ışıklarla gökler dolusu devlete nail olmuştu Ayşe annemiz. Onun iman levhası alnında ebediyet nurları pırıldıyordu. O fıkıhta, ilimde ve fesahatta mümtazdı. Nadir kadınlarda görülen bir bu keskin zekalığı ve ciheti taşıyordu. Nebiler nebisine ait nuru nefes nefes ve gönül gönül yudumluyordu. Geceler boyu Allah Resulü ile beraber ibadet eder, Kabe mumu gibi yanıp dururdu. Her hal ve hareketinde bir incelik, bir eda, bir delinlik vardı. Peygamberler peygamberinden her şeyi sorar, her hakikati araştırırdı Ayşe annemiz. Zerafetli bir naz edası içinde nice gönül incileri elde ederdi. Dini ilimleri bizzat kaynağından, yani Allah'ın sevgili Resulünden öğrenirdi. Dinin ve İslam'ın yegane muallimi olan kainatın fahri onun hücresinde nice geceler zikir, şükür, tefekkür ve ibadet ederdi. Allah Resulü'nün hareketleri Ayşe radıyallahu anh'ın gözlerinde billurlaşır, birer hakikat damlası olarak onun gönlüne dökülürdü. İffet timsali Ayşe annemiz gönül peteğine muhabbet balı doluyordu her fırsatta. O gönül içinde eşsiz inciler bulunan bir denize benziyordu. Allahu Ekber. Kainatın efendisi Hazreti Ayşe annemizle özel olarak ilgileniyordu dostlar. Ve bir sürü olaylar geçti başlarından. Birçok hadiseler, ibretli hadiseler. Ama vaktimizin sonu gelmesi hasebiyle buraları inşallah atlamak zorundayız. Çünkü Ayşe annemizi anlatmak mümkün değil. Mümkün değil. Onun okumak için, araştırmak için ne günlerimiz ne ömür yeter. Ama bize gösterildiği kadarıyla anlamamızın hıfzımız ölçüsünce anlamaya çalışıyoruz. İffet ve İsmet timsali Hazreti Ayşe annemiz bu cihan bahçesinde nice yıllar ömür sürdü dostlar. Ömrünün en tatlı ve en zevkli günlerinde şüphesiz ki Allah Resulü ile birlikte geçirdi. Ay meşalesinin pırıldattığı bu cihan o zaman bir başka cihandı. Bir başka güzelliğin pınarı gürül gürül çağlayıp duruyordu. Gökler ülkesinden cihan toprağına sanki yıldızlar yağıyordu o dönemlerde. Hayat bir tatlı pınardı. Ümitsiz yiğin yanında ümitler, neşeler ve sevinçler vardı. Kainatın efendisi bir gündü kainatın efendisi ile baş başa bulunuyordu. Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine Rabbinin huzurundaydı.
Ayşe de bir köşede Yüce Allahu Teala'ya dua ediyordu. Allah'ın Resulü onun haline nazar ettikten sonra yanına gelip elini omuzuna koymuş ve şöyle demişti: "Ey Ayşe, bütün duaların manalarını içinde toplayan cümlelerle dua et. Dua ederken şöyle de: Allah'ım, halde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden ister, bildiğim ve bilmediğim halde ve gelecekte bütün kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri senden ister, cehennemden ve cehenneme sürükleyecek söz ve hareketlerden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayır ve iyilikleri senden ister ve sana sığınıp iltica ettiği kötülüklerden, her şeyden ben de sana sığınırım. Allah'ım, benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi." İşte böyle dua etmesini istedi. Ayşe radıyallahu anha bu hatıralara öyle dalmıştı ki biri bitmeden bir başkası gözünün önünde billurlaşıyordu. Gözleri yine yaşlandı. Secadesi üzerine çiğ tanesi gibi akan yaşlar akıttı. Derin bir ah çekti. Ve yine hatıraların denizine gömüldü Ayşe annemiz. Ağlıyordu ve kainatın efendisini düşünüyordu. Çünkü bir son yaklaşıyordu. Hem de öyle bir son ki bu dünyadan ayrılık sonu. Ve o sona iyicene yaklaştığını hissetmişti. Allahu Ekber. Elbette ki verilen ömür bir gün alınacaktı. Derinlik, incelik, dirayet ve zerafet timsali Hazreti Ayşe annemiz hicretin 58. yılında dostlar hastalanmıştı. Artık fazilet dolu bir ömür sona eriyor. Bir başka alemin kapısı kendisine açılıyordu. Onun hastalık haberi Medine'de dalga dalga yayıldı. Herkesin yüreğine sanki mızraklar saplanmıştı. Herkes ziyaretine koşuyordu Ayşe annemizin. Bu ziyaretçiler içerisinde İbn Abbas radıyallahu anh da vardı. İbn Abbas yaşlı gözlerle şöyle dedi: "Ayşe ezelden beri müminlerin annesiydi. Peygamberler peygamberliğin en sevgili zevcesiydi. Onun sebebiyle teyemmüm hükmü inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in onun şanına inen nice ayetleri mescitlerde ve mihraplarda okunup durmaktadır. İffet ve ismet madeni Cenab-ı Ayşe radıyallahu anh'a kuruyan dudaklarını diliyle ıslatıp, ey İbni Abbas dedi, beni bu gibi senalardan uzak tut." İbni Abbas atıldı. "Sen her övgüye layıksın ey annem." "Olsun, sen yine de beni övme," dedi anne Ayşe annemiz. Ve Cenab-ı Ayşe gözlerini kendisini ziyaret eden sahabiler üzerine gezdirdikten sonra, "Ey Nebiler Nebisi'nin sevdikleri," dedi, "beni Cenab-ı Peygamber'in yanına değil diğer zevcelerinin yanında toprağa veriniz. Çünkü Resulullah'tan sonra yanlış bir harekette bulundum." Sahabiler gözyaşlarını tutamadılar. Ne var ki hastalık vahamet arz ediyordu. Artık Ayşe'nin ömür güneşi ölüm kuyusuna ağıverilecekti. Artık ay yüzlü anne evlatlarından ayrılıverecekti. Arkasından binlerce gözü yaşlı insan bıraktı. Çünkü her nefis ölümü tadacaktı. Kullu nefsün zaikatül mevt. Peygamberler peygamberi bile ölüm acılarından Allah'a sığınmıştı. Ölüm ne genç tanır, ne ihtiyar, ne de bir bahadır. Onun perçesinden kurtulabilir mi? Hayat defterini yazan kalemle bu hakikat dile getirilmişti.
Nur şehri Medine yine garip uğultular içinde çalkalanıyordu. Herkesin yüzünde keder çizgisi benek benek geziyordu. Orada bulunan sahabiler birbirlerine soruyorlardı. O da giderse halimiz ne olacaktı? Ne var ki Cenab-ı Ayşe artık Allah-u Teala'ya kavuşma vakti yaklaşmıştı. Bu temeli çürük dünyada birkaç saati ancak kalmıştı. Onu da Yüce Rabbinin zikirleriyle değerlendiriyordu. Gün batmış, gece karanlığında Medine'nin her tarafına damla damla çökmüştü. Mavilik cenneti semada yıldızlar yeni yeni göz kırpmaya başlamışlardı. Ramazan'ın 17. günüydü. Miladi 13 Haziran 678 tarihiydi. Gecenin sessizliği gönülleri ürperten Sıdk Cevheri Ayşe radıyallahu anh'a yatağından kalkıp abdest aldı. Sonra yüzünü hak mihrabına tutup namaz kıldı. Vitir namazına müteakip ecel kuşu başucuna geldi. Peygamber zevcesi ve müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin iman aynası berrak yüzünde tatlı bir gülümseme peyda oldu. Belli ki öteler aleminden saraylar kendisine gösteriliyordu. Rabbini zikreden ince dudakları bir yay gibi gerildi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Sonra içinde kainat yüzünün gözlerine kapadı. Son nefesi Allah adı ile noktaladı. Fazilet dolu bir hayat burada son bulmuştu. Hazreti Ayşe'nin hücresinden bir çığlık yükseldi ve gecenin kalbini sızlattı. Koşun! Müminlerin annesi öldü. Koşan koşana. Gece olmasına rağmen Medine yerinden oynadı. Çoluk çocuk, genç ihtiyar kim varsa peygamber mescidine doldu. Gözlerden iplik iplik yaşlar akıyor. Dillerden insanı yakıcı, mest edici mızralar dökülüyordu. İffet ve İsmet Sadefi Hazreti Ayşe annemiz son uykusuna daldığında takvimler hicretin 58. yılı Ramazan'ın 17. günü miladi 13 Haziran 678 tarihini gösteriyordu. Vasiyeti gereğince cenazesi gece vakti defnedildi. Sahabiler hücresinin etrafında yığın yığın olmuşlardı. Birden her taraf insan seliyle dolup taştı. Kadınlar bile sokaklara dökülmüşlerdi. O kadar geniş bir ölçüde bir çalış meydana geldi ki böyle bir manzara hiçbir vakit görülmemişti. Nebiler Nebisi'nin diğer zevcesi Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh'a Hazreti Ayşe'nin cenazesine iştirak etmiş ve gözyaşlarını tutamamıştı. Ve şöyle demişti. Yüce Allah Ayşe'ye rahmet eylesin. Onu babasından sonra en çok seven zat Allah'ın Resulü'ydü dediler. İşte sonra da iffet timsali olan Hazreti Ayşe annemizi geceleyin gömdüler. İşte Allahu Ekber. Allahu Teala'ya yalvarıyoruz ya Rabbi. Okuyoruz, öğreniyoruz. Allah'ım yalvarıyoruz sana ya Rabbi. Bu gecelerin hürmetine, kain her şeyin başında, kainatın efendisinin hürmetine, onun da üstünde Allahu Teala ya Rabbi isminin hürmetine, öğrendiklerimizle amel etmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Bu fani dünyada günahkar gayya çukuruna düşmüş, kötü nefislerimizin esiri olmuş, seni anlamaktan uzak olarak dünya temaşalarına dalan bu nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Huzuruna tertemiz gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimizde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Hazreti Ayşe annemizin dediği gibi ismin zikrin ve Habibinin ismiyle üzerinde ve üzerine gelmeyi huzuruna gelmeyi bizlere nasibi müesser eyle ya Rabbi.
Resulullah'ı seven, dostlarını seven ve gönül dostlarını seven, Allah muhabbetiyle bu günlerimizde ve daha gelecek zamanlarda ve geçmiş zamanlarda Allah sohbeti dinleyip mutlu olup da ahireti, ahiret hayatına bakiye göçen bütün kullarını da affı mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. Evet dostlar, emrine şükürler olsun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Acısıyla, tatlısıyla. Dinleyicilerimizden bazı kardeşlerimizin birkaç istirhamı vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen hafta programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mana aleminde bir Allah dostu olan Şah Muhammed Ali Hüsamettin Hazretlerinin salavat-ı şerife ile ilgili Resulullah Efendimiz'e sorduğunda, kainatın efendisi günde 100 defa çeksinler biz 1000 defa kabul ederiz dediği sallallahu alen nebi ve ali salavat-ı şerifesini yine hatırlatmak istedim. Kainatın efendisi buyuruyor ki vitir namazından sonra çekerlerse hoş olur ama olmazlarsa günün içerisinde de inşallah çekseler yine hoştur. Emrine şükürler olsun ya Rabbi, bunu buradan hatırlatıyorum. Allah-u Teala'nın izniyle Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin kainatın efendisine yazdığı salat-ı kadir ile sizlerle vedalaşıyoruz dostlar. Rabbim inşallah sevdiklerinin hatırına, o sevdiklerinin hatırının arkasında onlarla muhabbete dalan sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari seminerinde, yine bir Buhari-i Şerif sohbetinde bir aradayız. Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Teheccüd bölümündeki hadisi şerifleri okuyoruz. 30. bab, babu men lem yetetavva ba'del mektubeti. Farz namazlardan sonra nafile namaz kılmayan kimsenin delilini anlatmak üzere, hadis-i şeriflerden delilini anlatmak üzere müellifimiz 1174. hadis-i şerifini naklediyor. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimenem'ah. Haddetena Ali ibn-i Abdillah. Kale haddetena Süfyan. An amrin. Kale semi'tu ebe şa'ithâ'i Cabiran. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. Abdullah ibn Abbas'ı işittim diyor. Ebu Şa'sa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir defasında 8 rekatı birlikte kıldım. Ve seban cemiyan, bir defasında da 7 rekatı birlikte kıldım. Ne demektir bu 8 rekatı birlikte kılmak? Yani öğle ve ikindi namazlarını cem ettik. Bir başka yolculukta akşam ve yatsı namazlarını cem ederek birlikte kıldık. Kultu. Ben dedim ki ya Ebu Şa'sa, Cabir'e diyor sordum. اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهُرَ وَعَجَّلَ الْأَصِرِ Öyle zannediyorum ki sevgili peygamberimiz öğle namazını erteledi, ikindiyi de vaktinde kıldı. وَعَجَّلَ الْعِشَّاءَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبِ Akşam namazını erteledi, yatsıyı vaktinde kıldı zannediyorum. Yani namazları cem etmenin bu şekilde olduğunu düşünüyorum dedim diyor. Kal ve ene azunnuhu, ben de böyle zannediyorum. İşte Hanefi mezhebinin delillerinden biri budur. Namazların cem edilmesiyle ilgili hadis-i şerifler Sahih-i Buhari'de yer alıyor. Peki Hanefi mezhebi namazları cem etmiyor. Delili nedir? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğle ve ikindiyi beraber kılma durumunda öğle namazını erteledi ikindiye yakın ve sonra ikindiyi de ilk vaktinde kıldı. Böylece namazları cem etmiş gibi oldu. Buna cem-i suri ismi veriliyor. Şeklen, görünüşte cem edilmek şeklinde anlaşılıyor. Cem-i suri. İkindi namaz, akşam namazını erteliyor. Ardından da yatsı namazını kılıyor. Akşam namazını son vaktinde, yatsının ilk vaktinde kılarsanız bunun adı bir nevi cem olmuş oluyor. Yoksa namazları tamamen geciktirerek, bunun tamamen geciktirdiği uygulaması sadece Mekke'de bu Kurban Bayramı gecesi Arafat'tan Müzdelife'ye gelirken aleyhissalatü vesselam Efendimiz abdest tazeledi. Ya Resulallah namaz kılmayacak mıyız diyen sahabiye as-salatu emamek, namaz ileride buyurdu. Yani bilerek akşam namazının vaktini geçirdi ve yatsı namazının vaktinde akşam namazı ile yatsı namazını birlikte kıldı. Evet, delillerden biri budur. Bir başka noktaya geçiyoruz. Babu salati duha fis sefer. Yolculukta kuşluk namazının kılınması meselesi. Şimdi çok dikkat çekici, burada kuşluk namazla ilgili İmam Buhari böyle farklı rivayetlere yer vermiş. Enes bin Malik'ten, Abdullah bin Ömer'den, Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuşluk namazı kılmadığı şeklindeki ifadeleri görüyoruz. Ve yine başka sahabilerden, Ebu Hureyre ve diğer bazı sahabilerden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kuşluk namazını kıldığını görüyoruz.
Şimdi bu farklı rivayetleri müellifimiz burada vererek kuşluk namazının nafile bir namaz olduğunu, insanların, halkın, Müslümanların farz gibi telakki etmemeleri için zaman zaman kıldığını, zaman zaman kılmadığını, bazen tamamen terk ettiğini, bazen devam ettiğini ama kavli hadis-i şeriflerle tavsiye ettiğini görmekteyiz. Yani bir hadis-i şerifi ele alarak hüküm vermenin yanlışlığını burada göreceğiz. Bir hadis-i şerif aldınız, o hadis-i şerifin ifadesine göre kesin bir hüküm vermek yanlış. Ve bu hadis-i şerifleri, farklı rivayetleri değerlendirdikten sonra varılan neticenin aynı olduğunu göreceğiz. Evet, kuşluk namazı ile ilgili rivayetleri okuyoruz. Haddesene müseddedün. Kuşluk namazı nedir? Yani güneş doğduktan şöyle bir saat sonra başlamak üzere öğleden bir saat öncesine kadar kılınan namazdır ki 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, 8 rekat, 10 rekat veya 12 rekat olarak rivayetler nakledilmektedir. Haddesene Museddedun kale haddesene Yahya an Şubete an Tevbete an Muerrikin an Muerrikin kal kultu İbn Umar radıyallahu anhuma. Muverrik diyor ki Abdullah İbn Umar'a sordum. Etusalli duha, kuşluk namazı kılıyor musun? Kale la, hayır dedi. Kultu fe Umar'u, Ömer kılıyor muydu? Kale la, hayır. Kultu fe Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kuşluk namazı kılıyor muydu? Kale la, hayır. Kultu fe Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz kılıyor muydu? Kale la ihaluhu, zannetmiyorum. İfade o kadar açık ki ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne Hazreti Ebu Bekir, ne Hazreti Ömer kuşluk namazı kılmamış bu hadis-i şerife göre. Abdullah İbni Ömer gibi sünnet-i seniyeye muazzam bağlılığıyla meşhur bir sahabi de hayır, ben kuşluk namazını kılmıyorum demiştir. Şimdi bu hadis-i şerifi okuyan bir kimse kuşluk namazı diye bir namaz yoktur diyecektir. Ancak aynı konuda farklı yine sahih hadis-i şerifleri okuduğumuz zaman durum değişik oluyor. Onun için farklı rivayetler, hani meşhur alimlerin ifadesiyle farklı ilaçlar gibidir. Bu durum hangi ilacın nerede kullanılacağını bunu ehli ilim, tıp mütehassısları, doktorlar tayin edeceklerdir. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde hemen bir hadis-i şerif okuyup karar vermek doğru değildir. Bunu ehli fıkha havale etmek gerekmektedir. Haddesene Ademu, haddesene Şubetu, haddesene Amr ibn Murrata, kale semi'tu Abdurrahman ibn Ebi Leyla yekulu, ma haddesene ahadun ennehu ra'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yusallit duha. Bize hiç kimse Peygamber Efendimizin kuşluk namazı kıldığını nakletmedi. Gayra Ümmü Hani, Ümmü Hani'den başka. Fe inneha kalet, Ümmü Hani diyor ki innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem dekale beyteha yevme fethi Mekke'te, Mekke'nin fethi gün evine girdi. Fe gtesele, gusül aldı. Ve salla temaniye rekaatin, 8 rekat namaz kıldı. Fe lem ara salaten kattu ekaffe minha, bundan daha hafif bir namaz görmedim. Uzun okumadım. Gayr ennehu yutimmu rükû'a ve sücûde, fakat rükûyu ve sücûdu tam olarak yapıyordu. Ümmü Hani'nin evinde namaz kıldığına dair bu rivayet, tabi okuduğumuz hadis-i şerifler Buhari'de, Sahih Buhari'nin seçerek, süzerek aldığı sahih hadis-i şerifler, bu namazı kuşluk namazı olmadığını ifade eden alimler şükür namazı olarak ifade etmişlerdir veya fetih namazı olarak ifade etmişlerdir. Yani fetihten sonra kılınan şükür namazı veya fetih namazı. Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u fethettikten sonra aynı şekilde şükür namazı, Ayasofya'da şükür namazı kıldığını tarihçiler nakletmektedir. Babu men lem yusallid duha ve ra'ahu vasi'an.
kuşluk namazı kılmayan ama bunu caiz gören kimse. Bir başka görüş. Kuşluk namazı kendisi kılmıyor ama caiz görüyor. Haddetene Ademu kale haddetene ibn Ebi Zibin ani Zuhri yani Urvete an Aişete radiyallahu anha kalet. Hazreti Aişe validemizden rivayet edildiğine göre ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebbaha subhate duha. Allah Resulü'nün kuşluk namazını kıldığını görmedim. Ve inni le usabbihuha, fakat o tavsiye ettiği için ben kılıyorum. Fe inni estahibbuha rivayeti var. Ben onu müstehap görüyorum. Yani böyle bir namazın kılınmasını uygun görüyorum. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kılmadı dediği burada anlıyoruz ki devam etmedi. Devamlı olarak kılmadı. Yani Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu namazı zaman zaman kılmıştır. Ancak bu namazı diğer nafile namazlar gibi devamlı olarak kılmamıştır ifadesini anlamaktayız. Çünkü aynı Hazreti Ayşe validemizin Sahih-i Müslim'de rivayet eden bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuşluk namazını kıldığını ifade etmektedir. Mesela Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusallid duha erba. Sahih-i Müslim'deki rivayet Hazreti Ayşe validemizin rivayet kendi ifadesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuşluk namazını 4 rekat olarak kılardı. Burada 4 rekat olarak kılardı. Burada kıldığını görmedim ifadesi yani sürekli kıldığını görmedim şeklinde anlaşılmıştır. Hadis-i şerifleri beraber mütalaa etmek ve bunlar arasını en uygun bir şekilde açıklayabilmek çok çok önemli. Hangi, nerede, ne şekilde söylediğini, hangi sebeple söylediğini dikkate alan hadis alimleri bu hadis-i şeriflerin arasını cem ve telif etmekte yanlış anlaşılmaması için gereken uyarıları yapmaktadır. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde inek eti yemeyin diyor. Hadis bu kadar. Hatta bazıları efendim bu hadiste Hinduizmin tesiri var. İnek etinin yenmemesini tavsiye eden Hinduizmin tesiri var denmektedir. Ancak bu hadisi şerifi ve benzerlerini inceleyenler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sığır kestiğini, kurban ettiğini, yediğini ifade etmektedirler. Olayı incelediğimiz zaman görüyoruz ki Medine-i Münevvere'de bir dönemde deli danı hastalığı gibi bir hastalık ortaya çıkmış. O dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inek eti yenilmemesini tavsiye etmiş. Yani bu şuna benziyor. Mesela zaman zaman ülkemizde ve bazı ülkelerde kuş gribi hastalığı çıkıyor. Diyor ki, baba diyor ki evlatlarına bu eve tavuk eti girmeyecek. O günlere mahsus, ondan önce ondan sonra tavuk eti yediği halde o günlere mahsus bir ifadeyi kullanıyor. Belirli döneme mahsus bir ifadenin genelleştirilmesi, tamim edilmesi doğru değil. Onun için hadis-i şerifleri okurken hangi şartlarda ve niçin söylediğini de göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Tabii kitabımız fıkıh kitabı olmadığı için uzun uzadıya bütün rivayetleri alt alta zikredip bu rivayetler arasında tercih yapma vesaire noktasında değil. İmam-ı Buhari gibi zatlar hadis-i şerifi zikrediyor. Çünkü bu eserler ilim erbabı için yazılmıştır. Evet. Babu salati duha fil hadar. İkamet anında kuşluk namazı. Kâle itibân ibn-i Malik anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Seferilik dışında normal ikamet durumunda kuşluk namazı. İtibân ibn-i Malik bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiştir. Haddetena Müslim ibn-i İbrahim. Akbarana şu'betu. Haddetena Abbasun el-Cüreyriyyü huve ibn-i Ferruhin an Ebi Osman el-Nehdiyyi an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal evsani halili. Şu Ebu Hureyre Hazretleri'nin ifadesine bakın. Bana en samimi dostum şu tavsiyede bulundu. Halili kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Benim en samimi dostum. Peygamberimizi naklederken

Hureyre Hazretleri'nin ifadesi. Bana şu tavsiyeler, bir selâsin, şu üç hasleti, şu üç şeyi tavsiye et. La ede'uhunne hatta emut, ölünceye kadar bunları terk etmeyeceğim. Savmi selâseti eyyâmin min kulli şehr. Her aydan 3 gün oruç tutulması. Her ayın 13, 14, 15. Hicri ayların 14, 15. günlerin oruçla geçirilmesi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana bunu tavsiye etti. Bundan 30-40 sene kadar önce Amerika'da yapılan bir araştırmada, suçlarla ilgili bir araştırmada, her ayın belirli günlerinde suçların daha çok yoğunlaştığı, daha çok arttığı tespit edilmiş. Bir türlü bunun sebebini anlamıyorlar. Hırsızlık, adam öldürme ve benzeri suçların her ayın belirli günlerinde daha fazla arttığı bir tespit. Araştırmalar, anketler, istatistikler bunu göstermiş. Bu araştırmaları gözden geçiren bir Müslüman diyor ki, dikkat edin diyor. Bu günler 3 gün değil mi? 3 gün. Her ayın belirli günleri. Hicri takvime göre bakın diyor. Bakıyorlar ki hicri takvime göre 13, 14, 15. günlere temas ediyor. Her hicri ayın 13, 14, 15. günleri vücuttaki kan basıncının artması, hararetin artması sebebiyle suça yöneliş artıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu günlerde oruçlu bulunmayı tavsiye ediyor. Hikmetini söylemiyor. Ama yapılan araştırmalarla yeni yeni hikmeti anlaşılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir şey emretmişse mutlaka bunun ince hikmetleri, sebepleri olmalıdır. Ayın tesiriyle mi, o günlerdeki bu kanın basıncın artması, insanın daha asabi olması, daha bir sert olması, suça yönelişin daha çok artmasının fizyolojik, psikolojik ve astronomik bir takım sebepleri olabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sebep beyan etmiyor ama Ebu Hureyre Hazretlerine tavsiyede bulunuyor. Her ayın 13, 14, 15. günleri oruçlu bulun diyor. Evet, nafile oruç olarak. İkincisi, o salat-ı duha, kuşluk namazını bana tavsiye etti. Üçüncüsü, ve nevmin ala vitrin, uyumadan önce vitir namazı kılmamı tavsiye etti. Sevgili Peygamberimiz vitir namazını yatmadan önce kılmazdı. Uyuduktan sonra gece yarısı kalkardı, teheccüd namazını kılardı ve en son vitir namazını kılardı. Gece kalkacak, gece ibadet edecek, gece teheccüd namazı kılacak bir Müslümanın vitir namazını teheccüdden sonraya bırakması müstehaptır. Ama Ebu Hureyre Hazretlerine diyor ki, sen ol vitir namazını kılmadan yatma. Vitir namazı önemli. Teheccüde kalkacağım kanaatiyle, niyetiyle yatarsın. Teheccüde kalkamazsan vitir de gider. Dolayısıyla bu vitirden mahrum olmak doğru değil. Sen vitir namazını yatmadan önce kıl diyor, tavsiye ediyor. Uygulama da bizim ülkemizde uygulama nedir? Sanki vitir namazı yatsı namazıyla beraber kılınan bir namaz gibi telakki ediyoruz. Yani vitir namazını yatsı namazıyla beraber kılıyoruz. Ebu Hureyre'nin rivayetini takip ediyoruz. Sahabe-i kiram yatsı namazını kılarlardı, dağılırlardı. Vitir namazını teheccüdden sonra kılarlardı. Evet, burada demek ki böyle bir uygulama, gece kalkamayacak durumda olan, uykusu ağır olan, yorgun olan, mesela özellikle yaz geceleri kalkmak, gece geç yattığımız için kalkmak zor olabilir. Dolayısıyla böyle kimselerin vitir namazını kılıp yatmaları gerekiyor. Bu da vitir namazının ne kadar önemli olduğunu gösteren delillerden biri. Konumuzla ilgili kuşluk namazı burada rivayet ediliyor. Haddetena Ali ibnül Cad, akhbarana Şubetu an Enes ibn Sirin kal, semi'tu Enes ibn Malik'in el-Ensari'yi radiyallahu anh. Enes bin Malik. Dikkat edin, el-Ensari. Çok az kullanır Buhari böyle. Ensardan olan Enes bin Malik. Yani burada Enes bin Malik'in en önemli özelliklerinden birinin ensari oluş. Medineli bir Müslüman oluş. Kale racülüm minel ensar ve kâne dahman. Ensardan iri yapılı bir kimse.
linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e şu soruyu yöneltti. İnni la estati'u salate ma'ak. Ben seninle beraber namaz kılamıyorum dedi. Yani ya namaz ağır geldiği için veya evi uzak olduğu için. Fesana linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ta'amen. Sevgili Peygamberimiz için bir yemek hazırladı. Fede'ahu ila beytihi, onu evine davet etti. Ve nadaha lehu tarafe hasirin bima'in, bir hasırı su ile ıslattı. Ve salli aleyhi rekateyn, onun üzerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldı. Ve kâle fulân ibni Carud li Enes'in radıyallahu anh. Evet, Carud'un torunu Enes bin Malik'e sordu. Ekânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusallit duha. Bu namaz ne namazıydı? Kuşluk namazıydı. Yani günün şöyle güneş doğduktan bir saat sonra, güneş öğle namazından bir saat önce, bu aradaki kuşluk vakti dediğimiz duha namazı diyoruz buna. Duha namazı. Peygamberimiz kuşluk namazı kılıyor muydu? Fekale mâ ra'eytuhu sallâ gayre zâlikel yûm. Bugünden başka kıldığını görmedim dedi. Yani burada o gün kuşluk namazı kıldığını Enes bin Malik radıyallahu anh ifade ediyor. Babu rekateyni kable zuhur. Evet, burada şunu ifade edelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin kuşluk namazı kıldığına dair, bu namazı tavsiye ettiğine dair Peygamber Efendimizin onlarca hadisi şerifi var. Mesela kuşluk namazı ile ilgili rivayetler kimlerden gelmiştir? Enes bin Malik, Ebu Hureyre, evet. Nuaym İbni Hemmar, evet. Ebu Zer, Hazreti Ayşe, Ebu Umame, Utbet İbni Abd Es-Sülemi, İbni Ebi Evfa, Ebu Said'in Hudri, Zeyd bin Erkam, Abdullah İbni Abbas, Cabir bin Abdillah, Cübeyr bin Mut'im, Huzeyfe İbni Yaman ve devam ediyor. Abdullah İbni Amr, Ebu Musa, İtbar İbni Malik, Ukbe bin Amir, Ali İbni Ebi Talib, Muaz İbni Enes, Nevvas İbni Sem'an, Ebu Bekre, Ebu Murre El-Taifi. Bu kadar sahabiden gelen, nakledilen bir namaz. Yani bir iki sahabi nakletmiyor. Şimdi Buhari'nin bu 3-4 hadisini okuyan kimse evet tamam diyor. Buhari'de okudum, kuşluk namazı yok diyor. Peki bu sahabilerin rivayeti ve rivayetlere bakıyoruz. Rivayetlerde gerçekten mesela Yusbihu ala kulli sülama sadaka hadisi var. Her eklem üzerine bir sadaka borcumuz vardır. Vücutta Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 360 tane eklem var. Her eklem üzeri için bir sadaka borcumuz var. Dedi ki ya Resulallah biz her gün 360 sadaka veremeyiz. Bütün bunun yerine kıldığınız kuşluk namazı yeterlidir buyurdu. Hadis-i şerif sahih Ebu Zer el-Gıfari'nin Sünen Sahih Müslim'de rivayet ettiği hadis-i şerif. Duha namazı bu rivayetlerden ulemanın vardığı netice müstehaptır. Müstehap nedir? Sünnetten bir alt derece. Yani Peygamber Efendimizin çok çok sık devam etmediği, farz olur korkusuyla zaman zaman terk ettiği, zaman zaman kıldığı bir namaz. Bu namaza devam etmek mi eftal, devam etmemek mi eftal? Farklı görüşler var. Fakat Peygamber Efendimizin ifadesini biliyoruz. Ehabbul ameli ilallahi teala ma davama sahibu aleyhi ve inkal. Allah'a amelin en sevgili olanı az da olsa sahibinin devam ettiği ameldir. Tavsiye ediliyor. İnne fil cenneti baben yukalu lehud duha. Cennette bir kapı vardır. Kuşluk kapısı denilir. Ve izâ yevmel kıyâme, kâne yevmul kıyâme, kıyamet günü olduğunda nâdâ munâdin, bir melek seslenir. Eynellezîne kânû yudîmûne salâtet duha. Nerede kuşluk namazına devam edenler? Hâzâ bâbukum fedhulû. İşte bu bölüm size ait. Bu kapıdan, bu bölümden içeriye girin. Bir rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle girin. Evet, tavsiyeler çok. Bu manada çeşitli tavsiyeler var. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sahih bir hadis-i şerif yine. La yuhafizu ala salati duha illa evvab. Kuşluk namazına ancak Allah'a gönülden yaklaşanlar, kalpten Cenab-ı Hakk'a bağlananlar, evvab denilen kullar bu namaza. Ve hâzihi salatul evvabîn.
bu namaza Salatü'l-Evvabin namazı denmiş. Allah'a

farz namazlardan başka nafile namazlar, farz oruçlardan başka nafile oruçlar, farz olan zekattan başka nafile sadakalar ve hayırlar mevcuttur. Nafileler, sünnetler farzları tamamlar. Bir muma benzetilmiş iman. İman bir mum ışığı gibi. Onu koruyan farzlardır. Farzları koruyan vacipler, vacipleri koruyan sünnetler, sünnetleri koruyan müstehaplardır. Bir müstehabı terk ettiğiniz zaman o fanus denilir. Sonra sıra sünnetlere gelir. Terk edince vaciplere, terk edince farzlara. Farzlar da terk edilince o mum ışığı niteliğindeki iman sönmeye mahkum olur. İmanımıza sahip çıkmak nafile ibadetlerle olur. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki kulum bana kendisine farz kıldığım amellerden daha güzel bir amelle yaklaşmamaktadır. Kulum benim rızamı kazanmak istiyorsa önce farz ibadetlere devam edecek. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder. Öyle yaklaşır, öyle ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olurum. Yani onun gözüne, kulağına, eline, ayağına hakim olurum. Hadis-i Kudsi, sahih hadis-i Kudsi. Demek ki farzlar tavsiye edildiği gibi hadis-i Kudsi'de nafile, ne demek nafile? Artı ibadetler, artı sevap kazandıran ibadetler. Bugün manevi hayattan koptuk. Gerçekten günlük meşguliyetler, telaşlar bizi alıp götürüyor. İşte bu manevi ortama, manevi iklime girmek ancak nafile ibadetlerle olur. Gece yarısı sessiz, hiç kimsenin bilmediği, görmediği bir yerde ve zamanda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda seccadeye durup yaşlı gözler, iki rekat namaz kılmak hayatımızın dengesini elbette kuracaktır. Hayatımızdaki dengesizlikleri ortadan kaldıracaktır. Evet. Devam ediyoruz hadis-i şeriflere. Babu rekateyni kable zuhur. Öğle namazının farzından önce iki rekat namaz kılınması. Haddetena Süleyman ibn Harp kale haddetena Hammad ibn Zeyd an Eyyub an Nafi'in an İbn Umar radıyallahu anhuma. Bu hadisin senetlerini niçin okuyoruz? Çünkü İmam Buhari'den Peygamber Efendimiz'e kadar olan bu rivayet zinciri bu hadis-i şerifin İmam-ı Buhari'ye kadar böyle inkıtasız, kesintisiz nakledildiğini göstermektir. Ve burada geçen ravilerin hepsinin hayat hikayeleri, teracim, rical kitaplarına nakledilmektir. Öğrencileri, hocaları, görüşleri, rivayetleri, rivayetlerindeki doğruluk derecesi tek tek tespit edilerek nakledilmiştir. Yani İmam Buhari seçerek, süzerek aldığı bu sahih hadis-i şeriflerle bizlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini naklediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Hafiztu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem aşra rekatin. Peygamber Efendimiz'den 10 rekat tespit ettim. Hafiztu, ezberledim, tespit ettim manasında. Rekateyni kable zuhur. Öğleden önce 2 rekat. Rekateyni badeha ve rekateyni badeha. Öğleden sonra 2 rekat. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي مَيْتِهِ Akşam namazının farzından sonra evinde 2 rekat. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْاِشَّاءِ فِي مَيْتِهِ Evinde yatsı namazından sonra 2 rekat. وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاتِ الصُّبُحِ Sabah namazından önce 2 rekat. وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا Sabah namazından önceki 2 rekatı kıldığı vakit Peygamber Efendimiz'in özel bir vaktiydi. O vakitte onun yanına girilmezdi. Burada ikişer rekat şeklinde rivayet eden bu sünnet-i seniyyeler farklı rivayetlerde, farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Bunu da görüyoruz. Burada şunu anlıyoruz. Fıkıh alimlerinin, imamlarımızın naklettiği görüşler, ifadeler kendiliklerine, ya bana göre 2 rekat yeter, yok bana göre 4 olsun şeklinde bir rivayet değildir. Hepsi hadis-i şeriflerden süzülmüş, alınmış, bizlere nakledilmiştir. Haddesetni Hafsatu ennehu kana iza ezzana el muezzinu ve tala el fecr salla rek'atayn. Bana ablam Hafsa nakletti diyor. Hafsa kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı, Abdullah İbni Ömer'in

ablası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müezzin ezan okuduktan sonra tan yeri fecir vakti aydınlanınca iki rekat namaz kılardı. Tan yeri doğunca fecir vakti yani sabah namazının vaktinde iki rekat sünneti mutlaka ama mutlaka kılardı. Peygamber Efendimizin hiç terk etmediği sünnet sabah namazının iki rekat sünnetidir. Haddetene Musaddedun kale haddetene Yahya an Şu'bete an İbrahim ibni Muhammed ibni Munteşir an ebihi an Aişete radiyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yedev erban kable zuhri ve rekateyni kable gadat. İşte hadis-i şerif. Az önce öğle namazının farzından önce iki rekat dedi. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki öğle namazının farzından önceki dört rekatı sabah namazından önceki iki rekatı hiç terk etmez. Yan yana Buhari hadis. Şimdi bir hadisi okuyan kimse der ki arkadaş öğle namazından önce iki rekat tamam ben iki rekat kılıyorum. Evet Peygamber Efendimiz iki rekat kılmıştır. Ama bir rivayette öğle namazından önceki dört rekatı hiç kılmazdı. Peki ikisini nasıl cem ediyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazen iki rekat kılmıştır. Bazen iki artı iki rekat kılmıştır. Şafiiler bu şekilde kılıyor. İki rekat kılıyor, selam veriyor. Kalkıyor iki rekat daha kılıyor. Bazen de sadece dört rekat kılmıştır. Bir, iki, üç ayrı rivayet mevcuttur. Biz bu rivayetlerden dört rekat olan rivayeti alıyoruz. Mesela öğle namazının son sünneti de böyle. Biz iki rekat kılıyoruz. Konya ve civarındakiler dört rekat kılıyorlar. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğle namazının son sünnetini dört rekat kıldığı şeklinde rivayetlerde mevcuttur. Farklı rivayetler. Birileri diyor ki ya bu kadar bize farklı rivayetleri anlatmayın kardeşim. Bize son nokta. Son nokta bu. Öğle namazın farzından önce dört rekat, farzından sonra iki rekat. Tercih böyle tercih etmiş imamlarımız. Ama diğer rivayetlerinde bulunduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı uygulamalarının bulunduğunu ifade edelim. Tâbâhu İbn-i Adiyyin ve Amr'un an Şube. Bu hadisi İbn-i Ebi Adi ve Amr Şube'den naklederek Yahya'yı burada desteklemiş olmaktadır. İşte müellifimiz bunu niye de ifade ediyor? Yani hadis sahihtir ama çok daha farklı noktalardan rivayet edildiğini ifade etmektedir. Evet, bütün bu hadis-i şeriflerden şunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyelerde farklı farklı rekatlarda namaz kıldığını görüyoruz. Hep aynı kılsaydı farz olurdu. İnsanlar farz gibi telakki ederlerdi. Hatta Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir akşam gelmiş, gece namazı kılmış, arkasındaki cemaat. Ertesi akşam cemaat giderek artmış. Üçüncü akşam Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dördüncü akşam çıkmamış. Görüyorum ki siz ibadete çok isteklisiniz. Ancak farz olarak telakki edilmesinden korkuyor. Yani farzın yeri ayrı, sünnetin yeri ayrı, müstehabın yeri ayrı. Kuşluk namazının müstehap olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ama bu namaza devam etmek üzerimizdeki sadaka borcunu yerine getirmek gibidir. Bu namaza devam etmek evvabin Allah'a hakkıyla bağlı olan kullar arasına girmemize vesile olacaktır. Bununla ilgili müjdeler bize bu namazı kılmamızın önemini anlatmaktadır. Evet. Rabbim inşallah Teala bu men salla salate subhi fi cemaatin ثُمَّ ثَبَتَ حَتَّى يُسَبِّحَ اللّٰهَ سُبْحَةَ الدُّهَا كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ. Şu rivayete bakın. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, ayrılmazsa ve kuşluk namazını orada kılıncaya kadar devam ederse sanki bir hac ve umre yapmış gibi sevap kazanır. Daha başka rivayetler var. Sahabe-i kiramın isimlerini saydık. Hepsinin farklı rivayetleri var. Kuşluk namaz eğer kılmayı bir adet haline getirirsek ve Allah'ın izniyle bu namazı kıldığımız takdirde ecir ve mükafat kazanacağımızı ifade ediyoruz. Ama sevgili peygamberimizin zaman zaman kılmaması, zaman zaman kılması bu namazın bir mecburiyetten öteye nafile ibadet arzusuyla artı sevap kazanmak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu ifade etmekteyiz.
Rabbim ibadet

hareketlerimizi kabul eylesin. Bu bir zevk meselesi. Namaz, zevkle namaz kılabilmek, gönülden namaz kılabilmek. Şu hadis-i şerifle noktalayalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim, namaz kılıyordu. Ve kudu Kur'an'ın tesiriyle ağlıyordu. Eteytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne yusalli ve kâne li cevfihi ezîzün ki ezîzil mircele minel bukâ. Göğsünden sanki bir tencere, ateşte kaynayan bir tencerenin fokurdaması gibi ağlama sebebiyle ses geliyordu. Ağlamadan namaz kılmayan bir peygamberin ümmetiyiz. Hazreti Ebu Bekir de böyle, Hazreti Ömer de böyle radıyallahu anhüme ecmain. Onlar namaza durduklarında kendilerini kaybediyorlardı. Rabbim o sevgiden, o coşkudan, o imandan, o takvadan, o ihlastan bize de bir parça ihsan eylesin. Geceniz, gündüzünüz, okulunuz, iş yeriniz, eviniz, ocağınız, hayatınız bereketle, hayırla, huzurla dolsun. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan

ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 16. cüz.

0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا
1: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

0: قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, "Eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın," dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Hızır dedi ki, "İşte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim."
0: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا.
1: O deldiğim gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.

0: يُبَدِّلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkâra sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.
0: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: O duvarsa, şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا.
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ ف۪ي عَيْنٍ حَمِيمٍ.

0: fihim husna.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

0: men amene ve amile salihan felehu cezaenil husna ve senekulu lehu min emrina yusra.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz, dedi.
0: ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki, biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: كَذَٰلِكَ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا

0: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
1: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا
0: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.

0: اِذَا جَعَلَهُ نَارًا حَتَّى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطَرًا
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
0: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.

0: يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
1: Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: وَاَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ نُزُلًا.
1: Yoksa inkar edenler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz, cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
1: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.

0: kıyameti vezna.
1: İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.

0: ورسلي هزوا.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hivelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

0: bimithlihi medede.
1: Ey Muhammed! De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana, sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde, Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir.

0: Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya.
1: Kaf, ha, ya, ayn, sat. Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: İz nâdâ rabbehû nidâen khafiyyâ. قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti. Ey Rabbim! Gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım İhtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim! Sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım.

0: مِنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.
1: Doğrusu ben, kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.

Allah, ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.

0: belagtu minel kibari itiyye.
1: Zekeriya, ey Rabbim! Benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
1: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.

0: Zekeriya, "Ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver," dedi. Allah, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır," dedi.
1: فَخَرَجَ عَلَى

0: وَعَشِيًّا.
1: Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp, sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
0: يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا.
1: Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
1: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankâr değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
1: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp, mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

0: beşeren seviyye.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.

0: Meryem ona, "Eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım," dedi.
1: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
0: Cebrail, "Ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim," dedi.
1: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
0: Meryem, "Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim," dedi.

0: وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا
1: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi.
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
1: Cebrail, az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
1: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
1: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.
0: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
1: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocuklar nasıl konuşabiliriz dediler.
0: قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْرَكًا

0: مَا دُمْتُ حَيَّا.
1: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Beni anneme itaatkâr kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
0: ذَٰلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ.
1: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ.

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse, ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ

0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tûnenâ lâkinizzâlimûnel yevme fî dalâlin mubîn.
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
0: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
1: Ya ebeti la te'budişşeytane inneşşeytane kâne lirrahmâni asiyyâ. Ya ebeti inni ehâfu en yemesseke azâbun minarrahmâni fetekûne lişşeytâni veliyyâ.
0: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Aliye.
1: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلك

0: İshak ve Yaqub ve kullen cealna nebiyya.
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
1: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا
1: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
1: Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
1: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o, sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail, kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O, Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
1: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.
0: İlla men tâbe ve âmene ve amile sâlihan fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne şey'en.

0: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.
1: Cennet-i adenin illeti ve'ada'r-rahmanu ibadehu bil-gayb. İnnehu kâne ve'duhu me'tiyyâ.
0: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.

0: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
1: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا
0: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.
1: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
0: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
0: O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
1: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا
0: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan, daha önce hiçbir şey değilken, kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا
0: Rabbine and olsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّا
0: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا
0: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.
1: وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا
0: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا
0: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.

0: Eyyul fariqayn hayrun maqaman ve ahsanu nadiyya.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا.
1: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
0: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا.
1: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip, bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi, yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
0: Kalla, senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
1: Hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
1: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
0: Kalla, seyekfurûne bi'ibâdetihim ve yekûnûne aleyhim ziddâ.
1: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
0: Elem tera ennâ erselne şeyâtîne alel kâfirîne teuzzuhum ezzâ.
1: Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
0: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
1: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
0: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا.
1: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
0: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
1: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
0: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا.
1: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
1: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz

0: ortaya çok kötü bir şey attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
1: İn kullu men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abada.
0: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
1: لَقَدَ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا.
0: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
0: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.

0: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا
1: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا
1: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve Ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.

0: illa tezkireten limen yahşa tenzilen mimmen halakal arda ves semavatil ula.
1: Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes-serâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa hu.

0: husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Mûsâ.

0: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
1: فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
1: Ve ene ihtartuke festemi' lima yuha.
0: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: bima tes'a fela yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ ف۪يهَا مَآرِبُ اُخْرَى
1: Ey Musa! Sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً اُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ

0: Yefkahu kavli.
1: Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden pelteklik düğümünü çöz. Böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: Ve ceallî veziran min ehlî. Harun ahi. Uşdud bihi ezri. Ve eşrikhu fî emri. Kay nusabbihaka kathira ve nezkuraka kathira inneke kunte bina basira.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, Ey Musa! İstediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa! Ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.
0: اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

0: ya Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْر۪ي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.
0: قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا

0: Musa ve kardeşi Harun, "Ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz," dediler.
1: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى
0: Allah şöyle buyurdu: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm."
1: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى اِنَّا قَدْ اُوحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا
0: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize, yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
0: Yanına vardıklarında Firavun, "Sizin Rabbiniz kim ey Musa?" dedi.
1: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
0: Musa, "Bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir," dedi.
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
0: Firavun, "Peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak?" dedi.
1: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

0: şette.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى.
1: Musa, buluşma zamanınız İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: Fetevalla Firavun fecma'a kaydehu thumma ata.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى.
1: Musa onlara, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.
0: قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَأَجَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.
0: O

0: يَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِه۪ي خ۪يفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى وَاَلْقِ مَا ف۪ي يَم۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: Fe ulqiya's

0: وموسى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.

0: allamakumussihr fela uqatta'anna aydiyakum ve arjulakum min khilafin ve la usallibannakum fi judu'in nakhli ve la ta'lamunna ayyuna اَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi.
0: قَالُوا لَنْ

0: عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabıysa daha kalıcıdır.

0: وَلَا يَحْيَى.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse, şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.

0: اُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ.
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: جَنَّاتُ عَدَنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi.

0: الْأَمْنَ وَالسَّلْوَى.
1: Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوَى.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.

0: اهتدى.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
0: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.
0: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve ''Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?'' dedi.
0: قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا

0: Semire'yi.
1: Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı.
0: Ve ehraca lehum.

0: Kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
1: اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
0: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da, Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.

0: تقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum, dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيِّ
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir, dedi.

0: فنبذتها فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: O da, ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: nesfe.
1: Musa Samiri'ye, "Hayd, defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın," diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız," dedi.

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
1: Sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi

0: içine almıştır.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
1: Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
1: Halidin fihi ve sa'a lehum yawmal qiyamati himla.
0: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Onlar kendi aralarında, dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
0: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
0: Ey Muhammed! Sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
1: يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
0: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا.
0: Allah, insanların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
0: Bütün yüzler, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.

0: وَلَا هَضْمًا.
1: Her kim mümin olarak salih ameller işlerse, artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

0: ilme.
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.
0: وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.
1: Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.
0: فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى وَاَنَّكَ لَا تَظْمَأُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin için de, eşin için de bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبَلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi.
0: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى.
1: Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem, Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.
0: قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

0: وَلَا يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim benim doğru yoluma tabi olursa, o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz.''

0: onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.
1: قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
0: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
0: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
1: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
1: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى
0: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
1: فَاصْبِرْ عَلَى

0: وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kâfirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: إِلَّا وَنَخْزًا.
1: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
0: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
1: Ey Muhammed, de ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 16. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefes alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Ebü'd-Derda Hazretleri 4. Bölüm Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebü'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Hazreti Ebü'd-Derda Peygamber Efendimiz'den, Hazreti Ayşe'den ve Zeyd bin Sabit'ten hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden hadis-i şerif rivayet edenler hanımı Ümmü'd-Derda, Fedale bin Ubeyd, Ebu Ümame, Ma'dan bin Ebu Talha, Ebu İdris Havlani, Alkame bin Kays, Said bin Müseyyep, Muhammed bin Sirin ve daha çok sayıda hadis alimidir. Ebü'd-Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şerifler Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Ebü'd-Derda Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle buyurdu: "Kalp göze tabidir. Göz neye bakarsa kalbin yönü o tarafa döner. Ya alır veya kaybeder. Şimdi gözlerimiz hep Müslümanları görüyor. Bu büyük nimettir. Çünkü bir hadis-i şerifte bir mümine sevgiyle, muhabbetle nazar edenler, herkes güneş altında ahirette yanarken, onlar arşın altında gölgeleneceklerdir." buyuruldu. Kurtulmanın çaresi, kurtulanlarla beraber olmaktır. Eğer bir cemaatte, bir toplulukta 40 kişi olursa, içlerinden biri mutlaka evliyadır.

Hayat hayaldir. Bu dünya bir rüyadır. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. İnsanın göğsüne şiddetli bir yumruk inse, o hiçbir şeyi hatırlamaz. Ancak kalbinde aşk ve muhabbet olan büyükleri hatırlar. Dünya hayatı bir rüyadır. Bunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Marifet kazanmak değil, helalinden kazanıp helal yolda harcamaktır. Unutmayın ki sarf etmek kazanmaktan tehlikelidir. Hadis-i şerif net ve açıktır. Hayra vesile olan hayır işlendikçe sevap kazanır. Şerre alet olan o şer işlendikçe kendisine günah yazılır. Hiç değer mi? İnsanın kendi parasıyla kendisini cehenneme atması hiç akla uygun mu? İbadetler 10 kısımdır. 9'u helal lokmadadır. Çocuk daha anne karnındayken Cebrail aleyhisselam gelir ve çocuğa Allahü Teala senin dünyada yiyeceğin rızkının üzerine ismini yazdı der. İnsanlar rızkını arar. Rızk da sahiplerini arar bulur. Onun için hiç kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hiç kimse de rızkını yemeden ölmez. Rızk ibadet etmek suretiyle sevap kazanmak için bir alettir. O helal ise hesabı var. Haram ise azabı var. Adam namaz kılıyor, hacca gidiyor. Ne hayırlar yapıyorsa buna benzer şekilde paralarıyla da sevap kazanması lazımdır. Çünkü o para onun sevap kazanması için bir emanettir. Dinimizin esası imandır. Bir ağacın gövdesi, dal ve budağı var da, kökü yoksa, o ağaç meyve veremez. Onun için ehl-i sünnet itikadında olmayan, ne kadar ibadet yapsa da, bunun asla ve kat'iyen faydasını göremez. Birisi 1000 sene gece gündüz ibadet yapsa, zamanındaki peygambere tabi olamadan, hiç faydası olmaz. Allahü Teala kimden razıdır? Allahü Teala Müslümanlığı sever ve Müslümanları da sever. Müslümanlığı kendisi gönderdiği için, Müslümanları da emir ve yasaklarına tabi oldukları için sever. Allahü Teala küfrü sevmez, kâfirleri de sevmez. Allahü Teala dünyayı yarattığı günden beri hiç sevmemiş ve bir gün olsun dünyaya rahmet nazarıyla bakmamıştır. Çünkü dünya sevgisi onun kullarını meşgul etmiş, Allah sevgisinden uzak tutmuş, ibadet etmelerine engel olmuştur. Onun sevgisi kalbe girince insanlardan mutlaka Allahü Teala'ya karşı, peygambere karşı, Müslümanlara karşı bir soğukluk başlar. Allahü Teala ben Müslümanlığı seviyorum. Müslümanları seviyorum fakat dünyayı sevmiyorum. Kâfirleri sevmiyorum buyuruyor. Onun için Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama hitaben buyuruyor ki müşriklerle, kâfirlerle dövüş, harbet. Nedir bu? Onlarla savaşmaktır. Onun için hayatımız boyunca kalbimizle bir ibre gibi her hareketimizi düşünelim. Kalbimiz dünyaya ne kadar kaymışsa, dinden o kadar uzaklaşmışız demektir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, ey eshabım, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından siz onda birini terk etseniz helak olursunuz. Ahir zamanda gelecek ümmetim onda birini yaparsa hepsi kurtulacaktır. Ahir zamanda imanı kurtarmak çok zordur. İmanı korumak ateş gibidir. Tutsan elini yakar, bıraksan söner. Bir nesne ne kadar kıymetliyse onun düşmanı o kadar kavi olur, çok olur. Kainatta imandan daha kıymetli hiçbir cevher yoktur. Çünkü o kimin elindeyse o cennete gidecektir. Hiçbir ibadet cennete girmeye sebep değildir. İbadetlerin, sohbetlerin akla ne gelirse tamamı imanı korumak içindir. Allahü Teala hepimizin sonunu hayır eylesin.
Amin. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu'd-Derda Hazretleri bir gün Şam'da mescitte oturuyordu. Bir kişi mescide girdi ve şöyle dua etti. Ya Rabbi, yalnızlıkta bana yardımcı ol. Garipliğimde bana acı. Bana aziz ve sevimli bir dost ihsan et. Ebu'd-Derda Hazretleri bu sözlerini duyunca o zata dönüp şöyle dedi. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, insanlar içinde kendine zulmedenler var. Bunlar gam ve keder içindedirler. İnsanlar arasında israftan sakınanlar var. Bunlar iktisatlı ve mutedil hareket ederler. Bunların hesabı kolaydır. Sonra insanlar arasında hayır işlemek için yarışanlar var. Bunlar hesapsız cennete girerler. Ebu'd-Derda Hazretleri, bir şahsın işlemiş olduğu bir kötülükten dolayı insanlar tarafından sövülüp kötülendiğine rastladı. Bu adam bir kuyuya düşmüş olsaydı, siz onu çıkarmak istemez miydiniz dedi. İnsanlar, evet çıkarmak isterdik deyince, Ebu'd-Derda Hazretleri, öyleyse onu kötülemeyiniz, dil uzatmayınız. Onun işlemiş olduğu kötülükten sizi korumuş olan Allahü Teala'ya hamd ve şükrediniz demiştir. Sen ona buğz etmez misin diye sordular. Ben onun kendisine değil, yaptığı fenalığa buğz ederim buyurdu. Ebu'd-Derda Hazretleri kalplere şifa veren nasihatlerinde şöyle buyurdu. Herkes bilir ki dünya hayaldir ve dünyada ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Şeytanın vesveselerine aldanmamalı, kötü kimselerin dostluğundan şiddetle kaçınmalı, onlarla sohbet etmemelidir. Yoksa sonu dünyada pişmanlık, ahirette ise üzüntü ve hasrettir. O halde bu kötü akibetten sakınmalıdır. Çünkü orada pişman olmak ve mazeret, bahane kabul edilmez. İnsan kabrinde amelleriyle baş başa kalır. Onun için dünyada hayırlı işler, ahirette fayda sağlayacak ameller yapmalıdır. Günahlardan sakınmalı, dinin yayılması için gayret etmelidir. Bütün işlerini iyi niyetlerle yapmalıdır. Helal rızık kazanmalıdır. Fakirlere yardımcı olmalı, akrabaların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yumuşak sözlü olmalı, herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıdır. İnsanlarla güzel geçinip, kimsenin kalbini kırmamalıdır. Öksüzlerin işlerine yardım etmeli, çaresiz kalanlara, dul kadınlara, yaşlı kimselere hizmet edip, dualarını almalıdır. Merhamet eden, merhamet bulur. Alimlere karşı hürmetli olmalı, onların huzurunda edebi muhafaza etmeli ve az konuşmalıdır. Onların hizmetiyle şereflenmeyi büyük bir kazanç bilmelidir. Bizim halimizden anlamayan, istifade etmeyen, kavlimizden, sözümüzden hiç anlayıp istifade edemez. Hayırdan bir şey öğrenirseniz, onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz. Kalp temiz olursa, dilden güzel sözler meydana çıkar. Çünkü kalbin mahsulü, dilin sermayesidir. Dünya öyle bir topraktır ki, üzerindekini kendi besler, büyütür ve yine onları kendisi yer. İbretle bakıldığında, yerde halı gibi serili olan bu toprakta, bizden önce gelip yaşayanların hep uzuvlarının olduğu görülür. Aslında bastığımız toprak değil, önce yaşayanların yüzleri, yanakları ve diğer azalarıdır. İşte dünyanın aslı budur. Bunu bilip ona göre hareket etmek lazımdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Bir kimse de benlikten eser bulunduğu müddetçe kemal, olgunluk mertebesine çıkamaz. Kendisinden daha fazla ilmi olan bir kimseyi görüp de ondan kibir ve gururundan dolayı istifadeye çalışmayan kimse en büyük cahildir. Eserlerin en makbulü aklen yüksek, naklen sahih,
doğru, halkın din ve dünyasına faydalı olanıdır. Az bir edebe sahip olmak, edebe aykırı olmayan ilim ve amelden eftaldir. Kendi nefsini iyi idare edebilen akıllıdır. Nefsini idare edemeyen ve insanlara güzel muameleden gafil olan cahildir. Yolumuz üç şey üzerine bina edilmiştir. Bunlar istememek, geri çevirmemek ve yığmamaktır. Malı elde biriktirmemektir. Biriniz hayır ile ilgili bir şey öğrenirse, onu insanlara öğretmeli ki faydasına kavuşulsun. Öğretme çoğaldıkça kişiye faydası daha da fazlalaşır. Bir kardeş ki dünyada faydalı olamıyorsa, ahirette hiç faydalı olamaz. Evlenmek isteyen birisine buyurdu ki, bir kimse Allahü Teala'nın rızası için evlenirse, bu kendisine yeter ve kötülüklerden korunmuş olur. Her gece semadan çeşitli ihsanlar yağar. Fakat bu ihsanlar uyanık ve ayık olanlara dağıtılır. Rızkın neyse ona kavuşursun. Hiç üzülme. Hırsa da kapılma. Çünkü hırslı olan kimse aradığını kolay kolay bulamaz. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. İhtirasa kapıldığında köle sayılır. Kalbinden tamahı çıkar ki ayaklarındaki zincir çözülsün. Kıyamet gününe hazırlan. Çünkü gidişin Allahü Teala'yadır. Dünya, yani Allahü Teala için olmayan şeyler alçaktır. Onu sevmek hatadır. Bir anlık olan dünyada ibadet etmeye bak. Dünyayı isteyen aldanır, ahireti isteyen mesrur olur. Dünya hataların kaynağıdır. Ahiret ise Allahü Teala'nın mükafatları dağıtma yeridir. Dünya cefa yeri, ahiret sefa alemidir. Takvanın temeli dünyayı bırakmaktır. Ey insanoğlu! Kulluk esasının birincisi nefsi tanımaktır. Halbuki onu tanıyan çok azdır. Onu tanımak şöyle dursun. Varlığını kabul edenler dahi kıymetli kimseler olarak kabul edilir. Allahü Teala nefisten daha ahmak, daha çirkin ve ondan daha pis kokulu bir şey yaratmadı. İrfan sahipleri için ondan daha dar bir zindan düşünülemez. Nefsini tanıyabilen, her tarafı emin olan, tehlikelerden korunmuş bir kaleye sığınmış olur. Tanıyamayan, hatta anlamak istemeyen için tehlike büyüktür. Onu anlamadıkça şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Onu anladıktan sonra marifet sahibi olunur. Akıllı ve uyanık kimseysen dünyaya hiçbir zaman gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meyletmeni temin ederse artık seni idaresi altına almış demektir. Bundan sonra seni felaketlerden felaketlere sürükler de haberin bile olmaz. Himmet kuşağını çok kuvvetli bir şekilde beline sarmayan insan, dünyaya olan meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda hiç ilerleyemez. İslamiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşüncelerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak etmekten uzaktırlar. Ey dostlar, bir kimse Allahü Teala'nın aşkı ile yanıp yoğrularak bu deryanın çok mahir bir dalgıcı olmadıkça bundan çok daha derin olan vahdaniyet denizine giremez. Zira ki ona girmek için çok usta bir dalgıç olmak lazımdır. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkâm-ı İslamiyeyi tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse
evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler, bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bilmezler ki, abdestte, namazda, alışverişte öyle noksanları vardır ki, yediği içtiği haramdır. Kendisinde var zannettiği o haller, şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte. O ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Çeşitli günahlar sebebiyle paslanmış bir hal alan gönüller için çare şudur ki, Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmeli. Her zaman Allahü Teala'yı düşünmeli. Onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmalı. Hiçbir zaman ondan gafil olmamalıdır. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı sen ol. Bil ki bir gün 24 saattir. İnsan her saatte 1000 nefes alır. Bir günde 24.000 nefes eder. Bu nefesleri hep dünyaya rağbet ve onu sevmekle alırsa hepsi günah olur. Kendisine her gün 24.000 günah yazılır ve o bundan gafildir. Öyleyse tövbenin gerekip gerekmediğini buradan anlamalıdır. İnsan tövbekâr olunca tövbenin şartlarını da yerine getirir ve tövbenin tadına varırsa bütün bu nefesleri taat haline dönüşür. Bu zahmete değen, sermaye olan tövbenin şartını yerine getirmek gerekir. Şimdi tövbenin şartının ne olduğunu dinle. Tövbenin şartı üçtür. 1. Gönülden pişman olmak. 2. Dil ile özür dilemek. 3. Beden ile günahlardan vazgeçmek. Gerçekte tövbenin esası bu üç şeydir. Bunun da dalları vardır. Kim bu dallara yapışırsa ve ihlas ve doğrulukla tövbeyi yerine getirirse, zikredilen bu yüksek makama kavuşur ve bu kimse Allahü Teala'nın sevdiği kullarından bir veli, sıddıklardan bir sıddık ve ebdallerden bir ebdal olur. Zira ki her şeyin anahtarı tövbedir ve bütün sevgilerin başı tövbedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey Allahü Teala'ya tövbekâr bir gençten daha sevgili değildir buyurmuştur. Ebu'd-Derda Hazretleri 5. bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32 miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, eğer Allahü Teala bu ümmeti affetmek dilemeseydi, Ramazan-ı Şerif ayını bunlara vermezdi. Ramazan-ı Şerif ayının bu ümmete, bu Müslümanlara nasip olması, nimetlerin en büyüklerindendir. Çünkü her günü bayramdır. Ramazan bayramı 3 gün değil, tam 30 gündür.
Çünkü her gün binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslüman